alırmış, 6'ya satarmış. En sonunda dayanamamışlar. Ya demişler, hoca efendi, sen bu yaptığında devamlı zarar ediyorsun. Nereye yapıyorsun sen bu işi? Sus demiş. Dostlar alışverişte görsün. Sevgili kardeşlerim, o hocanın parası. Hoca onu dilediği gibi harcayabilir. Ama siz Allah'ın parasını dilediğiniz gibi harcayamazsınız. Biz Allah'ın parasını dilediğimiz gibi harcayamayız. Buna yetkili değiliz. Siz de değilsiniz. Öyleyse nefsler başarının sahiplerini daima kıskanacaklardır. Bu tabii bir olaydır. Anlıyorum. Ama böyle bir dizaynda onlara bakıp onlardan ibret almalısınız. Ve siz de, hepinize söylüyorum, onlar gibi olabilmelisiniz. Öyleyse onlar başarıyorlarsa siz de başarabilirsiniz. Kardeşlerim, aslında hepiniz için çok güzel bir hususu göğsümü gere gere söyleyebiliyorum. Hepiniz Allah yolunda hizmet verenlersiniz. Bundan bütün kalbimizle eminiz. Hiçbiriniz bu konuda sözümüzün dışında değilsiniz. Allah yolunda hizmet veren hepiniz Allah için çalışıyorsunuz. Buraya kadar tamam. Bu çalışmanın en güzeli nasıl olmalı? Uyum içinde ekibin bütün elemanları etrafındaki kardeşlerine mutluluk vermek üzere, öbür taraftan da başarı sağlamak üzere çalışmalıdır. İkisi de hedeflerinizin içinde. Bir taraftan başarı sağlanırken, öbür taraftan grubun elemanları birbirlerine huzursuzluk veriyorsa, orada kuvvet israfı vardır, orada zaman israfı vardır, orada para israfı vardır. Zaman Allah'ın en kıymetli hazinesidir. Onu en güzel şekilde kullanmak mecburiyetindesiniz. Ve eğer sizler aranızda tasavvufun dışındakiler gibi kavga ederseniz, burada nefslerinizin öfke afetine yenik düştüğünüz vakasıyla karşılaşırsınız. Ve o sırada kendinizden yana değil, o sırada karşınızdakinden yana değilsiniz. Nefsinizin öfke afetinden ve şeytandan yanasınız. Öyleyse çalışan bir grubun içinde kavga edenler varsa, bunu hakaret derecesine vardıran, boyutlara ulaştıran nadir insanlar varsa aranızda, bunun büyük bir yanlış olduğunu bu kardeşlerimiz idrak etmiyorlar mı? Biz hepinize diyoruz ki başkalarından yana olacaksınız. Eğer bir insanın bir hatası varsa, bunu en güzel şekilde ona anlatmak imkanının sahibisiniz. Neden kavga? Kavgaya sebebiyet veren birinci kişi de olsa,
İkinci kişinin ona kavgayı körükleyici şekilde cevap vermesi kavganın başlangıcıdır. Şeytan taraflardan birine bir öfke davranışı başlattırabilirse, buna sebebiyet verebilirse, hemen öbür tarafa ulaşıp onun da birinci harekete daha şiddetli cevap vermesini temin etmeye çalışacaktır. Kullandığı iki tarafında öfke afetidir, belki nefret afetidir. Ama birisine bir görev veriyorsak, bu görev tatbik sahasına konurken hudutların ötesinde davranış biçimleri sergileniyorsa, sadece insanlardan bilgi alıp da onu şekillendirmek söz konusuyken, insanların kendilerine düşen görevlerini yapamadıklarından başlayarak onlar üzerine baskı kuruluyorsa, o kardeşimiz kendisini bunu yapmaya yetkili görüyorsa, burada büyük bir yanılgı var demektir. Bu başkalarından yana olmak değildir. Bu nefsinizin bir gurur afetini, bir kibir afetini başkalarının üzerinde tatbikata sokmak demektir. Ben sizden üstünüm. Bu konuda bana hesap vermek mecburiyetindesiniz demektir. Buna müsaade etmeyiz. Hiçbirinizin başkalarının üzerinde şu veya bu şekilde bir hegemonya kurmasına imkan vermeyiz. Ve bunun ne kadar kötü bir örnek olduğunu hepinizin bilmesini isterim. Bunu yaptığınız zaman, böyle bir şeyi tatbik sahasına koyduğunuz zaman siz başkalarından yana değilsiniz. Kendinizden yana olmanın da ötesine geçtiniz. Nefsinizin kurbanı oldunuz. Ve bunu bir ortamda başkalarına söylediğiniz zaman, konuyu kavga hüviyetine soktuğunuz zaman daha büyük bir hata işlemiş oluyorsunuz. Burada bir başka cepheden de olaya bakmamız lazım. Muhatap olan kardeşimiz de sükunetini koruyacak yerde, o da kavgaya aynı standartlarda girerse, nefsinin öfke afetine o da kapılırsa, iki taraf birden diğer kardeşlerimize benim beklemediğim derecede kötü bir örnek vermiş olurlar. Olayları yaşayanlar, aranızda böyle kavgalar yokken, bir görevi bir kardeşimize verdikten sonra bu kavgalar oluyorsa, burada bir yanlışlık var demektir. O kardeşimiz o görevi hazmedememiş demektir. Başkalarından yana olmayı öğrenememiş demektir. Öyleyse özellikle bir gruptan grup olarak bir işi almışsak, çoğunu devre dışı bırakıp geri kalanlarla bir iş oluşması temin edilmişse, yarıdan daha az bir grupla bu kadarcık insan onların hepsinin birden çalışmasının ortaya çıkardığından çok daha başarılı rakamsal sonuçlar ortaya koyabiliyorsa, ne kadar yanlış bir çalışma içinde olduğumuzun farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Hala bundan gerekli dersleri almayacak mısınız? Sanıyorum ki eski grubu tekrar bir araya getirsek, gene aynı başarısız sonucu alacağız. Çünkü bu bir yapı meselesi. Başkalarından yana olmayı öğrenemediniz. Hala nefsinizin zebunusunuz. Hala yanlışlıklar yapıyorsunuz.
Göreviniz başkalarına mutsuzluk vermek değil. Allah'ın hizmetini yaparken başkalarını mutlu ederek de yapabilirsiniz. Bilenlerin bildiklerini başkalarına, onlara mutluluk verecek bir dizayn içerisinde öğretmesinden daha güzel ne var ki? Hazreti Ali diyor ki, bana bir kelime öğretenin kölesi olurum. Öğretmek mukaddestir. Ama öğreten kişi o öğretme sırasında şeytanın esiri ise, nefsinin kibir afetinin zebunu ise ve davranış biçimleri öğrettiği kişilere mutluluk değil, mutsuzluk ve huzursuzluk veriyorsa, o zaman o kişi burada nefsinin afetlerinden yana, başka kardeşlerimizden yana değil. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki bir ekipsiniz, iş yapıyorsunuz ve konunun daha başında satın alma faaliyetinde ucuz almak mecburiyetindesiniz. Bir, kaliteli mal almak mecburiyetindesiniz. İki, ondan sonra sizin ekip çalışmasıyla yaptığınız şey malı vücuda getirecektir ve bunu da dikkatle yapmak mecburiyetindesiniz. Üç. Öyleyse mal üretmişsiniz, bir şeyler yapmışsınız ama dikkat etmemişsiniz, kaliteyi düşürmüşsünüz. Evvela ham maddeyi alırken gerekli dikkat ve ihtimamı göstermemişsiniz. Üstelik bu ham maddeyi alırken falanca kardeşimizden borç alıp bunu gerçekleştirmişsiniz. Sonra da ürettiğiniz malın piyasa değeri, bırakınız ona harcadığınız emeği, harcadığınız enerji maliyetini, sadece o mala ödediğiniz alış fiyatı kadar bile piyasadan fiyat bulamıyorsanız, o zaman neden çalıştığınızı sorabilir miyim? Bir hekimimizin yaptığı olay bu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın parasını dilediğiniz gibi harcamak yetkisinde değilsiniz. Her işinizi ölçülü yapmak mecburiyetindesiniz. Bu hatayı yapan kardeşlerimiz, o ellerindekini süratle satmak durumundalar. Ve hangi kardeşimizden borç aldılarsa, onu kul borcu var omuzlarında. Onu ödemek mecburiyetindeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün bu söylediklerim, şundan %100 emin olarak konuşuyorum, bütün kardeşlerimizin hüsnü niyet içerisinde güzel duygularla Allah'a hizmet aşkıyla yandıklarını çok iyi biliyorum. Ama sonuçlara baktığım zaman içimi bir hüzün kaplıyor. Nasıl oluyor da bu kadar vurdum duymaz olabiliyoruz? Nasıl oluyor da bu kadar dikkatsiz olabiliyoruz? Nasıl oluyor da bu kadar Allah'ın parasını hiç dikkat etmeden fütursuzca harcayıp kar etmek şöyle dursun, zarara girebiliyoruz? Malzemeyi bir nesnenin içine koyarken onun dikkatine, lezzetine, her şeyine dikkat etmek mecburiyetindesiniz. Eğer onu zehir gibi tuzlu yaparsanız, o zaman elbette müşteri bulamazsınız. Eğer malı satın alırken
kaliteli mal alamazsanız o zaman çok yanlış bir şey yapmış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, kendi evinize bir mal alırken, pazardan sebze, meyve alırken en iyisini almaya özen göstermez misiniz? O zaman nasıl olur da Allah'ın hizmetini yaparken bu özeni gösteremiyorsunuz? Neticede zarar eden bir sonuçla karşı karşıya kalıyorsunuz. Allah yolunda yaptığınız hizmetlere dikkat edin ki siz Allah'ı nasıl seviyorsanız Allah da sizi daha çok sevsin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, davranış biçimlerinin temelinde başkalarından yana olmak var. Bunun için aramızdasınız. Kim Allah'ın yolundaysa o başkalarından yana olmak mecburiyetindedir. Ölçüler bellidir. Davranışlarınızın başkasına huzursuzluk değil, huzur vermesi, mutluluk vermesi için hepiniz varsınız. Hepiniz etrafınızdaki kardeşlerinizin mutluluğundan sorumlusunuz. Öyleyse sonuç bellidir. Hangi davranışınız başkasının üzerinde nasıl bir tesir icra ediyor? Eğer sizin davranışlarınızdan insanlar rahatsızlık duyuyorsa, o zaman ait olduğunuz yerde değilsiniz. İnsanlar sizin davranışlarınızdan mutluluk duymalılar. Davranışlarınızın sonucunu her davranışınızdan sonra alabilirsiniz. Bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nerede mutluluk varsa orada kalpler Allah için çarpıyor demektir. Nerede mutsuzluk varsa kalpler Allah için çarpmıyor, İblis için çarpıyor demektir. Öyleyse size bunca yıldır hep başkalarını mutlu etmenin standartlarını vermeye çalışıyorum. Bunun temelinde başkalarından yana olmak vardır. Bütün davranışlarınızı 10 minval üzere dizayn edeceksiniz. Her davranışınızın karşı tarafa nasıl tesir ettiği önemlidir. Sizlere yanlış yaptığınız konuları aktardığımız zaman hemen müdafaaya başlıyorsunuz. Ama başlarken de yeni ipuçları çıkıyor ortaya yanlışlarınız konusunda. Ve bizim söylediklerimizi anlamıyorsunuz. Öyleyse bu konuşma, bu 2 saat süreli konuşma bunun için yapılıyor. Anlayabilmeniz için, Allah'ın doğrularını dizayn edebilmeniz için. Sevgili kardeşlerim, hepiniz birer insansınız. Unutmayın, böyle bir dizaynda sizler için söz konusu olan
başkalarınla bir arada yaşamaktır. Bir araya gelerek Allah için çalışacaksınız. Öyleyse Allah içinseniz, görünür bir standartta aranızda bir mutluluğun yaşanması lazım. Olmaz. Birbirinizi huzursuz edecekseniz, birbirinize sıkıntı verecekseniz, birbirinizi mutsuz edecekseniz davranışlarınızla, biz Allah için çalışıyoruz tarzında bir ifadede bulunduğunuz zaman bu geçerli olmaz sevgili kardeşlerim. Doğru olmaz her şeyden evvel. Çünkü Allah çalışanlar, onların örnekleri yaşandı tarihte, sahabe, Osmanlı'nın yükselme devresi. Herkes başkalarını onore etmek için vardı. Sonuçlara beraberce bakalım. Bir konuşma yaptınız, bir tartışma yaptınız ve arkasından iki tarafta birbirinin kalbini kırdı. Birçok lüzumsuz şey de o arada söylendi. Konu asıldan çıktı. Detay tartışmalarına girdi. Herkes haklı çıkmaya çalışıyor. İki tarafta haklı çıkmaya çalışıyor. Madde bir. Karşı tarafı ezmeye çalışıyor. Küçültmeye çalışıyor. Madde iki. Ve bu arada daha evvel kırılıp da karşı tarafa söyleyemediği bütün kinini boşaltıyor. Nefretini boşaltıyor. Üç. Netice iki tarafta kırgın bir şekilde kavgayı bitiriyorlar. Hem orada bulunan diğer kardeşlerimize çok kötü bir örnek. Hem başkalarından yana olmamanın, kendi nefsinin afetlerinin esiri olmanın en belirgin göstergeleriyle karşı tarafa karşı bir savaş veriliyor. Sadece iki taraf birbirini düşman görmekte. Nerede Allah'ın size verdiği dost olmak, sevgi, Allah için kalplerinizin çırpması, Allah için çarpan kalbinizin başkalarına mutluluk vererek mutlu olması? Nerede kaldı bunca yıldır söylediklerimiz?

Sevgili kardeşlerim, ...25 yıldan daha uzun bir süredir sizlere bu güzellikleri benimsetmeye çalışıyoruz. Bu güzellikleri yaşamanız söz konusu. Eğer tasavvuftaysanız, göreviniz başkalarını huzursuz etmek değildir. Hiçbir davranışınızla başkalarına huzursuzluk vermek hakkına sahip değilsiniz. Her davranışınızın arkasından ortaya koyduğunuz binaya bakın. Vücuda getirdiğiniz bina neyi ifade ediyor? Acaba o davranışınızla, o sözünüzle karşınızda olan kişiye veya diğer kardeşlerinize bir güzelliği mi sergilediniz? Ona bir yardım mı getirdiniz? Onu mutlu mu ettiniz? Yoksa bir düşmanla savaşır gibi onu küçültmeye, ona hakaret etmeye mi çalıştınız? Sevgili kardeşlerim, ikisi arasında ne kadar büyük bir fark var biliyor musunuz? Bizim bunca yıldır anlattıklarımızı kendinize ne ölçüde mal ettiğinizin

Görüşünüz başka birine huzur verirse, mutluluk verirse, siz de o kardeşimiz de o anda Allah'ın ülkesindesiniz. Çünkü taraflardan biri diğer tarafa mutluluk vermek için, huzur vermek için konuşuyor. Ve iki taraf arasında bir anlaşma, bir sulh ve sükun ve İki tarafın birbirine karşı oluşan sevgisi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hep aranızda her konuşmanızın arkasından karşınızdaki "Hay Allah razı olsun. Bak bu kardeşim bana ne kadar güzel şeyler söyledi. Bugün onun yüzünden büyük bir mutluluğu yaşadım. Bana ne kadar güzel davrandı." Böyle demesi neyi ifade eder? İki tarafında Allah'ın ülkesinde yaşadığını. Allah'ın muhtevasını yaşamak için ruhunuzun hasletleriyle hareket etmek mecburiyetindesiniz. Bunların da başında sevgi gelir. Her konu sevgiyle de karşı tarafa aktarılabilir, nefretle de karşı tarafa aktarılabilir. Sevgiyle aktardığınız zaman Allah'ın ülkesindesiniz, nefretle aktardığınız zaman şeytanın ülkesindesiniz. Sonuçlar kesin olarak ortaya koyar neticeyi. Karşınızdakine huzursuzluk mu verdiniz? Onu sıkıntılı mı kıldınız? O zaman siz size düşeni yapamadınız. Şimdi karşı tarafa geliyorum. Etrafınızdaki insanların söyledikleri negatif şeylerden negatif etkilenmeyebilirsiniz. Negatif etkileniyorsanız o zaman siz de nefsinizin esiri oluyorsunuz demektir. Size bir haksız davranışta bulunduğunu kabul edelim karşınızdaki kişinin. Kavgayı başlatan tarafın. Ama eğer siz bunu bir kavga havasında kabul edip de siz de ona aynı sinirlilikle, aynı tonla, aynı öfkeyle cevap veriyorsanız o zaman siz de burada büyük bir hata işliyorsunuz demektir. Yani şeytanın tuzağına siz de düştünüz. Şeytan birinci tarafı kullanıyor. Öfkeyle kullanıyor. Öfkeyle, kinle onun bir saldırısını vücuda getiriyor. Ama ikinci taraf bunu sükunetle karşılayamaz mıydı? Karşılayabilirdi. Ne olması lazımdı? Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Aranızda nizah etmeyiniz, kavga etmeyiniz. Nerede nizah varsa onu Resul'e ve Allah'a ulaştırınız diyor. Aslında çok kolaydı söylemesi lazım gelen şey. Böyle söylüyorsun. Olabilir. Sen haklı olabilirsin. Ama ben şu anda senin haklılığın konusunda kesin bir fikrin sahibi değilim. Ve seninle tartışmak da istemiyorum. Çünkü Allah Teala kardeşler arasında nizayı, anlaşmazlığı yasak etmiş. Bunu irşat makamına ulaştıralım. Bitti olay. Bu kadar. Olay bitmiştir. Şimdi sevgili kardeşlerim, üzerinde çok dikkatle durmanız lazım gelen, mutlaka düzeltilmesi lazım gelen bir yanlışınızdan bahsetmek istiyorum hepinize. İrşat makamına ulaştırılan hususlar açık açık şunlar ulaşıyor bize. Diyor ki kardeşlerimiz bunun oraya ulaştırılması gerekmiyor. Biz bu işi kendi aramızda halledelim. Ve her irşat makamına ulaşan şeyi kardeşlerimiz bir şikayet olarak kendilerini küçültecek olan
bir husus olarak

değerlendiriyorlar. Bunun ne kadar yanlış bir şey olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Birçok kardeşimiz taraflardan biri olarak görüyor kendisini. Yani bir kendisi var, bir de karşı taraf var. Karşı taraf ne yapmış? İnşaat makamına şikayet etmiş onu. İnşaat makamı ne yapacak? Onu haksız görecek, onu azarlayacak, yaşadığına pişman edecek. Sevgili kardeşlerim, 25 yıldır İnşaat makamı tarafından hiçbiriniz küçültüldünüz mü? Size hakaret edildi mi? Yoksa irşat makamı size sadece hatanızı nasıl düzeltebileceğinizi mi anlattı? Söylediği zaman sizden yana mıydı, yoksa size düşman biri miydi? Hiç bunu düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Şimdi sizin davranış biçiminizin, böyle davranış biçiminizin muhtevasına beraberce bakalım. Bunun manası ne biliyor musunuz? Biz hatalarımızı yapalım ama gizli kalsın. Ama irşat makamı bunu işitmesin. Şeytanın size nasıl bir tuzak kurduğunun farkında mısınız? Böyle yapıldığını düşünün. Gizli kalacağınızı zannediyor musunuz? Allah-u Teala irşat makamına söylemeyecek midir neler yaptığınızı? Ve neden kendisine ulaşılmadığını düşünmeyecek midir irşat makamı? O zaman küçülmeyecek misiniz? Hatayı yapan ve onu saklayan birisi olmayacak mısınız? Bu sakladığınız şey iç dünyanızda birikim yapmayacak mı? İblisin sizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünün farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Allah Teala niçin o emri vermiş? Aranızda tartışmayın. Neden? Tartışırsanız ne olur? Madde bir. Zamanı, Allah'ın en kıymetli hazinesi zamanı, hem birbirinizin kalbini kırarak harcamış olursunuz, hem de Allah'ın indinde küçülürsünüz. Sahabe kavgayı nasıl bitirdiler zannediyorsunuz? Kavga başlamadan evvel ona ulaştırıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştırıldı. O zaten onunla beraberdi herkes. Tarafları çağırdı, dinledi ve hemen hüküm verdi. İki tarafta barıştı çünkü zaten kalplerinde birbirine karşı düşmanlık yok. Ama o andaki ani duyulan bir nefret hissi, bir aynı söylenen negatif mahiyeti bir sözün ikinci taraf üzerindeki negatif tepkisi tarafların birbirine kapışmasına sebebiyet veriyor. Anlaşmazlık vücuda geldiği anda taraflardan birisi derse ki burada duralım. Konunun bizi aştığını görüyorum. Sen haklı olabilirsin. Haklı olup olmadığını oraya götürelim. İrşat makamına götürelim. O Allah'tan aldığı emri tebliğ edecek, bu meseleyi bitirecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ikinci taraf, kendisine şu veya bu şekilde kötü davranılan taraf bunu yapabilirdi. Orada durdurabilirdi meseleyi. Birçok kardeşimiz şeytanın o büyük aldatması ile bir sonuca ulaştıklarını görüyorum. Diyorlar ki
ulul emirler irşat makamına yanlış, maksatlı, taraflı bilgiler ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, böyle düşündüğünüz zaman iblisin sizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünü fark etmiyor musunuz? Diyelim ki gerçekten öyle oldu. Yani ulul emr irşat makamına özellikle bilerek, isteyerek falanca falanca kişilerin aleyhinde bir şeyleri götürdü. Peki sonuç ne olacak? İrşat makamı o kişiyle konuşmak isteyecek. Kendisi hakkında yanlış, kötü şeyler söylenen kişiyle konuşmak isteyecek. Ve konuşacak. Sevgili kardeşlerim, hiç 25 senedir görülmüş mü ki o hatalı olan kişiye irşat makamı kötü davransın, ona hakaret etsin, onu aşağılasın? Hiç böyle bir şey olmuş mu? Ama ne olmuş? O ulaşan bilgilerin ne ölçüde doğru olduğunu zaten Allah-u Teala bilmiyor mu? İrşat makamı sormayacak mı oradan? Kendisi mi karar verecek zannediyorsunuz? Peki böyle bir hususun yanlış bilgiler ulaştırıldığını düşünün. Maksatlı olarak gelsin sonuçlar. Falanca kişiyi küçültmek için ulul emr yanlış bilgiler ulaştırsın irşat makamına. O kişiyle konuştuğu zaman irşat makamı acaba o kişiye ne söyler? Söyleyeceği şey daima şu olur. Bu tarzda bir hareketin arkasında acaba şu güzel hedef mi var? Sen aslında böyle söylemiş olmakla şunu mu söylemek istedin? Ama görülen o ki burada bir yanlışlık var. Sen falanca kardeşimizin söylediğini başka alternatifler sebebiyle bir yanlış değerlendirmeye tabi tutmuş olabilirsin. O zaman onunla kavga etmek yerine neden konuyu bize ulaştırmadın? Eğer ulaştırmış olsaydın daha evvel bu konu bitmiş olacaktı. Şimdi sen böyle bir olayda senin davrandığın gibi davranmasaydın da eğer o kardeşimizi yüceltecek olan bir davranış biçiminin içine girseydin, kavga orada bitmeyecek miydi? Bu sual hepinize sevgili kardeşlerim. Kavga orada bitmeyecek miydi? Birbirinizin kalbini kırmayacaktınız. Daha başlangıçta kırmayacaktınız. Ama olmuş olaylar, taraflardan biri öbür tarafın kalbini kırmış, ulul emr bize ilaveli bir şekilde göndermiş, taraflardan birine diyelim ki öfkeli, ona karşı kin besliyor, bunlar yok ama olduğunu kabul edelim. Ne yazar sevgili kardeşlerim? O olaylar irşat makamına intikal ettiği zaman sadece çözüm üretilir. İrşat makamının görevi insanların kalbini kırmak, onlara hakaret etmek değildir. Şimdiye kadar hiç kimse böyle bir şeyden bahsedemez. Suçlu olduğunu bildiği insanları da onlara hakaret eden bir tarzda davranamaz. İrşat makamı böyle bir yetkinin sahibi değildir. Öfkelenmez, kızmaz. Sadece konuyu Allah'ın verdiği istikamette halleder. Allah Teala ne diyor? Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Neden öyle söylüyor? Çünkü emri her zaman Allah verir.
İrşat makamı her zaman sadece bir Allah'ın sadece bir vasıtasıdır. Kendinden hiçbir ilave yapmaksızın meseleyi çözebilecek olan kişidir. Öyleyse ne kadar yanlış düşündüğünüzü anlıyor musunuz? Ulul emr olayları maksatlı aktarıyor tarzındaki düşüncenizle aslında ne demek istiyorsunuz irşat makamına? Biz hataları yapmakta devam etmek istiyoruz ama sizin haberinizin olmamasını istiyoruz. Müsaade edin de biz gene hatalarımızı yapalım, birbirimizin kalbini kırmaya devam edelim ama siz sakın bunlardan haberdar olmayın. Sevgili kardeşlerim, buradaki derin mantıksızlığın farkında değil misiniz? Aksini hanginiz söyleyebilirsiniz bana? Neden Allah Teala sahabeye şöyle söylüyor? Ey sahabe, sizler birbirinizin can düşmanıydınız. Ama sonra Allah kalplerinizi telif etti de sizler birbirinizin can düşmanı oldunuz. Nasıl yapmış Allah Teala bunu? O emriyle yapmış. Aranızda niza etmeyiniz. Aranızda kavga etmeyiniz. Nizayı derhal Resul'e veya Allah'a götürün. Allah'a nasıl götüreceksiniz? Hacet namazı kılarak götüreceksiniz. Resul'e direkt olarak ulaşacaksınız. Öyleyse muhtevaya dikkat edin. Size bir sual sormak istiyorum. Bu sual hepinize. Niçin buradasınız? Niçin tasavvuftasınız? Biz sizi bu dünyadaki örnek insanlar yapmak üzere teslim aldık. Böyle olmak istemeyenin aramızda yeri yoktur. Sizler Allah'ın sevgililerisiniz. Bu sevgiye layık olmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse Allah Teala sizleri başıboş bırakmaz. Her birinizle ayrı ayrı meşguldür. Bütün toplumların arasında her türlü insan bulunur. Ama üzüm üzüme baka baka kararır. Bu kararma sözü iki ayrı istikamette de geçerlidir. Bir, yanlış davranışlar başka kardeşlerimizde de yanlış davranışları uyandırır. Bir yanlış davranış yaptığınız zaman doğrusunu sizin zannettiğiniz gibi düşünüp başka kardeşlerimize olayları anlatıp onların da bize sizi müdafaa etmek için ulaşmalarını sağlayabilirsiniz. Bu hakikati hiçbir zaman değiştirmeyecektir. Ama çok faydalı olacaktır. Neden? Çünkü ulaşan kişi de ne kadar çok şeyi yanlış bildiğini bir defa daha değerlendirmek imkanını bulacaktır. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, irşat makamı her zaman hepinizden yanadır. Öyleyse siz bir hata yaptıysanız, irşat makamı size o hatayı hangi şartlar içinde yapmayabilirdiniz? Onu yapmamak için acaba hangi yollara başvurmanız gerekir? Bunları öğretecektir. Sizi hata yaptığınız için muahize etmeyecektir, küçültmeyecektir. Hatadan sizi kurtarmak için bir gayretin sahibi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne zaman birisine karşı irşat makamının haksızlık ettiğini düşünmüşseniz,
o kişiyle konuşun. O zaman zannettiğiniz şeyin mümkün olmadığını o ağızdan da işiteceksiniz. Öyleyse Allah emirlerini yaptırır. Yaptırırken Allah'ın muradı sizi üzmek, yermek, aşağılamak olamaz. Ne yaparsanız daha iyiye ulaşabileceğinizi Allah sadece size öğretecektir. İrşad makamı vasıtasıyla öğretecektir. Ve öğrendikçe etrafınızdaki insanlara karşı daha sevecen olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanların hepsi sizin için bir aynadır, sizin aynanızdır. Siz onlara nasıl davranırsanız, onlar da size öyle davranırlar. Sevecen misiniz? Hepinize ilk sualim şu: etrafınızdaki Allah dostlarını seviyor musunuz? Birinci sual. Evet, ben A'yı, B'yi, C'yi, D'yi seviyorum da şu E yok mu, bir de F yok mu? Ben onları sevmiyorum. Hah, tamam. Yakaladınız. Gerçeği yakaladınız. Onları sevemediğinize göre niçin sevemediğinizi araştırmak mecburiyetindesiniz. Onların size yaptığı falanca davranışlar sizin onları sevmemenize sebebiyet vermiştir. Mutlaka öyledir. Bir şey olması lazım sevmemeniz için. O noktadan itibaren düşünün. Acaba siz o kişiye size öyle davranmasını, sizi üzecek şekilde davranmasını gerektiren ne yaptınız? Biraz evvele gidin bakalım. Daha evvelki beraberliklerinizde onlara karşı nasıl davrandınız? Asık suratlı mıydınız? Onu aşağılayan bir şeyler mi söylediniz? Ona sizin onun bilmediği şeyleri bilen bir üstün zeka olduğu intibanı mı vermeye çalıştınız? Ya da onu size karşı öyle davranmaya icbar edecek olan ne yaptınız ona karşı? Hepiniz bununla vazifelisiniz. Kimi sevmiyorsanız, o sevmediğiniz kişiye sizi sevmemesi için ne yaptığınızı düşünmek mecburiyetindesiniz. Düşünmezseniz çözüme gidemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz hatalar yaptınız. O hatalarınızı Allah-u Teala bir kalın çizgilerle herkesin işitebileceği şekilde söyler. İki, bazıları yalnız size söylenir. Yalnız siz bilirsiniz ama hatalı olduğunuzu net olarak bilirsiniz. Kim hangi makamdan çekilmişse bunun arkasında mutlaka onun hataları söz konusudur. Evvela şunu kesinlikle net olarak, %100 olarak söyleriz ki Allah-u Teala hiç kimseye kıl kadar zulüm yapmaz. Öyleyse bunun en kestirme sonucu o mağdur zannettiğiniz kişilerle görüşmenizdir. Onların hayatlarına bakmanızdır. Nerede, hangi yanlışlıkları yaptılar? Birinci madde. İkinci madde, bu yaptıkları yanlışlar kendilerine hatırlatılmasına rağmen neden devam etti? Allah-u Teala sadece çözüm kalmadığı zaman hükmünü farklı şekilde uygular. Sevgili kardeşlerim, sakın iç dünyanızda
kendinizi bana haksızlık yapıldı şeklinde değerlendirmeyin. Değerlendiren düşündüğü bütün delilleriyle bize ulaşmalıdır. Ve her birinin cevabını Allah-u Teala ona net olarak bizim ağzımızdan verdirir. Hiç kimseye Allah-u Teala hiçbir haksızlık yapmamıştır. Yapması da mümkün değildir. Sakın şeytan sizi bir haksızlığa maruz kaldığınıza inandırmasın. Bu hayatınız boyunca sadece haksız yere mutsuz olmanıza sebebiyet verir. Bu haksızlığı doğuran da sizden başkası olamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile bunca yıllık beraberliğin o muhteşem ışığında binlerce imtihandan geçtikten sonra size net olarak bunu söyleyebiliriz ki Allah haksızlık yapmaz. Allah'ın haksızlık yapması mümkün değildir. Bunu en iyi ölçebilenler de başkalarının kendisi hakkında haksızlık yapıldığını zannedenlerdir. Kim birisi hakkında haksızlık yapıldığını düşünüyorsa bunun en iyi cevabı kendilerine haksızlık yapıldığı zannedilenlerden alınabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir yeni devrin içindeyiz. Asr-ı Hidayet. Hidayet çağının içinde yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepimiz sadece Allah için yaşıyoruz. Ve hepimiz Allah için öleceğiz. Öyleyse sözlerimi lazım gelen ciddiyetle değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Bir son çağ, hidayet çağı. Ve bu hidayet müessesesine dikkatle bakın ki her geçen gün hudutlar daha netleşiyor, görüntü daha belirginleşiyor. Hidayetin görüntüsü. Bütün dünyanın, dünyadaki bütün dinlerin hidayeti öğreneceği güne ulaştık. O günlerin içindeyiz. Sadece bir yere değil, bütün dünyaya hidayet yayılacaktır. Ve şeytanın bütün tuzakları birer birer kırılacaktır. O günlerin içindeyiz. İşte bu konuşmanın da amacı odur. Şeytan bize en yakın olan sizlerin aranızda nasıl kol geziyor? Nasıl sizleri bütün anlatmalarımıza rağmen birbirinize düşürmeyi başarabiliyor? Hatalarınızı görün, tekrarlamayın diye konuşuyorum. Öyleyse nefsleriniz daimi zikre ulaşamadığınız cihetle var. Nefslerinizin afetleri var, hevanız var. O hevalara bazen uyuyorsunuz. O zaman şeytan size o devre içinde hakim oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
böyle bir dizayna dikkatle bakın. Ve kendinize dikkatle bakın. Her biriniz kendinizi en iyi tanırsınız. Öyleyse mutlu olmak istiyor musunuz? Mutlu olmak istiyorsanız sizin hakkınızdaki şeylerin de bize ulaşmasını başkalarına bırakmayın. Siz kendiniz ulaşın. Çözüm daima Allah'tadır. Bu sanatı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşama sanatı. Başkalarına mutluluk vermek için yaşamak sanatı. İşte gerçek mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Çünkü sadece bir tek yol var. Başkalarını mutlu etmeye çalıştığınız zaman mutlu olursunuz. O mutluluğu size veren karşınızdaki kişi değildir. Konunun en güzel tarafı, o mutluluğu size veren Allah'tır. İç dünyanızı her an bilen, her an sizden yana olan, her an sizin en iyi yapmanızı isteyen Allah. Eğer başkaları için yaşıyorsanız, onlara mutluluk vermek için aklınızı, zamanınızı, her şeyinizi seferber etmişseniz, sizden mutlu kim olabilir ki? Her biriniz etrafınızdaki herkes için bir mutluluk vesilesisiniz. Onlara neyi ulaştırabilirseniz mutluluktan yana, sizin mutluluğunuz her birine ulaştırdığınızın iki katıdır. Düşünün, bir günlük bir zaman parçası içinde 10 kişiye onları mutlu etmek için sebepler halk ettiğinizi düşünün, sebepler vücuda getirdiğinizi düşünün. Bu onlar için yaşıyorsunuz demektir. O zaman kendinizi, hastalıklarınızı, huzursuzluğunuzu düşünecek zamanınız olmaz sevgili kardeşlerim. O zaman mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Başkaları için yaşamak, halk için hak ile olmak. İster halk için hak ile olun, ister hak için halk ile olun, ikisi de muhteşem birer dizaynı içerir. Ve sizi sadece mutlu kılar. Sevgili kardeşlerim, saadet hiç de sizin zannettiğiniz gibi uzağınızda değil. Sizin ta içinizde. Etrafınızdaki insanlar size nasıl bakıyorlar, ona bakın siz. Seviyorlar mı sizi? Üzerinize titriyorlar mı? Öyleyse siz onlara o sevgiyi verebilmişsiniz. Onu yaşıyorsunuz. İşte mutluluk oradadır. Ve bunun başında sizin onları sevmeniz vardır. Sevgili kardeşlerim, problemlerinizi içinize atmayın. Şeytan size aklınıza, hayalinize gelmedik tuzaklar kurar. Bu kurduğu tuzaklarla sizi her geçen gün biraz daha huzursuz, biraz daha mutsuz bir hale getirir ve hasta olursunuz. Her zaman çözüm vardır. Gurur denen, kibir denen afetinizi hiçbir zaman dikkate almayın. Ne olur? İrşat makamına biraz küçülerek gelseniz, söylemeye çekindiğiniz şeyleri de açık açık söyleyebilseniz ne olur? Çözüm gelir. Allah-u Teala'ya ulaştırmış olursunuz.
Çünkü onun yapacağı şey sadece Allah'a ulaştırıp ondan cevabı istemektir. Hala anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? İrşad makamı kendiliğinden bir şey yapamaz. O sadece bir vasıtadır. Allah'a ulaştıran, cevabı ondan alan ve size reflekte eden, yansıtan, o kadar. Onun için onun omuzlarında yük birikmez. O aldığını ilettiği anda omuzlarındaki ağırlık kalkmıştır. Allah her şeyin çözümüne sahiptir. Herkes Allah-u Teala ile konuşabilseydi zaten problem kalmayacaktı. Herkes Allah'a derdini anlatıp çözümünü isteyecekti. Allah-u Teala da onların o problemlerini nasıl çözebildiklerini adım adım onlara öğretecekti. İradelerini Allah'ın emrettiği istikamette sevk ettikleri takdirde, kullandıkları takdirde mutlaka herkes yüze çıkacaktı. Ama herkes Allah-u Teala ile konuşamaz. Onun için Allah-u Teala Enbiya Suresinin 73. 7. ayet-i kerimesinde senden evvel de diyor biz yalnız kendilerine vahyettiğimiz Resuller gönderdik. Sonra diyor ki Allah-u Teala eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Bu irşat makamlığı seviyesinde bir emirdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim hiç unutmayın. Şeytan size hep yanlış şeyleri söyler, yanlış şeyleri öğretir. Hep size haksızlık edildiğini zannettirir. Gerçekten böyle bir zannın içine düştüğünüz anda derhal ulaşmalısınız. Göreceksiniz ki hayır. Kıl kadar bir haksızlık yapılmaz. Sakın saklamayın kendinizden. Neredeyseniz o kadarsınız. Eğer üzgünseniz bunların bir bedel olduğunu düşünün. Hataların daima bedelleri vardır. Allah-u Teala diyor ki sahabeye siz diyor sizden evvelkilere yapıldığı gibi bir takım imtihanlarla hesaba çekilmeyeceğini mi zannediyorsunuz? Hesaba çekilmeden mi cennete gireceğinizi zannediyorsunuz diyor. Sevgili kardeşlerim, İblis insanlara hata yapmadıkları intibanı vererek onları hataya sürükler. Beklediğinizi alamıyorsanız ona layık olmak mecburiyetinde olduğunuzu bilin. Tekrar ediyorum. Beklediğinizi alamıyorsanız ona layık olmak mecburiyetinde olduğunuzu bilin. Öyleyse irşat makamı hep karar merci olarak görünür. Kararı veren hiçbir zaman o değildir. Kararı veren her zaman Allah'tır. Ama isterse bu kararın tesiri olamaz mı diye düşünenleriniz vardır. Allah adaletin tecelli ettiği kainatın yegane makamıdır. Hangi istikamette nasıl söylerse söylesin irşat makamının
Allah'a ulaştırdığı şeyler sadece Allah'ın yanılmak bilmeyen adaletinin kesinleşmesine bir vasıta olur. Hangi istikamette neyi ulaştırırsanız ulaştırın, o adaletini düşünemeyeceğiniz kadar geniş bir spektrum içerisinde tam olarak oturtur, gerçekleştirir, tatbik sahasına koyar. İnsan aklınızla gene insanları yargılamaya kalkmayın. Hacet namazını kılın. Kendiniz hakkındaki gerçekleri Allah'tan sorun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her geçen gün adalet biraz daha dünyayı aydınlatacaktır. Hidayet çağının simgesi adalettir. Adaletin içinde adaletsizlik, işte mümkün olmayan şey budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Unutmayın ki her şeye kadir olan Allah'tır. Öyleyse hepinize düşen hususlar anlamaya çalışın ki sadece sizden başkalarına mutluluk saçılmasıdır. Hepsi bu kadar. Bunun manası başkaları için yaşamanızdır. Başkalarını mutlu etmek için yaşamanızdır. Etrafınızdaki insanları küçülterek mutlu olamazsınız. Onları yücelterek mutlu olabilirsiniz. Onlara vereceğiniz şey mutluluksa onlar yücelecektir. Ama asıl mutluluğu yaşayacak olan her zaman siz olacaksınız. Onları mutlu etmeye hayatınızı adadığınız için. Bir gün o noktaya geleceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O zaman yaptığınız hataları çok net olarak değerlendireceksiniz. Eğer şunu da şunu da şunu da yapmasaydım, ben böyle olmazdım. Bu noktaya ulaşmazdım, bu kadar üzülmezdim diyeceksiniz. Arkasında mutluluğunuzun da mutsuzluğunuzun da arkasında sakın başkalarını aramayın. İblisin sizi o üzüntü furyası içinde tutmaya devam etmesinin arkasında sadece bu var. Sadece bu. Ona bu fırsatı vermeyin. Eğer mutsuzsanız, mutsuzluğunuzun mimarı sizden başka birisi değildir. Allah hiç değildir. Mutluysanız gene sizsiniz. Ama orada Allah'ın büyük ölçüde yardımını alırsınız. Orada Allah da var. Öyleyse hadi gelin beraberce bakalım ne diyordu Allah Teala? Eğer bir kötülük işlerseniz, bir günah işlerseniz onun misliyle onun kadar cezalandırılırsınız. Yani amel defterinize o kadar aynı miktarda derecat yazılır. Bir derecelik günah işlemişseniz amel defterinize bir derece yazılır. Ama eğer yaptığınız şey hayırsa, o zaman daha başlangıçta bütün insanlar Allah'ın Rahman esmasıyla 10 katını alıyorlar. Ama Rahim esması nimete başlayınca bu rakam 100 katına çıkıyor, 700 katına çıkıyor. Öyleyse mutluysanız, mutluluğunuzun arkasında sadece siz yoksunuz.
Onun arkasında Allah da var. Ve Allah size duymanız lazım gelen mutluluğun kat kat üstünü verir ve yaşatır. Allah'a şükretmek için ne söyleyeceğinizi şaşırırsınız. Allah'a hamd etmek için ne söyleyeceğinizi şaşırırsınız. Kelimeler yetmez sevgili kardeşlerim. Onu seveceksiniz, aşık olacaksınız ve bir gün hayran olacaksınız Allah-u Teala'ya. O zaman ondan sorsanız da yetmeyen kelimelerin cevabını alamazsınız. Sizin lügatınız, bizim lügatımız ona hamd etmeye, şükretmeye kâfi gelmez. O da daha ötesini, kendisini sadece övmek için kullanacağınızı net olarak bildiği için daha ötesini vermez. Kelimeler her zaman yetersiz kalacaktır. Allah'a olan mutluluğunuzun övgüsünü, şükrünüzü ve hamdinizi eda etmek için hep kelimelerin yetersiz kaldığını göreceksiniz. Anlatamayacaksınız. Hep eksik olduğunu hissedeceksiniz. Onun size verdiklerinle sizin onun için yapabildiklerinizi karşılaştırdığınız an sonsuz farkı idrak edeceksiniz. O Allah'tır. Sizi yaratandır. Sizin onu sevdiğinizin sonsuz katı o sizi sever. Öyleyse sevgili kardeşlerim hiç unutmayın. Bu dünyaya mutsuz olmak için, huzursuz olmak için gelmediniz. Allah-u Teala'nın sizden istediği şey sizi mutlu kılmaktır. Ama bunun bazını o oluşturmaz. Siz oluşturmak mecburiyetindesiniz. Bütün kapılarınız kapalı olarak girersiniz kulvara. Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılarınız kapalı, kilitli, mühürlü olarak kulvara girersiniz. Size düşeni yapıp da iradenizi kullanmadığınız sürece kapılar açılmaz. Şeytanın bütün kapıları ise açıktır, kapanmaz. Ama ne zaman siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz itibaren, dilediğiniz andan itibaren bütün kapılar birer birer açılacaktır. Her şey sizi biraz daha mutlu etmek için vardır. Şeytan sizin mutlu olmak konusunda elde ettiğiniz o büyük başarıyı gördüğü zaman kıskançlığından kudurur. Ve sizin daha öteye gitmemeniz için nefsinizde mevcut olan afetleri öyle bir şekilde kullanır ki siz mutlu olması lazım gelen kişi bir mutsuzluk duvarının etrafınızda örüldüğünü görürsünüz. Arkasında siz varsınız. Yanlış değerlendirmeleriniz var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, öylesine hayranlık uyandırıcı ki, onu tanıdıkça daha çok, daha çok, daha çok mutlu olacaksınız. Sonsuz bir mutluluk dünyasında hayatınızı başkaları için yaşayarak tüketeceksiniz. Hiçbir şey sizi mutsuz kılamayacak. Allah-u Teala sizleri sizin gayretiniz içerisinde en büyük mutluluklara ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimin sonuna geliyorum. Unutmayın.
Göreviniz başkalarını huzursuz etmek değildir. Başkalarına mutluluk vermektir. Sadece bunun için yaşamanızı istiyorum. O böyle istiyor. Yapabildiğiniz zaman dünyanın mutlulukla yaşanmaya değer muhteşem bir dünya olduğunu keşfedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimi kasete alın. Bunu defalarca dinleyin. Her söylediğimin arkasında yatan Allah'ın size ulaştırmak istediği mesajı algılamaya çalışın. Bunların neticesinde eğer kendinizi başkalarına adayabilirseniz, o zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. Hepiniz için mutluluk vardır. Ama ona mani olan sadece sizsiniz. Allah'ın söylediklerine değil, şeytanın söylediklerine yatkın olduğunuz bütün zaman parçalarında böyle yaparsınız. Başkalarına değil, kendinize yaparsınız yapacağınızı. Mutsuz olursunuz, huzursuz olursunuz, hasta olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizleri sahibi kılmasını, zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri ne kadar çok sevdiğimi bir bilseniz. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة والصلوات. اللهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha beraberiz. Bir defa daha sizlerleyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle, Allah'ın da bizlerle birlikte olduğu bir beraberlik. Her şey çok mu güzel, bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde konumuz olan Allah'a kul olmanın anahtarını veriyor. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık buyuruyor Allah Teala. İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. İşte konumuz Allah'a kul olmak. Bunun için yaratılmışız. Kulluğun 7 safhasını beraberce göreceğiz. Bu teslimin 7 safhasıdır. Bu hidayetin 7 safhasıdır. Bu rızanın 7 safhasıdır. Bu ebrar olmanın 7 safhasıdır. Ve bu felahın 7 safhasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah Teala demek ki bizi niçin yaratmış? Sadece bir tek maksat için, Allah'a kul olalım diye. Kul olursak ne olur? Kul olursak hem dünya saadetinin sahibi oluruz, hem de ahiret saadetinin sahibi oluruz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bu muhtevada hedefinizi tayin edin. Allah hedefi tayin etmiş. Bu kul, bir hakkın kul olmak hedefine yönelik olarak yaratıldı. Hepiniz Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Hani fıtratı sizi zifiri karanlıklardan alır, bir hakkın kul olmaya ulaştırır. Allah-u Teala'ya olan kulluk 7 tane safha içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. 10 tane ihsanla Allah'ın mürşide, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak tabi olmak. 2. Ruhu Allah'a ulaştırarak teslim etmek. 3. Fizik vücudu muhsin kılarak Allah'a teslim etmek. 4.
Nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek. 5. İrşada ulaşmak. 6. İradeyi Allah'a teslim ederek bir hakkın kulluğa ulaşmak. 7. Öyleyse 7 safhadan bahsediyoruz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu 7 safhayı yaşadılar. Bugün de bizler yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu dergahın mensupları Allah'a 7 kulluk için vardırlar. Tıpkı sahabe gibi bir hedefe yönelikler. Öyleyse böyle bir dizaynda ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz 7 safhada. Yani Allah'a kul edeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam 28 basamaklık bir yelpaze üzerine, bir spektrum üzerine Allah-u Teala tarafından oturtulmuş. 4 tane 7 basamak. Allah'a bütün kullukları içeren bu 7 basamağa

bulmayacaklardır. Ve amelü salihat ve nefsi ıslah edici amellere başlayanlar, mümin olanlar da hariç. Ve tevasav bil hak, hakka ulaşıp hakkı tavsiye edenler de hariç. Ve tevasav bis sabr, nefsini ve iradesini de Allah'a teslim ederek sabrın sahibi olanlar da hariç. Öyleyse Allah Teala insanlar muhakkak ki hüsrandadır demekle neyi anlatıyor? İnsanlar hüsrandadırlar. İnsanların çok çok büyük bir kısmı hüsrandadırlar. Sadece aşağıdaki dört grup bundan hariçtir diyor. Peki hüsranda olurlarsa ne olur insanlar? Sevgili kardeşlerim, insanlar hüsranda olurlarsa gidecekleri yer cehennem olur. İşte Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi. O gün kıyamet günü diyor Allah Teala, kimin sevapları hafif gelirse, yani kimin sevapları günahlarından az olursa, hafif gelirse, günahlar ağır olursa, günahlar fazla olursa, o kişinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ebediyen orada kalacaktır diyor Allah Teala ve buyuruyor ki onlar hüsranda olanlardır diyor. İşte vel Asr suresinde de Allah Teala hüsranda olan insanlardan bahsediyor. Hüsranda olan insanlar. İnsanlar hüsrandadırlar. İnsanların o kadar çoğu hüsranda ki sadece istisnalar, dört grup istisna, onlar kurtuluşa ulaşacaklar. Geri kalanların hepsi hüsranda diyor Allah Teala. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dinlemeyen hiç kimsenin kurtulması söz konusu değil. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle beraber hadi gelin bir yolculuğa çıkalım. 14 asır önceye gidelim. Acaba sahabe bu Allah'a kul olmanın 7 safhasının hepsini yaşayarak Allah'a gerçek anlamda kul olmuşlar mıydı? ...28 basamaklı dizaynın birinci basamağında olayları yaşamak var. Herkes yaşar. İkinci basamağında etrafında cereyan eden olayları değerlendirmek var. Herkes değerlendirir ve burada insanlar ikiye ayrılır. Kalplerinde Allah'ın hayır gördükleri, Allah'ın kalplerinde hayır görmedikleri, şer gördükleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ve başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorsa, kalbinde zevk olduğu için, kalbinde fesat olduğu için, kalbinde maraz olduğu için, Allah'ın ayetlerini inkar ettiği için, özellikle hidayeti yalanladığı ve ketmettiği için, gizlediği için, sakladığı için, başka insanları da Allah'ın yolundan ayırarak fesat

vücuda getirdiği için insanlar seçilmezler Allah-u Teala tarafından. Onlar Allah'ın seçmedikleridir. Ama Allah'a ulaşmayı dinemese bile böyle olmayan insanlar mutlaka Allah-u Teala tarafından seçilenlerdir. Seçilenlerden büyük kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı diler. İşte insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamağa ulaşır. İlk yedi basamağın üçüncü basamağı ile yedinci basamağı aşağı yukarı birbirine eşittir. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma dileğini mutlaka işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da Rahim esmasıyla tecelliye başlar. İşte Allah-u Teala bu Rahim esmasıyla tecellisi başladığı zaman kişi dördüncü basamaktadır. Rahim esmasıyla tecelli o kişinin gözlerindeki, baş gözlerindeki Hicab-ı Mestura adlı bir gizli perdeyi alır. Bu perde irşat makamını başka insanlardan ayırmayı önleyen bir özellik taşır. O kişinin kulaklarında vakra vardır. Bütün insanların gözlerinde bu Hicab-ı Mestura vardır. Hicab perde demek, mestura de gizli, örtülü demek. Örten, bakmaya müsaade eden ama görmeyi engelleyen bir perde. Kulaklarında vakra var kişinin. İrşat makamının sözlerini duyuyor kulak ama akıl anlamıyor. Şuurlandığı ortam buna müsait değil. Sonra o kişinin kalbinde ekinnet var. Allah-u Teala ekinneti de alıyor. Ve yerine ihbat koyuyor. Kişi akıl ettiği zaman, manaya vardığı zaman onu kalbine indiriyor. Ama kalbinde ekinnet varsa idrak etmesi, kendine mal etmesi mümkün değil. Allah-u Teala ekinneti de alıyor ve yerine ihbat koyuyor. İşte Allah-u Teala'nın ekinnetin yerine koyduğu bu ihbat sebebiyle bir muhteva var ortada. Kişi işitiyor, irşat makamının söylediklerinin manasına varıyor, kalbine indiriyor, idrak ediyor ve anlıyor ki o irşat makamıdır. O zaman onu irşat makamı olarak görüyor. İşte burası yedinci basamak. Üçüncü basamakla yedinci basamak arasında sadece 3-4 dakikalık bir farklılık vardır. Üçüncü basamağa ulaşan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah derhal işitir, bilir ve görür. Derhal tecelli eder. Bu tecelli derhal o kişinin gözlerindeki, kulaklarındaki ve kalbindeki engelleri ortadan kaldırır, yok eder. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin kalbindeki engellerin, kulağındaki engellerin, gözündeki engellerin, bütün engellerin ortadan kalktığını görüyoruz. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin engellerinin ortadan kalkması söz konusu. Birkaç dakika içinde üçüncü basamağa ulaşan kişi bu sebeple birkaç dakika içinde yedinci basamağa mutlaka ulaşır. Kendinden ulaşmamıştır, Allah ulaştırmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği için. İşte bu standartlar içinde ne olur? Bu standartlar içinde kişiye Allah-u Teala birkaç dakika içinde onu baştan aşağı değiştiren
bir muhteva kazandırmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın tecellisi derhal vücut buluyor. Bu tecelli o kişiyi derhal 7. basamağa ulaştırıyor. Devamı var mı? Evet, var. Bu 7. basamağa ulaşmak niçin önemli? Çünkü birkaç dakika içinde oluyor. Arkadan Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Daha sonra da kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. İşte böyle bir dizaynda o kişinin bir hedefe ulaşması söz konusu olacak. Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtığı zaman bir sonuç oluşuyor. Kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne geliyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kişinin göğsünden kalbine ulaşan bir yol ve buna paralel olarak da Allah'tan gelen rahmetle fazlın kişinin göğsünden kalbine ulaşması ama kalp mühürlü. Bu mühürlü kalbe ulaşan rahmet o mühürün kenarından sızıp içeriye sızarak girebiliyor. Fazl hiç sızamıyor ve giremiyor. Rahmet partikülleri kalbe girip de girmeye başlayınca 11. basamaktasınız. Kalbe %2 oranında girdiği zaman, sızdığı zaman Allah'ın nurları kişi huşu sahibi olur. Ve bundan sonra Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. Ve kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöker, tövbe eder. Kişi 14. basamağa ulaşmıştır. Ve mürşidine ulaşmıştır. Önünde diz çöküp tövbe etmiştir, el öpmüştür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi en güzel standartlarda Allah vücuda getirir. Mürşidine ulaşan kişi mürşidine tabi olur. Öyleyse 14. basamak ve 2 safhadan bahsettik. 1. safha 7. basamağa kadar ulaşan, 3. basamağa ulaşan kişi 7. basamağa ulaşmış ve Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dinledikten sonra da onda Allah Teala 4 tane ameliye gerçekleştirmiştir. Ondan sonra da devam etmiştir. 10 tane insanla onu mürşidine ulaştırmıştır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide ulaşmak. Bütün sahabe bundan 14 asır evvel acaba Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Evet, hepsi diledi. İşte bakın Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri ne diyor? اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ
وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقِ Onlar Allah ile olan ahdlerini, yani Allah'ın ahdini, yani Allah'a verdikleri yeminleri, misakları ve ahdleri gerçekleştirirler, ifa ederler. Ve misaklarını bozmazlar. Neymiş misakları? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakları ruhlarını Allah'a ulaştırmakmış. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hisab ve yahşemne rabbihim vellezine sabir ibtigaye ve çerabbihim. Ve onlar kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olmasından, bu sebeple bir insan cehenneme girer, ebediyen kalır, korkarlar. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar, diyor Allah-u Teala. Onlar sabırla Allah'ın veçini, Allah'ın zatını dileyenlerdir. Öyleyse kimmiş bu insanlar? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlarmış. Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlarmış. Özellikleri sabırla Allah'a ulaşmayı dilemeleriymiş. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse görüyoruz ki onlar ulaşıyor. Allah'a ulaşanlar Allah'a ulaşmayı sabırla dileyenlerdir diyor ayet-i kerime. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaştı mı? Ruhunu Allah'a ulaştırıp da Allah'a kul oldu mu? Hepsi. Sahabe adı verilenlerin hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Hidayete erdiler. Yani Allah'ın kulu oldular. Zümer suresi 17. ayet-i kerime vellezî neştenebu tagute an yabiduha ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşir ibadî diyor Allah-u Teala. Onlar taguta insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. 18. ayette de Allah-u Teala diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Hidayet biliyorsunuz. Ruhun Allah'a ulaşması birinci hidayet. Fizik vücudumuzun Allah'a ahsen olarak, ahsen olmak suretiyle teslim olması ikinci hidayet. Daimi zikre ulaşarak nefsin Allah'a teslim olması üçüncü hidayet. Nitekim sadece birinci hidayete değil, üçüncü hidayete de ulaştıklarını söylüyor aynı ayet-i kerime. Onların hepsi ulul albab oldular diyor. Daimi zikre ulaştılar diyor. Öyleyse şuraya ulaşıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, vardığımız yerde bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdığı kesinlik kazanıyor. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve böylece şeytana kul olmaktan iştinab etmişler, Allah'ın kulu olmuşlar. Hidayete ermişler ama Allah'ın kulu oldukları da hidayete erdikleri de kesinlik kazanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
Birinci safhada kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi Allah'a kul olmanın birinci safhasını yaşar. Burada fiziki planda bir kul olmak, ruhun Allah'a ulaşması ve teslim olması henüz söz konusu değil. Peki burada ne var? Burada düşünce standartlarında kuvve hüviyetinde henüz düşünülmekte olan bir hidayet var. Bu düşünülmekte olan bir kulluğu da ihata eder. Hidayet ve Allah'a kul olmak aynı paralelde devam eden bir tek vetiredir. Hidayetin de başlangıcı, kulluğun da başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a kul olmayı dileyenler bu hedeflere ulaşabilirler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burası imajiner kulluk. Düşünce platformunda hayalleyerek Allah'a ruhunu ulaşmayı tasarlama noktası. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilediği nokta kişinin dilek açısından kulluk. Kul olmayı dileme noktası. Bu kulluğun başlangıcı. Bütün sahabe gördük ki bunu gerçekleştirmişler. Rad 20, 21 ve 22 bunu söylüyordu. Allah'a ulaşanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve düşünce safhasındaki, dilek safhasındaki bir kul olmanın sahibi olmuşlar. Gördük ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim, orada o ağacın altında sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı. Biat el öpmek suretiyle tecelli ediyor. Ve Allah-u Teala da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli ettiği için eline de tam el hüviyetinde tecelli ediyor. Ve bütün sahabenin biat ettiği kesin. Öyleyse Allah'a kul olmanın ikinci safhası olan fiziki kulluğun başlangıç safhası burasıdır. Tabiiyet noktası. Çünkü tabiiyet tahakkuk edince ruh vücuttan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Nefs tezkiyesine başlar. Fizik vücuda nefs tezkiyesinin oranında şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. Öyleyse sadece fizik vücudumuzun kulluğu yetmez, nefsimizin de kulluğu gerekir, irademizin de kulluğu gerekir. Daha o noktaya kadar beraberce gideceğiz sahabenin hayatı açısından. Demek ki bütün sahabe
21. basamağa ulaşmışlar, ruhlarını Allah'a teslim etmişler. İkinci kulluk, yani fiziki teslimin, Allah'a kul olmanın başladığı nokta 14. basamak. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle bir hedefe varmışlar. Bu hedefe dikkatle bakın. Hepsi birinci cennetin, birinci kat cennetin sahibi olmuş Allah'a ulaşma dileğiyle. Dilek safhasındaki kullukla. Buradakilere aminular kulluğu diyoruz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an amini olmuştur. Aminular kulluğunun sahibi olmuştur. Yedinci basamakta, daha üçüncü basamakta yedinci basamağa varmıştır. Ve bu hedefe ulaşmıştır kişi. Amini olmuştur. 14. basamağa 10 tane ihsanla ulaştırmıştır Allah-u Teala onu ve tabiyetini sağlamıştır. Tabiyet gerçekleştiği zaman ne olur? Allah'ın bu seferde 10 ihsandan sonra 10 tane nimeti gelir. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde yere paralel bir şekilde yerini alır. Allah o kişinin nefsinin kalbinin mührünü açar. 2. Kalbin içindeki küfür kelimesini alır. 3. Kalbin içine iman kelimesini yazar. 4. Sonra o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. 5. Bu noktadan sonra o kişinin nefs tezkiyesi başlar. 6. Nefsin hidayete adım atması. Buna paralel olarak ruh Allah'a doğru yolculuğa çıkar. Sırat-ı müstakime ulaşır. 7. Ve 8.'si fizik vücut da nefsin afetlerden temizlenmesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Ne demek istiyoruz? Buradaki olay bellidir. Kişi başlangıçta nefsindeki afetler %100 olduğu için, şeytan da o afetlerin %100'üne tesir edebildiği için Allah-u Teala tarafından şeytanın kulu olarak kabul ediliyor. Ve şeytanın kulluğu olmaktan kurtulmamız için Allah'ın talebi var. Şeytanın kulluğundan kurtulacaksınız, bana kul olacaksınız diye sizlere ahd alınmadım mı diyor. İşte Yasin suresi 60 ve 61. ayetler. Allah-u Teala diyor ki elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adumun mubin ve eni buduni haza sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan sizin için bir düşmandır. Apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diye bitiriyor Allah-u Teala konuyu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.
burada Allah'ın 9. nimeti, kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlaması. 10. nimeti de zikir yaptığı zaman rahmetle fazla gönderirken Allah Teala şimdi de rahmetle salavat da göndermeye başlıyor. Böylece yeni bir devre başlıyor kişi için. Kişi nefs tezkiyesi yapıyor. Bunun için zikir yapması lazım. Zikir yapıyor. Bu zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbinin mührünü, hareketli hale gelen mührünü kalbin altına doğru, alt katına doğru bastırıyor. Zülmani kapıyı kapatıyor. Ve buradaki dizaynda zikir boyunca kişinin kalbine karanlıkların, afetlerin girmesi artık mümkün değil. Buna karşılık kişi zikir yaptığı için Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları Rabbani kapıdan kalbin içini dolduruyor. Onlar kalbin içine girerken vücuda gelen basınç sebebiyle karanlıklar kalbi terk etmek mecburiyetinde. Neden? Çünkü kalpte fazılları kendisine çeken bir iman kelimesi var. Ama afetleri kendisine çeken küfür kelimesi kalpten artık alınmış. Afetler tutulamazlar. Nurlar gelince kalbi terk etmek mecburiyetindeler. Ve terk ediyorlar. %100 kalp Allah'ın nurlarıyla doluyor. Bu nefs tezkiyesinin başlaması. Neden? Gelen fazıllardan bir kısmı iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak onun etrafında toparlanmaya başlıyor. Böyle bir birikim olayı kişinin nefsinin kalbindeki bir güzelliği ifade ediyor. Nefs tezkiyesi başlamıştır. %1, 2, 3 derken %7 nur birikimi ve ruh %7 nur birikimi olan nefse emmare kademesinin gereği olarak ruh birinci kata kadar çıkmak imkanını buluyor. Rehine olan nefs birinci gök katının kapısını açmak imkanının sahibi oluyor. Ruh da birinci gök katına ulaşıyor. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, nefsi levvame, ruh ikinci gök katına çıkıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülhime, ruh dördüncü gök katına çıkıyor. Nefsi radiye, beşinci gök katına çıkıyor. Nefsi mardiye, altıncı gök katına çıkıyor. Nefsi tezkiye, yedinci gök katına çıkıyor. Ve yedinci gök katına çıkan ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Yedi tane alem geçiyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu. Allah'ın zatına ulaşmak vuslat olayı. Bundan 14 asır evvel gördük ki bütün sahabe Allah'ın zatına ulaşmış. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala Şura 13'te ne söylüyordu? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ın. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Kim yönelirse, Allah'a yönelirse onu da kendisine ulaştırır. Yehdi ileyhi. Kendisine hidayet eder, ulaştırır. Ben o kişideki yunib yönelir. Allah'a yönelenleri kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'ın zatına ulaşmışlar. Burası
üçüncü safhadaki kulluk. Birinci safhadaki kulluğa amenular kulluğu diyoruz. İkinci safhada irşat makamına ulaştığımız zaman olan kulluğa da müminler kulluğu diyoruz. Çünkü Allah-u Teala kalbimize imanı orada yazıyor, mümin oluyoruz. Bütün sahabe bu şerefe ermişler. Sonra da hepsi gördüğünüz gibi Zümer 18 açıkça ifade edildiği gibi Zümer 18'de o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmış. Bütün sahabenin ruhları Allah'ın zatına ulaşmış. Ulaştığı zaman evaplar kulluğuna ulaşıyor kişi. Ruh meab olan, sığınak olan Allah'a ulaşmış ve sığınmış. Allah'a sımsıkı sarılmış ruh. Zaten Allah'tan gelen bir emanet Allah'a dönmüş. Her kademede %7 fazilet birikimi, 7 kademede %49 eder. Bu fazilet birikimi başlamadan evvel %2 nispetinde rahmet sızmıştı kalbe. 2 de rahmet, %49 fazilet, %2 rahmetle bir yere ulaşıyor kişi. Bu ulaştığı noktada ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Kişi fena fillah makamının sahibi olmuştur. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi sağlanmıştır. Yani şeytan o kişinin nefsinin kalbindeki nurların nurların %51'i işgal etmesi sebebiyle o kişinin kalbinin %51'ine artık tesir edemez. Tesir sahası %100'den %49'a düşmüştür. Artık şeytan hakim değildir. Bu noktada kişi Allah'ın evliyası olur. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynda nur birikimi %51'i buluyor, vuslat gerçekleşiyor. Dünya saadeti %0'dan %51'e ulaşıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda nefsinin kalbindeki mutluluk sıfırdı. Başka insanların hiçbir farkı yoktu kişinin. Her şeyden sinirlenen, alınan, kavga eden, nefsinin afetlerine tabi bir insan. Mürşidine ulaştığı anda da durum ondan farklı değildi. Çünkü nefs tezkiyesi henüz başlamamıştı. Ulaştıktan sonra nefs tezkiyesi başladı. Bu tezkiye onu %51 aklandırdı. Buraya kadar Allah ulaştırdı kişiyi. Allah, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracağına kesin bir işaret koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine dedi ki diyor, ey kavmim ben bu yanımda olan amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi muhakkak ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklardır, ulaştıracaklardır. Böylece Allah verdiği sözü yerine getirdi. Kişi Allah'ın evliyası oldu burada. Üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Dünya saadetinin de %51'ine sahip oldu. 14 asır evvel bütün sahabe bu üç safayı gerçekleştirmişler. Bundan sonra ne olacaktır? Kişi daha çok zikredecektir. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e ulaştığı zaman beka makamının sahibi olacaktır. Allah ona bir taht verecektir. Daha çok zikredecektir kişi. Bir gün zikri günün yarısını aşacaktır. Her gün kişi
günün yarısından daha çok zikretmeye başlayacaktır. O zaman kişi zahit olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Sonra ne olacaktır? %81'e kadar zühd makamı devam edecektir. Kişi zikrini daha çok, daha çok, daha çok arttıracaktır. Daimi zikre doğru zikir artacaktır. %81 nurdan itibaren o kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaktır. Hala nefsinin kalbinde %19 karanlık olmasına rağmen, ki zikir daha çok artacağı için bu karanlıklar giderek azalıyor, azalıyor, %9'a kadar düşüyor. Fizik vücut bu noktada, nefsin kalbindeki karanlıklar %19 ile 9 arasında değişim gösterirken, %19'dan %9'a doğru düşerken, kişi hep fizik vücudun Allah'a teslimi makamında. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman evvap kulluğun sahibi olur. Ruhu Allah'a ulaşıp Allah'a sığındığı için meaba sığınmıştır kişi. Allah'ın zatı bir sığınaktır. Allah Teala buyuruyor ki vallahu indehu husnul meab. Ve Allah'ın katında yemin olsun ki Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. İşte sığınağa sığınan ruhun sığındığı için adı evvaptır. Burası evvap kulluğu içerir. Ruhun Allah'a teslimi, Allah'a sığınması, evvap oluşu ve evvap kulluk. Sonra kişi söylediğimiz standartları geçerek fizik vücudunu Allah'a muhsin kılarak teslim eder. Diyor ki Allah Teala Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha muhsin kim vardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe muhsin oldular mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Elbette ettiler. İşte Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe veçlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler ve muhsinlerden olmuşlar. Böylece muhsinler kulluğunun sahibi olmuşlar. Sonra daha çok zikir yapmışlar. Muhsinler kulluğunun sahibi oldukları zaman dördüncü kat cennetin sahibi olmuş sahabe ve nefslerindeki afetler %90'dan daha fazla yok olmuş. Dünya sahibinde %90'ı aşmış. Sonra kişi daimi zikre ulaşıyor. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi sahabenin ulu'l-elbab olduğunu ifade ediyor. Ali İmran 190 ve 191'de Allah Teala diyor ki li ulu'l-elbab yeskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulu'l-elbab kullarım için Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de daima zikretmek söz konusudur. Bütün sahabe ulu'l-elbab olmuş, daimi zikre ulaşmış. Yani ahsen kulluğa ulaşmış. Ne olmuş? Kişinin kalbi ahsen olmuş, nefsinin kalbi ahsen olmuş. Bütün afetlerden kurtulmuş.
pek kişi burada zaten kulluğa ulaşmış. Gördük ki bütün sahabe ullelvap olmuşlar, ahsen kulluğa ulaşmışlar. Bundan sonra Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuh'a davet eder. Tövbe-i nasuh'la beraber kişi artık salah makamındadır. Bütün sahabe salaha ulaşmışlar. Ve salahın birinci, ikinci ve üçüncü kademelerini aşmışlar. Yani Allah Teala onları tövbe-i nasuh'a davet etmiş. Birinci mertebe, sonra kazandıkları günahları örtmüş, ikinci mertebe, o günahları sevaba çevirmiş ve onlara salah nuru vermiş. Üçüncü kademe, birinci, ikinci ve üçüncü kademeler ve sahabe irşada ulaşmış. Dördüncü kademe, salah makamının dördüncü kademesinde bütün sahabe irşada ulaşmış. İşte Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime, ey sahabe! Biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var diyor Allah Teala. Siz, o sizin sözlerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size isyanı, fıskı ve küfrü kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini kalbinize yazdığı iman kelimesiyle tezyin etti, müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Salah makamının dördüncü mertebesi. Ondan sonra da iradelerini Allah'a teslim etmişler. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Ne oldu? Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettikleri zaman onlar muhsinler kulluğunun sahibi oldular. Nefslerini Allah'a teslim ettikleri zaman ahsen kulluğun sahibi oldular. İrşada ulaştıkları zaman azim kulluğun sahibi oldular. Ve Allah'a iradelerini de teslim ettiler. Allah Teala onları irşat makamının sahibi kıldı. Bir hakkın takva, bir hakkın kulluk. Burası bir hakkın kulluk. Hakkul yakin seviyesindeki kulluk. Burada Allah'ın zatını da bütün sahabe gördü. Burası kulluğun sonu. Bütün sahabe irşat makamının sahibi oldu. Çünkü Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. O sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara İhsanla tabi olanlardandı. Ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse açık ve kesin olarak görüyoruz ki tabi'in ensara da muhacirine de tabi olmuşlar. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. Hepsi iradelerinde Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Ve bir hakkın kulluğun, hakkul yakin kulluğunun sahibi olmuşlardı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an'da bu 7 tane kulluk geçiyor. Ve bu panorama içerisinde gördük ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak 7 tane kulluğun 7'sine de sahip olmuşlar. Dünya saadetinin %100'üne, cennet saadetinin de en üst 7. kat adın cennetlerinin sahipliğine ulaşmışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.
Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim.

Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraber olmayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Konumuz mutluluk. Sual: Allah Teala bu insanları niçin yarattı acaba? Allah Teala insanları bir tek hedefe yönelik olarak yaratmış. İnsanların mutlu olması. Allah Teala insandan ne ister? Bir tek şey ister. İnsanın mutlu olmasını. Hem dünya saadetine sahip olmasını, dört dörtlük bir saadet hedefidir Allah Teala'nın, hem de cennet saadetine ulaşmasını, o da dört dörtlük bir mutluluktur. Yani yedinci kat cennet, ona hedefliyor Allah Teala. Bütün insanların gitmesini istiyor. Ama insanlar gitmiyorlar. Kendilerine düşeni yapmadıkları için. Dört dörtlük bir dünya saadeti, nefsin bütün afetlerinin yok olduğu bir ortamda, kişinin iradesini Allah'ın iradesine bağladığı noktada bir muhteşem mutluluk söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala biliyor musunuz hepinizi çok ama çok seviyor. Ucu bucağı yok sevgisinin. Üzerinize titriyor. İstiyor ki hepiniz sonsuz mutlulukların sahibi olasınız. Evvela şunu düşüneceksiniz sevgili kardeşlerim. Bizi o yaratmış. Yapımızı belli bir hedefe yönelmek ve gerçekleştirmek üzere dizayn etmiş. Bu dizaynın adına hanif fıtratı diyor Allah Teala. Bizi Allah'a teslim olabilecek fıtratta yaratmış. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim edebilecek olan fıtratta yaratmış. Ve bir tek din oluşturmuş, adı Hanif dini. Bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratıyor, sadece bir tek dini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratıyor. Peki muradı ne bu dinin yaşanmasından? Muradı sonsuz bir mutluluk. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde afetler hiç kalmamıştır. Nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliklerle, güzelliklerle kaplanmıştır. Bunlar faziletlerdir. Ruhunuzun kalbi zaten hasletlerle doluydur. Ruhunuz yaratıldığınız andan itibaren sizde bir ruh var. Bu ruh Allah Teala'nın sizlere bir hediyesi ama mutlaka Allah'a geri dönmesi lazım gelen bir varlık. Muhtevasında sadece hasletler var. Yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. Ruhunuzun hasletleri. Nefsiniz mi? Başlangıçta baştan aşağı afetlerle dolu. %100 afet. Yani Allah ne emretmişse asla yapmayan, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye can atan, mutlaka işleyen nefsinizin afetleri. Öyleyse birinde 100 ünite haslet, Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda hareket eden ruhunuz o. Birinde 100 ünite afet, Allah'ın bütün emirlerine ve nehilerine karşı çıkan bir yaratık. Ama muhtevaları 100 üzerinden 100 ünite. Yani bir eşitlik söz konusu kötülüklerle
iyilikler, karanlıklarla aydınlıklar, zulmetle nur karşı karşıya. Eşit seviyede kulvara sıfırda çıkarsınız. Bir kanadınızda ruhunuz vardır, bir kanadınızda nefsiniz vardır. İkisi de birbirine eşittir denge itibariyle. Ve dengeli bir uçak gibi pistten havalanacaksınız. Allah Teala mutluluğunuzu ister. Sizi eşit şartlarla yola çıkarmış, doğruyu seçebilirsiniz diye. Doğruyu seçerseniz mutluluk tarafınız her gün biraz daha ağırlık kazanacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin yanınızda, sizinle beraber hiç vazgeçmez sizden. Şeytansa sizin karşınızda size düşman, o da vazgeçmez. Allah sizi mutlu etmek için sizden vazgeçmez. Şeytan da sizi mutsuz etmek için sizden vazgeçmez. Öyleyse şimdi düşünelim, sahneyi kim var? Siz varsınız, iblis var, Allah var. Allah ne istiyor? Mutlu olmanızı. Siz ne istiyorsunuz? Mutlu olmanızı. Sizin dışınızda biz varız, kardeşlerimiz var, başka insanlar var. Biz de mutlu olmanızı istiyoruz. Sizi seven herkes mutlu olmanızı ister. Sadece bir tek varlık var. İblis. O sizin mutsuzluğunuz için var. Kendisi nasıl huzursuzsa, nasıl her zaman stres içindeyse, nasıl her zaman sıkıntı içindeyse, o sıkıntıları üzerinden atması mümkün değilse kıyamete kadar, sizin de kendisi gibi huzursuz, stresli ve sıkıntılı olmanızı ister. Siz mutlu olmak istiyorsunuz, Allah mutlu olmanızı istiyor, biz mutlu olmanızı istiyoruz. Ama insanların çoğu mutsuz. Sevgili kardeşlerim, şeytan tek başına bu işi nasıl yapıyor? Hayır, tek başına değil. Nefsinizle beraber. Nefsinizin bütün afetleri şeytanın ekmeğine yağ sürüyor. Yani şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini uygulamamanızı ister. Bütün emirlere karşı çıkmanızı ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah neyi emretmişse onları asla yapmak istemez nefsinizin afetleri.

nefsiniz ve ruhunuz. Nefsiniz, şeytandan devamlı ilham alan, devamlı şeytanın adımlarını takip etmek isteyen bir varlık. Ruhunuzsa Allah'ın devamlı emrinde olan ve emrinden çıkması hiçbir şekilde mümkün olmayan bir özellik taşıyor. Şimdi Allah'ın yaratılışındaki güzelliğe bakın ki ruhunuz hiçbir zaman şeytana doğru dönemez. Nefsinizin afetleri ruhunuz üzerinde en küçük bir etki yapamaz. Ruhunuzun 100 tane hasletinden 100'ü de, affedersiniz, 19 tane hasletinden hepsi de, bütünü de, bunları 100 ünite kabul ederseniz, parçalar itibariyle, 190 puan kabul ederseniz, 190 puanın bütünü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Ve hiçbir zaman bir yanlışa düşmesi mümkün değil. Nefsinizin herhangi bir sebeple ruhunuzu kandırabilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. O, tekamülün son mertebesinde yaratılmıştır. Asla değişmez. Ama Allah-u Teala'nın nefsinize verdiği emir, nefsinizin değişmesi ve ruhunuzun hüviyetine bürünüp ahsen olması. Olabilir mi? Bunun için yaratılmış. Elbette olabilir. Bütün afetlerini def edip, yerine ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan, aynı olan, aynı özellikleri taşıyan faziletleri doldurmak. İşte nefsinizin ulaşacağı yer, ulaşması lazım gelen yer burasıdır. O zaman nefsiniz ve ruhunuz aynı paralelde olur. Birbirine eşit olurlar. İkisi de %100 Allah'ın emirlerini uygulamak ister. İkisi de %100 Allah'ın yasaklarını yapmaz. İşlemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demiş Allah-u Teala nefsiniz için? Biz onu diyor Allah-u Teala bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfili safiline reddettik. Ahsen-i takvim bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsen olabilecek özellikleri taşımak manasına geliyor. Öyleyse nefsiniz aslında esfili safiline, yani cehennemin en alt katına gidebilecek olan bütün negatif faktörlerin sahibi. Ve gittiği yer, eğer onu serbest bırakırsanız, kendi haline bırakırsanız, sizi götüreceği yer cehennemin en alt katı. Esfeli safili. Ama Allah Teala diyor ki, ama yaratışımız diyor, ahsen. Yalnız ahsene belli bir zaman parçası içinde ulaşabilir nefsiniz. Eğer amel-i salihat, nefsinizi ıslah edici ameller işlerse, yaparsa. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tarafta ruhunuz var, bir tarafta nefsiniz var ve bir tarafta Allah var ruhunuzla beraber, bir tarafta iblis var nefsinizle beraber. Allah devamlı ruhunuzla beraber olacaktır. Hiçbir zaman ayrılmaları söz konusu olmaz. Ama şeytan nefsinize ila nihaya eşlik edemez. Eğer siz zikre başlarsanız, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman şeytan sizinle beraber olamaz. Nefsinize tesir etmek imkanı kalmamıştır.

sizi kandırabilmesi artık mümkün değildir. Çalışmaz mı kandırmaya? Çalışır. Ama artık başarması mümkün değildir. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu ve yerine nefsinizin kalbi faziletlerle tamamen dolduğu zaman şeytan size hiçbir şey yapamaz. Böylece nefsiniz de aynı ruhunuz gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili ise asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, neden şeytan insanların %90'dan fazlasını tuzağına düşürüyor da o kadar çok insanı cehenneme almayı başarıyor? Çünkü nefsinize tesir etmek imkanının sahibi. Neden? Nefsin üzerinde bir sultası mı var? Emretme gücü mü var? Hayır, yok. Aslında buna ihtiyacı da yok. Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın istediklerini istiyor. Şeytanın buradaki fonksiyonu sadece onları birazcık azdırmak ve Allah'ın yasaklarına daha çok dadandırmak, Allah'ın emirlerine ise daha çok isyan ettirmek. İşte şeytanın yaptığı bu. Ama kendisine müsait bir zemin bulmuş durumda. Zaten nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerine karşı çıkan ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir özelliğe sahip, yani şeytan ruhu olmayan, nefsi olan bu varlık, yani bu cin tayfesinden olan iblis, sizi sadece yere vurmak ister. Ve şartlar, nefsinizin şartları onun lehine ve nefsinizi devamlı kullanır. Nasıl kullanır? Çok kurnaz bir metodu var. Sevgili kardeşlerim, o metodun ne olduğunu söylemek için size birkaç saniyelik bir önerim var. Şimdi dilinizi hiç kımıldatmayacaksınız. Ses de çıkarmayacaksınız. Ve içinizdeki sesle Allah, Allah, Allah demeye başlayacaksınız. Birkaç saniye. Hadi beraberce yapalım. Dilimizi kımıldatmıyoruz ve başlıyoruz.

İçinizdeki sesi duydunuz mu? O Allah diyen sessiz ses, yani bizim kulağımıza giren ses dalgalarıyla oluşmayan ama bir ses. Allah dediğinizi içinizden duyuyorsunuz. Sesiniz çıkmıyor, dilinizde kımıldatmıyorsunuz ama Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. İşte iblis o sesinizi taklit eder. Taklit ederse ne olur? Taklit ederse size düşüncelerini sizi Allah'ın yolundan koparacak olan, Allah'ın yoluna ulaştırmayacak olan, şeytana uyduracak olan, şeytana uymanızı sağlayan, şeytanın adımlarına tabi olmanızı sağlayan bir sahtekarlıktır bu. Zaten hayatı hep sahtekarlıklarla geçmiştir. Hala dünyadaki insanların bir kısmına transandantal meditasyon diye bir sahtekarlık öğretiyor. Zikir sahtekarlığı. Kıyamete kadar yaşayacak. Gayesi bütün insanlığı cehenneme götürmek ama %90'dan fazlasını götürmeyi de başarıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse böyle bir dizaynda gelin muhtevaya beraberce bakalım. Şeytan neyin sahibi? Sizi kandırma imkanının sahibi. O içinizdeki düşüncenizin sesi var ya, demin duyduğunuz o ses, iç dünyanızdan duyduğunuz ses, işte o sesinizi rahatlıkla taklit edebilir. Farkı anlayamazsınız. İnsan düşüncelerinde hep konuşur. İçinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi Allah'ın emrine çağırır ve Allah ne emrettiyse onu yapmanızı ister. İkincisi ise Allah ne emrettiyse onu yapmamanızı ister. İkinci ses Allah'a aittir. Ruhunuzun size ulaşan sesidir. İkincisi ise şeytana aittir. Direkt olarak şeytan konuşur. Ve şeytan bütün insanlara fısıldar, bütün insanlara vahyeder. Onların iç seslerini taklit ederek kendi düşünceleri olduğunu zannettirir. İblis sesinin. İnsanlar da öyle düşündüklerini zannederek olayları gerçekleştirirler. Oysa ki her zaman iblis onların kılavuzudur. Onlara devamlı tesir eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda bütün insanlar şeytanın sahtekarlığıyla karşı karşıyadır. Şeytan onların hepsine böyle bir hile ile yaklaşır ve dediklerini onlara kabul ettirir. Sorgulanmasına gerek yoktur çünkü nefsin afetleri zaten bunları yapmak üzere programlanmıştır. Nefsin afetleri, şeytanın dediklerini yapmak üzere programlanmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan etmek, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek üzere programlanmıştır. Şeytanın da yaptırmak istediği zaten aynı şey. Bu yüzden şeytanın nefsimize tesir etmesi zor değildir. Bunun için bir gayret sarf etmesi bile gerekmez. Kişiyi kandırarak kendi düşüncesinin sesiymiş gibi nefsinin taleplerini yerine getirir ya da nefs şeytanın taleplerini yerine getirir demek daha doğru. Allah-u Teala diyor ki biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız. Biz şeytanı mümin olmayanlara musallat ederiz diyor. Kimdir mümin olmayanlar? Kalplerine iman yazılmayanlar.
Yani Allah'a ulaşmayı dinlemeyip de Allah'ın mürşitlerine ulaştırmadığı kişiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda demek ki iblis nefsinizin afetlerine tesir edebilecek olan bir özelliğin sahibi. Ve buna tevessül ettikçe ve bu konuda başarı kazandıkça, muvaffak oldukça iblisin bu muvaffakiyeti, başarısı size hep huzursuz eder. İş dünyanızda bir şeylerin cız ettiğini duyarsınız. Her yaptığınız yanlışların arkasından huzursuz olursunuz. Çünkü Allah size azap eder. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa biz onların üzerine azap bırakırız diyor Allah-u Teala. Mutlaka onlara azap ederiz diyor Allah-u Teala. Allah'ın bu olaydan sonra, şeytana tabi olmanızdan sonra size verdiği azabın adına riçs diyor Allah-u Teala. Aslında bir nevi pislik manasına giriyor riçs. Sevgili kardeşlerim, bu mutsuz olmanın simgesidir. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytanın emirlerini yerine getirirse, o kişi şeytana tabidir ve o kişi mutsuzdur. Şeytan bütün insanlarla devamlı bir diyalog içerisindedir. Bu onun iç dünyasındaki sesin taklidiyle tahakkuk eder. İşte Allah-u Teala biz insanlara sadece mutluluk hedefiyle hedeflenmemizi emrediyor. Hem dünyada saadeti emrediyor, hem de ahirette saadeti emrediyor. Ve ikisi de Allah-u Teala'nın yardımıyla devamlı kazanılabilen, hüküm ferma olabilen sistemler. Öyleyse ne yapmamız lazım? Mutlu olmak için ne yapmamız lazım? Cennet mutluluğu için ne yapmamız lazım? Dünya mutluluğu için ne yapmamız lazım? İkisi için birden, hem cennet saadeti için hem dünya saadeti için bir tek şey yapmamız lazım sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek tek başına bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, o kişiyi mutlaka dünya saadetinin yarısından öteye taşır. O kişiyi mutlaka cennet saadetinin üçüncü katına kadar ulaştırır. Yedi katta yedi tane cennet. Yedi tane gök katında yedi tane cennet. Bir insan sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü gök katındaki cennete kadar ulaşabilir. Aslında o ulaşmaz, Allah onu ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişi ruhu Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbinde %50'den fazla %51 nur birikimi, fazilet birikimi gerçekleşir. Bu noktada kişinin Allah'ın emirlerine itaat eden toplam kesimi 200'de 151'dir. Nefsinin kalbindeki afetlerin %49'u kalmıştır. %51'i fazilete dönüşmüştür. Afetler kapı dışarı edilmiş, yerlerini faziletler almıştır. Öyleyse 200 üniteden 100 ünitesi ruha aittir. Hepsi Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen özelliğin sahibidir. Nefsin kalbindeki sistem ise başlangıçta %100 Allah'ın emirlerine itaat etmeyen,
emirleri çiğneyen ve yasaklara asla riayet etmeyen, yasakları da işleyen özellikte idiler. %100'ü nefsin afetlerinin. Ama bu noktada 21. basamakta nefsin afetleri %49'a düştü. %100'e tamamlamak için gerekli olan 51, %51 ise faziletlerden oluştu. Faziletler ruhun hasletlerinin eşididir. Öyleyse davranış biçimlerimizin temelini teşkil eden faktörlerin %51'i Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyor. 200'de sadece 49'u Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyen, bütün emirlerini çiğneyen, yasak ettiği fiilleri ise her zaman işleyen, işlemeye çalışan bir özellik taşıyor. 249. 250 olsaydı, ki yaklaşık olarak öyle sayılabilir, o zaman %75 demektir. Sizi güzelliklere çağıran, Allah'ın emirlerini işlemeye çağıran, yasaklarını işlememeye davet eden faktörler, yani faziletlerle hasletler toplamı 251. Afetlerse 200'de sadece 49. Yani %75'i, iç dünyanızın %75'i Allah'ın emirlerini yapmaya çağırıyor sizi, yasak ettiği fiilleri işlememeye. Sadece %25'i Allah'ın yasaklarını işlemeye, emrettiklerini yapmamaya çağırıyor. Öyleyse 3/4'ü iç dünyanızın, nefs ve ruh toplamının 3/4'ü Allah'ın istikametinde. İşte bu rakam 4/3'tür. 200'de 151'dir. Ama tatbikat aynı olmuyor. Bu seviyede iblisin devamlı sesiyle insanları aldatması sebebiyle insan bu seviyede %50 bir noktaya ancak gelebiliyor dünya tatbikatı açısından. Yani hayatının her gün yaklaşık olarak %50'si mutlulukla, %50'si mutsuzlukla geçiyor. Aslında hasletler ve faziletler toplamı %75. Ama iblisin devamlı aldatmaları, sizin iç sesinizi taklit ederek sizi kendi düşünceniz gibi kandırmayı başarabilmesi, onu burada da %50'lik bir sonuca yaklaşık olarak ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ki daimi zikrin sahibi olursunuz, o zaman sizin için %100 dünya saadeti söz konusudur. Bu noktada şeytan artık sizi kandıramaz. Bütün hileleri tarafınızdan tespit edilir. Ve şeytan asla sizi kandırabilecek olan bir zemini yakalayamaz bu noktadan itibaren. Bu noktadan itibaren şeytan size yenilmek mahkumiyetindedir. Elinde hiçbir şey bırakmamış olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müesseseyi 28 basamaklık bir dizayn içerisinde ortaya koyduğumuz zaman, bunun panoramasını çizdiğimiz zaman, bütünün parça parça oluştuğunu görüyorsunuz. Kurtuluş nerede başlar? 28 basamağın 3.sünde. 1. basamak, olayları yaşarsınız. 2. basamak, değerlendirirsiniz. Eğer
Allah'ın emirlerine bilerek itaat etmiyorsanız, ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel göndermediğiniz gibi başka insanların da göndermesine mani oluyorsanız, Allah Teala tarafından seçilmezsiniz. Böyle değilseniz mutlaka seçilirsiniz. Yılda bir iki defa mutlaka Allah Teala tarafından imtihan edilirsiniz ve musibetlerle imtihan edilirsiniz ve musibetlere bakış açınız Allah Teala tarafından değerlendirilir. Seçildiğiniz takdirde siz Allah'a ulaşmayı dileyebileceklerden birisiniz demektir. Eğer dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'ın cenneti mutlaka sizindir. Dilemeyen insan ebediyen ikinci basamakta kalacaktır. Gideceği yer cehennemdir. Ve derecelere göre 7 kat cehennemden birisine mutlaka gidecektir. Ama ya diliyorsa, dilediği andan itibaren kurtulmuştur. Öyleyse cennet saadetinin birinci katı, dilediğiniz anda Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tamamdır. Dilediğiniz anda Allah rahim esmasına tecelliye başlar. Evvela kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esmasına tecelliye başlar. Bu tecellinin arkasından sonuçlar birer birer elde edilir. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. İrşat makamını herhangi bir kişi olmaktan ayırabilirsiniz. Onun bir mürşit olduğunu, hidayetçi olduğunu yakalarsınız. Sonra mı? Sonra Allah-u Teala kulaklarınızdan vakrayı alır. O zaman irşat makamının, hidayetçinin sözlerini işitmeye başlarsınız. Manasına varmaya başlarsınız. Sonra Allah kalbinizden ekinleti alır ve yerine ipat koyar ve o manasını aldığınız sözleri kalbinize indirdiğiniz zaman idrak edersiniz, onları sahiplenirsiniz. Yani başka birisi aksini söylediği zaman müdafaa etmek mecburiyetini duyarsınız. Bu onları sahiplendiniz, olayı idrak ettiniz demektir. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Sonra kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Hep birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra ne yapar? Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra zikre başlarsınız. Rahmet nurları kalbinize sızmaya başlar. Sonra huşu sahibi olursunuz. Sonra da Allah size kime tabi olacağınızı gösterir. Böylece 10 tane ihsan almış olursunuz Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan noktada bir kişi ölürse, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşamadan, hidayetçiye ulaşamadan ölürse, o kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Hidayetçiye ulaşır da tabiyetten sonra ölürse, o zaman o kişinin cenneti ikinci kat cennettir. Dünya mutluluğu burada da orada da başkalarından farklı değildir. Dünya mutluluğu herkes gibi günahlarla, sevaplarla devam eder gider. Yani dünyada kişi mutlu değildir. Mürşidine ulaştığı zaman ne olur? 10 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. 10 ihsanla mürşidine ulaşmıştır. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir kişi. Ne olur tabi olduğu anda? Tabi olduğu anda o kişinin başının üzerine Allah Teala'nın imamının ruhunu ulaştırır.
Sonra o kişinin kalbinin mührünü açar, kalbindeki küfür kelimesini dışarı alır ve nefsin kalbinin içine iman kelimesini yazar. İşlemler hep nefsin kalbindedir.

Öyleyse böyle bir dizaynda başka ne yapar Allah-u Teala başka? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Başka? O kişinin ruhu vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşır. O kişinin nefsi zikirle nefs tezkiyesine başlar. Ne demek nefs tezkiyesi? Kişi zikir yapar. Nefsinin kalbindeki işlemler tamamlandığı için, yani nefsinin kalbinin mührü açılıp, kalbinin içine Allah imanı yazdığı için, o kişi bir güzel dizaynın sahibi olur. Nefs tezkiyesi başlar. Nefsinin kalbindeki iman kelimesi, bir manyetik alan sahibidir. Nefsinizin kalbine ulaşan nurlardan, fazıllar, faziletler, o manyetik alanın ters kutbunu oluşturur. Ve iki kutup birbirine zıt oldukları için birbirini çekecekleri cihetle, iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. İşte bunun adına Allah Teala nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması diyor. Nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması. Nefsin kalbinde böylece kişi zikir yaptıkça kalbine giren faziletler kalpte toplanmaya başlayınca %1, %2, %3 derken %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman o kişinin vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşmış olan ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsin kalbinde bir defa daha %7 nur birikimi, kişi nefsi emareyi aşmıştır o zaman, nefsi levvameye ulaşmıştır. Nefsini kınayan bir kişi bu, ruhu ikinci gök katına ulaşır. Bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi mülhime Allah'tan ilham almaya başlar, üçüncü gök katına ulaşır ruh. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi dördüncü defa faziletle, %7 faziletle dolmuştur. Ve ruhu dördüncü katına ulaşır göklerin. Nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğu bir hüviyet kazanır kişi.

Daha sonra 5. gökkatına ulaşır. 5. yüzyılda Allah'tan razı olur kişi. 6. yüzyılda göklerin 6. katına ulaşır ruh. Allah da ondan razı olur. Mardiye kademesi. Daha sonra 7. defa %7 nur birikimiyle, fazilet birikimiyle kişinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. 7 tane 7 %49 fazilet birikimi ve mürşidine ulaşmadan evvel kalbine giren %2 rahmet nuruyla bu rakam %51'i bulur. Nefsin kalbi böylece pırıl pırıl aydınlanır. Ya da alacakaranlık olur demek daha doğru. Karanlıklar kadar neredeyse aydınlık vardır. Aydınlıklar kadar karanlık vardır neredeyse. Çünkü aydınlıklar karanlıkları %1 aşmıştır. Nefsin kalbinde %51 nur vardır. %49 karanlık kalmıştır. Bu noktada fizik vücut şeytana kul olmaktan %51 kurtulmuştur. Şeytana kul olması %100'den %49'a düşmüştür. Ve bu noktadan itibaren Allah'ın kulu olma tarafı ağır bastığı için artık o kul, o kişi Allah'ın kulu sayılır. Allah'ın kulu olmanın gerçi başlangıcındadır ama Allah'ın kulu olmayı başarmıştır. Şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuştur. İşte burası o kişinin fizik vücudu için hidayete erme noktasıdır. Şeytana kul olmaktan kurtulduğu, Allah'a kul olduğu, kul olmayı şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu nokta. Ama olay tamamlanmamıştır. Fizik vücut için sonuç alınmamıştır. Sadece şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu için Allah'ın kulları arasına girmiştir. Ama henüz fizik vücudunu Allah'a teslim edememiştir. Sonra ne olur? Sonra o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar giderek artar. %61'i bulur fena makamının sonunda, %71'i bulur beka makamının sonunda, %81'i bulur züht makamının sonunda kişi burada fizik vücudunu Allah'a teslim edecek bir noktaya ulaşmıştır. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman fizik vücudu da Allah'a kul olma şerefine ermiştir. Önce ruh Allah'ın zatına ulaşarak kul olur, yani Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücut Allah'ın zatına ulaşarak değil, ahsen olarak Allah'a kul olur. Sonra kişi daimi zikre ulaşır ve arkadan 27. basamakta nefsi Allah'a teslim olur. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh, 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ruhun hidayetidir. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Fizik vücut hidayete erer. Basamağa ulaşan bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Çünkü söylediğimiz gibi Allah'ın sözü var. Diyor ki Allah Teala:
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yuni. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırır. Allah'ın sözü olduğu için insanoğlunun Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah için yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buraya kadar gelmek dünya saadetinin %50'sinden daha fazlasını sağlar kişiye. Aslında nefsinin kalbindeki aydınlanan kesim %50'yi aşmış, %51'dir. Ruhu da zaten tamamen aydınlıktır kişinin. Böylece aydınlıklar %71, %51 olur. %151 olur. Yani ruhun muhtevasını da aydınlık saymak mecburiyetindeyiz. Nefsin kalbindeki %51 nur birikimi de %151 nur birikimi. Yani yuvarlak bir rakamla %75 aydınlık, %25 karanlık. Burası Allah'ın garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka böylece cennetlerden 3. kat cennetin sahibi olur otomatik olarak. Buraya kadar sevgili kardeşlerim hiçbir güçlüğünüz yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğiniz sizi mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılar. Eğer 3-4 aylık bir ömrünüz varsa Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisine o kişinin ömrü 3-4 ay devam edecekse mutlaka 3. kat cenneti bağışlar. Mutlaka o kişinin dünya saadetinin de %50'den fazlasına ulaşmasını sağlar. Kalpteki temizlik %51 değil %75'tir. Bunun davranışlara yansımasında şeytanın tesiri büyüktür. Bu hedefi eksiltecektir. Ama her halükarda kişinin dünya mutluluğu %50'yi aşar. Öyleyse neymiş? Cennet mutluluğumu bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve kişinin 3-4 aylık, 5-6 aylık ömrü varsa mutlaka 3. kat cennete ulaşmak. Dünya saadetimi, dünya saadetinin de %50'den daha fazlasına ulaşmak. Bu Allah'ın nimeti sevgili kardeşlerim. İnsanları o kadar çok seviyor ki sizleri, o kadar çok seviyor ki bir dileğiniz size mutlaka cennetin kapılarını açar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Cennet sonsuz bir ömürdür. 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl değil. Milyarlarca yıl orada cennette kalmak söz konusu. Öyleyse Allah'ın ne kadar büyük lütfuna muhatapsınız. Torpillisiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala sizi seviyor, çok seviyor. Bu sevgisinin karşılığı olarak da diyor ki, ben kulumu o kadar severim ki bir dileği bana yeter. O dilekle onu mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılarım ve evliya yaparım onu diyor. Evliyaullah'tan birisi yaparım diyor. Veliyullah yaparım diyor. Allah'ın dostu yaparım, dostum yaparım diyor. Söz verdim mutlaka yaparım diyor. Benim sözümde hulf olmaz diyor. Peki
Dünya mutluluğunun durumu ne burada? Söylediğimiz gibi %50 civarında. Ama ne zaman ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, dünya mutluluğunuz o zaman %80'i aşar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirsiniz. Ama nefsinizde hala %19 afet vardır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbinde hala %19 afet vardır. Affedersiniz. Yani nefsinizin kalbinde %19 afet. Ama bütünüyle alırsanız ruhunuzu ve nefsinizi %10'un altına düşmüştür karanlıklar. %90'ından fazlası aydınlanmıştır nefsinizin kalbinin. %100 ruhunuzun hasretleri, %81 de nefsinizin hasretleri, %181 yani yaklaşık olarak %90'dan daha fazla ama %90 mutlu bir insansınız. Artık iblisin size tesiri olmaz. Çünkü söylediğim gibi fizik vücudunuz şeytanın telkinlerine artık kulaklarını tamamen tıkamıştır. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirir ve yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan da ona tesir etmeye çalıştığı için tesir altında kaldığı olur ama yenilmez. Tesir altında kalması sebebiyle de %100 mutluluğu yaşayamaz. Nefsin afetleri bazen kişiye tesir edecektir. Bu sebeple kişi şeytanın bu tesiri dolayısıyla %100 mutluluğu yaşayamaz. Yoksa emirler ve nehiler açısından görevlerini tam olarak yerine getiriyor kişi fizik vücudunun teslimi noktasında. Öyleyse burada mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz %90'ı artık aşmıştır. Cennet mi? 4. kat cennettesiniz. Daha sonra daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman cennetin 5. katı sizin olur. Dünya mutluluğunuz mu? O artık %100'dür. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Şeytan size tesir edebilecek hiçbir sahanın sahibi değildir. Fizik vücudunuzun tesliminde dediğini yaptıramaz ama sizi rahatsız eder. Davranışlarıyla rahatsızlığı hissedersiniz. Fizik vücudunuz şeytanın dediklerine aldırmaz. Onun dediğini yapmaz. Yasak ettiğini işler. Yani Allah-u Teala'nın emrini şeytan yasak etmeye çalışır. Onu işler kişi. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan tesirini hissettirmek için devamlı ona tesir etmeye çalışacaktır. Devamlı sesiyle onu rahatsız etmeye çalışır. Ve burada kişide %100 mutluluk bu sebeple oluşamaz. Ama daimi zikre ulaştığı zaman kişinin nefsinde hiç afet kalmamıştır. Artık şeytanın tesir edebileceği hiçbir alan yoktur. Ve dünya saadeti kişinin nefsini Allah'a teslim ettiği 27. basamakta dünya saadeti %100 olmuştur. Cennetlerdense 5. katın sahibi olmuştur. Daha sonra bu kişi daha üst bir noktaya ulaşacak, irşada ulaşacaktır. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşacaktır. 6. kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Ve sonra da iradesini de Allah'a teslim edecektir. Son teslim tamamlanacaktır. 3. sırat-ı müstakim, 4. sırat-ı müstakim de tamamlanmış olacaktır. Ve kişi burada dünya saadetinin de cennet saadetinin de zirvesine ulaşır. İşte hayat bu sevgili kardeşlerim. O Allah'ın kendisini cennetine almayacağını zanneden
bütün insanlara Allah-u Teala ne kadar kolay şeyler söylemiş. Bugün bütün bu anlattığım hakikatler din ilmini tahsil eden üniversitelerde hiç okutulmuyor sevgili kardeşlerim. Bizim Allah'ın üniversitesi hariç. İnsanlar o üniversitelerde Allah'ın Kur'an ilmini değil, kitaplardaki, emaniye kitaplardaki din ilmini tatbik ediyorlar. Yani Allah'ın indirdiği din değil, insanların kendi yarattıkları bir din. Farzların bir kısmı tatbik edilmiyor. Allah'ın hakikatlerinden insanların haberi yok. Ve insanlar mutsuz ve yanlış yollara sevk edilmiş durumdalar. İşte sevgili kardeşlerim, bırakınız bu neticelere ulaşmayı ama şunu özetle söylemek istiyorum. Bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşma talebiniz sizi mutlak olarak Allah'ın üçüncü kat cennetinin sahibi kılar. Çünkü oraya kadar olan işlevleri siz yapmıyorsunuz. Sizin yaptığınız şey sadece birinci hamleyi yapmak, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu noktada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada Allah tarafından teslim alınırsınız ve Allah sizi mutlaka kendi zatına ulaştırır. 4-5 aylık bir ömrünüz varsa. Garanti altındasınız. Mutluluğunuz Allah tarafından garanti altına alınıyor. Sonra da adım adım söylediğim gibi daha üstün mutluluklar. Ama buraya kadar olanı o kadar kolay bir şey ki hiç kimse Allah beni cehennemine attı diyemez. Allah onları cehennemine atmadı. Atmayacak. Onlar kendilerini cehenneme mahkum edecekler. Sevgili kardeşlerim, siz kendinizi mutluluğa mahkum edin. İşte Allah'ın sizden istediği şey budur. Mutlulukla hüküm giymek. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Biz istiyoruz ki herkes mutlu olsun. Siz istiyorsunuz ki herkes mutlu olsun. Bunun için etrafınızdaki insanlarla bir manevi ilişkinin de içindesiniz. Allah'ın hakikatlerinden hiç haberi olmayan, İslam'ın beş şartından ibaret zanneden insanlar da kurtulmalıdır. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın beş tane şartını ifade eder. Ama altıncısı var, Allah'a ulaşmayı dilemek. Yedincisi var, teslimler. Yani ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Biz bir dinin içinde yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber. Bu din İslam dinidir. Yani teslim dinidir. Kime teslim? Allah'a teslim. Neyimizi teslim edeceğiz? Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi. Ama Allah-u Teala öyle bir cömert Allah ki, o kadar çok seviyor ki, ruhundan üfürerek vücuda getirdiği insanları o kadar çok seviyor ki, biz insanların bir tek dileği, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demesi, o kişinin cehennemden kurtulup Allah'ın cennetine girmesi için yeterli sebep teşkil ediyor. Allah bu kadar çok seviyor sizleri sevgili kardeşlerim. Öyleyse etrafımızdaki İslam'ın beş şartıyla kurtulacaklarını zanneden kardeşlerimize, etrafımızdaki insanlara bunu mutlaka anlatmalısınız. İslam'ın beş tane şartı, yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İnsanları kurtarmak için yetmiyor. Birinci kat cennete girebilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İkinci kat cennete girebilenler bunlardan ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Sonra fizik vücutların teslimi, sonra nefslerin teslimi, sonra iradenin teslimi, sonra mucis olmak, sonra iradeye Allah teslimidir. Allah'ın en üst noktalarına emrettiği ve imkan verdiği en üst noktaya çıkma. Kim ruhunu, veçini ve nefsini Allah'a teslim ettikten sonra İradesini de teslim edebilirse o en üst noktaya çıkmış demektir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk Allah'ın emirlerini yerine getirmekle gerçekleşir. İnsanların çoğu zengin olurlarsa mutlu olacaklarını zannederler. Ne kadar çok isterdik hepsinin zengin olmasını ve zengin olduktan sonra neden mutlu olamadıklarını derin derin düşünmelerini. Sevgili kardeşlerim, zengin olmakla mutluluk aynı paralelde muhtevasını alamaz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide tabiyetle devam eden, sonra ruhun, beçin, nefsin teslimini, sonra muhlis olmayı, sonra iradenin de teslimini muhtevasına alan 7 tane safa ve ruhun, beçin, nefsin ve iradenin teslimleri, yani 4 tane teslimi gerçekleştiren bir insan dünyadaki en mutlu insanlardandır. Sevgili kardeşlerim, herkes için Allah Teala hedefler tayin etmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan iradenin teslimine kadar uzanan 7 tane safa, 7 kat cennet vücuda getirmiş Allah Teala, 7 kat cehennem vücuda getirmiş. Hep yedili bir sistemle muhtevanın değişim gösterdiğini görmekteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepimize düşen görev sadece kendimizi kurtarmak değildir. Etrafımızda gerçekten samimiyetle namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadetle getirerek kurtuluşa ulaşacaklarını zanneden kocaman bir kitle var. Bu kitle sevgili kardeşlerim zannediyor ki bir insan namaz kılarsa, oruç tutarsa, zekat verirse, hacca giderse, kelime-i şehadet getirirse evet evvela bir süre cehennemde kalır. Ondan sonra da mutlaka cehennemden çıkıp cennete girer. Evvela bunu kesin bir şekilde ifade etmek isteriz ki hiç kimse cehenneme girdikten sonra cehennemden çıkıp da cennete giremez. Bu tarzdaki ifadeler boş sözlerdir. Kur'an'a ters düşen ifadelerdir. Doğru olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ne çıkıyor Kur'an-ı Kerim'den? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan birinci kat cennete giremez. Mürşide, bundan sonra muhteva mürşide tabiyette. Mürşidine tabi olmayan bir insan ikinci kat cennete giremez. Mürşidine ulaşınca ne olur? Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ve 7 tane gök katını aşıp 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane ayrı alemden geçerek 7. aleme gelen ve 7. alemden de Sıddet-i Mütra'dan diker bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşan ruh kişiyi ermiş veli kılar.

Bir insan Allah'a ulaşmayı dilese ve ömrü orada bitse, bu dileğin o kişi tarafından tahakkuk ettirilmesinden sonra o kişi, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır," dese ve ölse, bu kişi birinci kat cennete girer sevgili kardeşlerim. Ama yaşarsa ne olur? Yaşarsa Allah Teala o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verir. Ve o kişi mürşidine tabi olmak ister. Allah Teala'nın kalbine verdiği mürşit sevgisi kimse ona ulaşıp ona tabi olmayı ister. İşte tabiyetin gerçekleştiği noktada ikinci kat cennet söz konusudur. Artık o kişi tabi olmuştur. 7-8 aylık bir devrede ruhu mutlaka 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşacaktır. O kişi kenar geçenleri büyük bir zevkle yapacaktır. Bir gerçek mürşide Allah'tan mürşidini sorarak, Allah'ın gösterdiği bir gerçek mürşide ulaşan bir insan için tabiyetten sonraki 7-8 aylık bir devre mutlaka o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını ifade eder. Normal standartlarda böyle cereyan eder olay. Ne olur o kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ermiş evliya olur. Ermiş evliya olur. Ermiş evliya. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş ve kişi ermiş evliya olmuş. İşte sevgili kardeşlerim, ermişler deriz. Evliyalar da deriz. Ermiş kelimesi tekildir. Ler ilavesi çok tabii. Ama evliya kelimesi tekil değildir, çoğuldur. Evliya veliler demek. Velilerler demiş oluyoruz yani evliyalar dediğimiz zaman. Ama artık dilimize öyle bir girmiş ki herkes zaten evliya kelimesini tekil olarak kullanıyor. Tamam sevgili kardeşlerim, öyle olsun. Görevimiz başka insanları mutlu ederek, onların huzur ve mutluluk içinde yaşamasını temin ederek hedeflere ulaşmaya çalışmaktadır. Çalışmaktır. Ne demek istiyoruz? Kim başkaları için yaşarsa o kişi Allah Teala tarafından çok sevilir. Başkaları için yaşayan bir insan hakikatleri öğrenmiş olan, onların hayatına tatbik eden ve en azından ruhunu Allah'a ulaştırmış olan birisi olarak ortaya çıkar. Ermiş evliya. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Kime ermiş? Allah'a ermiş. İşte o erenlerdendir. O ruhun Allah'a teslimidir. Allah'a ulaşmaktan sonra o kişiye Allah-u Teala mutlaka mürşit sevgisi verir. Ve kişi dünyanın neresinde olursa olsun Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşmak için kalbinde büyük bir istek tespit eder, görür. Büyük bir iştiyakla mürşidine ulaşmaya çalışır ve sonunda mutlaka ulaşacaktır. Eğer yeterli ömrü varsa.

tabi olduğunda da ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Ruhu da vücudunu terk edecektir. Ne olur terk ederse? Terk ederse Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu ruh 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Ve 7. alemden sonra keyfi yolculukta sitretin müntahaya ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır neticede. Allah'ın zatında yok olacaktır. Ruh bir yerlere ermiştir. Nereye ermiştir? Allah'a ermiştir. İşte Allah'ın zatına ulaşan Allah'ın ruhu, çünkü biliyorsunuz ki Allah ruhundan bizlere üfürdü. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. İşte Allah Teala'nın bu dizaynıdır ki bütün insanların kendilerinde bir emanet olan ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını icap ettirir. Allah Teala ruhunuzu bana ulaştıracaksınız diyor. Dünya hayatını yaşarken ruhunuzu bana teslim etmek mecburiyetindesiniz diyor. Bu ruhun teslimidir. Bunu gerçekleştiren bir insana daha sonra fizik vücudunu teslim etmek üzere daha çok bir gayretin sahibi olmak düşer. Ve neticede kişi Allah Teala mutlaka ona yardım edecektir. Fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Aynı heyecanı devam ettiren kişi için bir gün daimi zikre ulaşıp nefsini de Allah'a teslim etmek söz konusu olacaktır. Sonra son kademede iradenin de desteği var. Muhdis olmaktan sonraki kademe. Öyleyse mutluluk adı verilen bizi mutlu kılan bir hayat biçimine ulaşabilmemiz başka bir yoldan mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. İnsanlar zannederler ki zengin oldukları zaman, çok zengin oldukları zaman mutlu olacaklar. Herkesin çok zengin olmasını isteriz bunu tecrübe etsin diye. O insanlar zengin olurlar ama Allah'ın yolunda değillerse mutlu olmaları mümkün değildir. Mutluluk parayla satın alınan bir şey değildir sevgili kardeşlerim. Mutluluk kişinin Allah ile ilişkiyi yeterli boyuta çıkarmasıyla tahakkuk eder. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O zaman birinci teslim, yani ruhun teslimi herkes için Allah'ın garantisinde. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Bu dilek kalptense kişi kendisindeki değişikliği zaten görecek. Mürşit ihtiyacı duyacak. Allah-u Teala'ya hacet namazını kılıp soracak. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşacak. Tabiyetini gerçekleştirecek. Ne olacak o zaman? O zaman ruh vücudu terk edecek ve Allah'a doğru yola çıkacak. Diğer çıkmış olan binlerce ruhla beraber. Ve neticede 7-8 aylık bir devrede her katı bir ay kabul etsek ortalama en az 7 aylık bir devre
sürer bu muhteva. 7-8 aylık bir devrede bir kişinin ruhu 7. gök katında 7 tane alemden geçtikten sonra Fethet-i Münteha'dan Allah'ın zatına yükselir ve Allah'ın zatında ifna olur. Yani yok olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk hedeflenmişse bu ruhun Allah'a ulaşması mutluluğun yarısını ifade eder. Nefsin %51'i nurla dolmuştur. %7'lik nur toplamalar 7 defa tahakkuk eder. 7 kere 7 49 eder. Başlangıçtaki %2 rahmet nuru da bu %49'a eklendiği zaman %51 nur kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktadaki muhtevayı ifade eder. Bu bir insanı 3. kat cennetin sahibi kılar. Daha çok mutlu olmak isteyen kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Fizik vücudun teslimi ruhun teslimi kadar bedava bir işlem değildir. Niçin değildir? Çünkü Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diye açık bir söz vermiş insanlara. Onun için o sözünü mutlaka yerine getirecektir. Ama fizik vücudun teslimi, daha ötede nefsin teslimi, daha ötede iradenin teslimi Allah Teala'nın bütün insanlar için söz verdiği hususlar değil. Allah Teala cennetin kapısını herkese açmış ama 3. kat cennete kadar. Ondan sonraki safhalarda kişi kendisine düşen gayreti göstermek zorunda, göstermek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Yoksa bizlere mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Hepiniz için Allah Teala bir kurtuluş yolu hazırlamış. Bir insanın o korkunç işkencelerle dolu sonsuza kadar devam edecek olan cehennem hayatını bir defacık görmelerini ne kadar isterdik. Eğer insanlar görselerdi, o zaman hepsi, madem ki bir insanın bir tek dileği, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demesi, Allah Teala tarafından kabul ediliyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. O zaman ben de Allah Teala'ya ulaşmayı dilerim. Ben de ruhumu Allah'a ulaştırırım. Daha doğrusu Allah benim de ruhumu kendisine ulaştırır. İşte insanların bu hakikatten haberdar olmaması için şeytan elinden gelen her şeyi yapar. Bütün insanlığın en büyük düşmanı iblistir. Her an herkesin etrafında şeytanlar mevcuttur. Bütün güçleriyle insanların yanlış yapmalarını, insanların huzursuz olmalarını, insanların başkalarını rahatsız etmelerini ve neticede kendilerinin huzursuz olarak sıkıntı içerisine girmelerini ister. İblisin bu isteği insanlar tarafından genellikle tahakkuk eder. Çünkü nefs adı verilen muhtevada 19 tane afet kişinin negatif istikamette çok şeyler yapmasına sebebiyet verir. İşte bir insan daimi zikre ulaşınca
19 tane afetten hiçbirisi kalmaz. Hepsi yerini hasletlere terk eder. O kişi sadece pozitif istikamette onu yönlendirecek olan duyguların sahibi olarak kalır. Başka insanların yardımcısıdır. İnsanlara daimi zikre ulaşan kişi artık irşat makamının sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Allah Teala ona yetki verir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle ve o kişi Allah'tan aldığı bu mukaddes görevi, kutsal görevi bir ömür boyu sürdürecektir. Sevgili kardeşlerim, hidayete ermek bir insanın ruhunun Allah'a teslimiyle başlayan bir müessesedir. O kişi hidayette midir? Evet, hidayettedir. Ruhun hidayetini tamamlamıştır. Sonra daha ötede %80'lik zikre ulaştığı zaman fizik vücudunu Allah, %51'lik zikre ulaştığı zaman fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ve daha sonra %80'i aşacak, %90'ı aşacak, daimi zikre ulaşacak. Daimi zikre ulaştığında bu kişi nefsini de Allah'a teslim edecektir. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi tek başına bir dilek, o kişiyi cehennemden kurtarmaya ve daha üst kademelere ulaştırmaya yetiyor. Nereye kadar? Ruhun teslimine kadar. Bir başka ifade kullanalım. O kişinin üçüncü kat cennete ulaşmasını Allah Teala garanti etmiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyen Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişiyi birinci kat cennetine mutlaka ulaştırır. Mürşide tabi olup ruhunu Allah'a doğru yola çıkaran bir kişi ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Eğer bundan sonra 7-8 aylık bir devrede o kişi yaşıyorsa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ne diyorum? O kişi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır demiyorum. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu Allah'ın bütün insanlara bir nimetidir, bir ihsanıdır. Allah o kadar çok insanı seviyor ve yarattığı bütün mahlukatın içerisinde sadece bir tek mahluka insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunuyor. O zaman insan olarak yaratıldığımız için ne kadar Allah-u Teala'ya hamd etsek, şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki insan olarak yaratılmışız. Böyle bir muhteva içerisinde mutlu olmamız gerekmez mi? İnsan olarak yaratılan herkes bir tek dilek karşılığı, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum tarzındaki kalpten olmak kaydıyla bir tek dileğin sahibi ise 7-8 ay içinde Allah Teala onu mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, o kişiye mürşid sevgisi veren Allah'tır. Hangi mürşidin ona en uygun olacağını Allah Teala bilir. Kişi mürşidini Allah'tan hacet namazını kılarak sorar ve Allah o kişiye Allah'a ulaşmayı dilediyse mutlaka mürşidini gösterir. O mürşid ona, Allah'ın gösterdiği mürşid ona en uygun olan mürşittir. Ne yapacaktır o kişi? Ulaşacaktır mürşidine. Önünde diz çöküp, tövbe edip, el öpüp tabi olacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir.

Allah Teala'nın huzurunda sevgili kardeşlerim, tabiyetin varlığı o kişinin ikinci kat cennetin sahibi olmasını ifade eder. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüşse mutlaka birinci kat cennete girer. Dilemeden ölmüşse böyle bir imkanı söz konusu olmaz. İşte şeytanın İslam aleminde de başarıya ulaşması nasıl gerçekleşmiş? İslam'ın 6 ve 7. şartlarını devre dışı bırakmış. Şeytanın tesiriyle insanlar. Ne kalmış geriye? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet kalmış. Hani Allah'a ulaşmayı dilemek? Yok. Hani teslimler? Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi? Yok. Halbuki İslam demek, teslim olan demek. Selim kökünden geliyor. İslam, teslim olan demek. O zaman sormaz mıyız o kişiye, sen neyini Allah'a teslim ettin sevgili kardeşim diye? Allah sormaz mı zannediyorlar? Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İslam nereden nereye itilmiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabesi Allah'ın emirlerini en üst seviyede yerine getirmişler. Hepsi ruhlarını, veşlerini, nefslerini, iradelerini teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emirleri kıyamete kadar devam edecektir. Niçin emirlerini vermiş? Niçin yasaklarını koymuş? İnsan adı verdiği ve kendilerine hepsine ruhundan üfürdüğü o en kıymetli mahlukunun cehennemden kurtulması için. İstiyor ki insan olarak dünyaya gelen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girsin. Bunun için Tevrat'ta farz kılmış 7 Safa ve 4 teslimi. Daha sonra İncil'de de farz kılmış. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de de farz kılmış. Hani aman onlar kafirdir. Onları dikkate almayın diyenlere sesleniyorum. Hayır sevgili kardeşlerim. Onlarda da Tevrat'ta da İncil'de de Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Mürşide tabiiyet farzdır. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi hepsi farzdır. Burada kardeşlerimizi Hristiyanlara ve Musevilere gönderdiğimiz zaman onların elinde Tevrat'tan ve İncil'den ayetlerle gönderiyoruz. Ne oluyor? Hristiyanlara İncil'den kardeşlerimiz 7 Safa ve 4 teslimi anlatıyorlar. Musevilere Tevrat'tan 7 Safa ve 4 teslimi anlatıyorlar. Ve hiçbirisi de itiraz edemiyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın bizi buraya göndermesi boşuna mı? Hayır değil sevgili kardeşlerim. Burada da görevimizi yapıyoruz. O insanlara bunları öğrettiğimiz zaman bize büyük sevgi besliyorlar. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki bir Müslüman bir Hristiyana onun İncil'inden 7 Safa ve 4 teslimi öğretiyor. Bir Müslüman bir Museviye Tevrat'tan 7 Safa ve 4 teslimi öğretiyor. İslam'a öğretmesi zaten onların kendi kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den. Bir sonuçla karşı karşıya değil miyiz sevgili kardeşlerim?
bütün insanları en güzele ulaştıracak olan husus, her dinin mensubunun kendi kitabından Allah'a ulaşmayı dileyip bir defa ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırması. Bunun için tabiiyet gerekli. Bunun için gereken şey Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Sevgili kardeşlerim, hiçbir Hristiyan veya Musevi kardeşlerimiz gittiğinde kendi kitaplarından 7 Safa ve 4 Teslim'i onlara ayet ayet kardeşlerimiz gösterdiği zaman itiraz etmediler. Çünkü biz onlara Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle onları İslam olmaya davet etmiyoruz. Burada Amerika'da kardeşlerimizin yaptığı gayretler Musevilere Tevrat'tan, Hristiyanlara İncil'den 7 Safa ve 4 Teslim'in ayetlerini gösterip onlara ispat etmek oluyor. Hiç kimseyle bugüne kadar anlaşmazlığa düşmediler. Hepsine en güzel şekilde anlattılar ve gayretlerinin sadece insanları kurtarmak olduğunu ispat ettiler. O zaman neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Dinler yoktur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. O din sırayla Museviliktir. O din Hristiyanlıktır. O din İslam'dır. Aradan geçen yüzlerce sene sebebiyle değişen şey sadece merasimlerdir. Merasimler değişik olmakta devam etsin. Bundan kimsenin bir kaybı söz konusu olmaz. Ama asli unsurlar Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradenin teslimi, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de tam olarak mevcuttur. Öyleyse kardeşlerimiz ne yapıyor? Musevilere Tevrat'tan anlatıyor. 7 Safa ve 4 Teslim'i. Hristiyanlara İncil'den anlatıyor. Bir Müslüman düşünün, gidiyor, İncil'den Hristiyanlara anlatıyor 7 Safa ve 4 Teslim'i. Sonra da Tevrat'ta da, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim'in mevcut olduğunu da ispat ediyor. Bu ne demek? İşte bu Allah-u Teala'nın bize verdiği o büyük görevin tahakkuku ve gerçekleşmesi için, neticeye ulaşması için asli unsurların artık devreye girmiş olmasıdır. Bize verilen görevi neydi Allah-u Teala'nın? Dinleri birleştirmek. Allah-u Teala'nın bunu yapmaktan muradı ne? Muradı son derece basit, dünya sulhu. Biz bu dünya hayatını yaşarken bu sulh ve sükun kurulacaktır sevgili kardeşlerim. Kardeşlerimiz her tarafta faaliyetteler, gittikleri hiçbir yerden reddedilmiyorlar. Onlara usulünce kendi kitaplarından bu hakikatleri anlattıkları için reddedilmiyorlar. Bütün bunlar birer vakaysa, Hristiyanlık, Musevilik, İslam diye ayrı ayrı dinler insanları birbirine düşman hale getirebilir mi? Evvela ayrı ayrı din olmadıkları için getirmez. Çünkü üçü de 7 Safa ve 4 tane teslimden oluşuyor. Yani asli unsurların hepsi tam olarak birbirinin aynı. 7 Safa ve 4 tane teslim. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, temennilerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha mutluluğu, huzuru terennüm etmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olabilirsiniz. Allah Teala sizleri insan adı verilen mahluklar olarak yaratmış. Her şeyin en güzelini yaşamanız Allah'ın temel hedefi. Öyleyse hepiniz için mutlu olmak mümkün. Unutmayın, mutluluğunuz çevre şartlarına değil, size dayalı. Mutluluğunuzu oluşturacak olan sistemi sizler vücuda getireceksiniz. Zikrinizle vücuda getireceksiniz. Başka insanlara karşı olan güzel davranışlarınızla vücuda getireceksiniz. Onların mutluluğu için çalışarak vücuda getireceksiniz. Evvela mutlu olmanız için temel sebebi hatırlayın. Allah-u Teala'nın size ne kadar çok şey ihsan ettiğini. Şu içinde bulunduğunuz dünya, güneş sistemi, bütün şu göklerde gördüğünüz yıldızlar, gökyüzü, yedi kat atmosfer, Allah'a ulaştıran yedi tane gök katı. Yedinci gök katındaki yedi tane alem. Hepsi sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepsi sizin için. Siz bir insansınız. Bütün kainatı canlısıyla cansızıyla her şeyiyle Allah'ın uğrunuza yarattığı bir mahluksunuz. İnsan. Ne diyordu? Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar, diyor Allah-u Teala. Her şey sizin için yaratılmış. Yerleriyle, gökleriyle, bütün bu kainat, evvela bu dünya, siz bu dünyalısınız. Kur'an-ı Kerim'de 27 tane ayet-i kerime başka alemlerde de hayat olduğunu söylüyor. Yerlerde de, göklerde de, yerlerle göklerin arasındakilerde de. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yalnız değilsiniz. Ve Allah sizi seviyor. Evvela bu sevginin sıcaklığına sığının. Rabbimizin, Allah-u Teala'nın sizleri sevmesi bütün bu kainatı sizler için yaratması, mutlu olmanızın temelini oluşturmamalı mı? Ne diyorsunuz? Gözleriniz var, bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Kulaklarınız var, işitiyorsunuz. Ağzınız var, konuşuyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Bütün uzuvlarınız sizlere Allah-u Teala tarafından hibe edildi. Karşılıksız verildi. Sadece bu insan kuluma hayat hakkı tanıdım diyor Allah-u Teala. Onun mutlu olmasını istiyorum diyor. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala hepinizden sizin mutlu olmanızın ötesinde hiçbir şey istemiyor. Efendim, ibadetler mi dediniz? İbadetler sizin mutluluğunuzu temin etmek üzere Allah-u Teala'nın sizlere verdiği hediyeler. Şu anda ibadetler kendisine angarya gibi gelenlere sesleniyorum. Bir gün Allah'ın yolunun bir noktasına ulaşacaksınız. O zaman o ibadetlerin her birinin doyulmaz zevk olduğunu, her birinin doyulmaz zevkleri ihtiva ettiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. Ve aman şu öğle namazını da kılayım, boynumdan düşsün borcum, öyle düşünmediğiniz günler gelecek. Akşam namazında vakti gelse de akşam namazında kılsam diyeceksiniz. Yatsının vakti girse de yatsıyı da kılsam diyeceksiniz. Allah ile karşı karşıya olmanın, Allah'ı düşünerek namaz kılmanın, sizden bir şeyleri Allah'a göndererek, kanitin olarak namaz kılmanın, Allah'la beraber olmanın zevkini yaşayarak namaz kılacaksınız. Bu bir zevktir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala size, sizlere nurlarını gösterecek. Gözünüzün önünde, gözlerinizi kapasanız da, gözlerinizi açsanız da daralıp genişleyen, renkten renge giren Allah'ın nurlarını göreceksiniz. Siz de bir gün her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok kötü de olsa size öyle görünecek. Elbette kendinizin dışındaki şeylerden etkileneceksiniz. Ülkenizin içine düştüğü feci durumdan, her şeyden. Ama bu mutluluğunuzu değiştirmemeli. Sevgili kardeşlerim, hüzünlenmek, hüzne teslim olmak, şeytana teslim olmaktır. Şartlar ne olursa olsun, her konuda bir kurtuluşun gizli olduğunu hiç unutmayın. Ülkemizin ekonomik durumu mu? Bugün bozuk, yarın da bozuk olacak. Ama ya öbür gün? Unutmayın, hidayet çağında Türkiye dünyadaki en önemli yerin sahibi olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, istikbale bakın, geleceğe bakın. Orada bir güneş gibi göreceksiniz ülkenizi. Allah ışıklarını hepiniz için indiriyor. Orası da o nurun merkezi olacaktır. Öyleyse Allah Teala hepinizi nurlar içinde görmek istiyor. Sor mu? Hayır değil. Zikredeceksiniz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz sesle zikredin. Beraber çalışma halindeyken eğer zikirle işinizi yaparsanız, çalışmanızı zikirle yaparsanız, o zaman sesli zikri tercih edin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte böyle her gayretiniz, Allah yolunda yaptığınız her çalışma, diğer kardeşlerinizle beraber yaptığınız her çalışma, her gayret sarf etme olayı hepiniz için bir mutluluk vesilesi olmalıdır. Allah için bir şeyler yapmanın, Allah için çalışmanın hazzını yaşayın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizler gönül dostuyuz. Allah'ın sevgisi gönül işidir. Kalp işidir. Ve Allah Teala hep kalbinize bakar. Acaba bu kulum bana ulaşmayı diliyor mu diye. Hamdolsun ki şu anda bizi dinleyenlerden çoğu Allah'a ulaşmayı dileyen, çoğu da ona ulaşanlar. Allah'ın evliyaları, sevgili evliya kardeşlerim, canı gönülden sizlere sesleniyorum. Allah'ın dostları olmak şerefine erdiniz. Şu evliyalığın ulaşılmaz olduğunu zanneden, Kur'an-ı Kerim'den hiç haberdar olmayan İnsanlara acımıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Acıyın onlara. Onlar kendilerine yazık edenler. Hiç bilmiyorlar Kur'an'ı. Bir tek dileğin kendilerini Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracağını bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin onları mutlaka evliya kılacağını bilmiyorlar. Evliya olmanın 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmak ve bir sonraki basamakta da Allah'a teslim etmek olduğunu bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizler o kadar çok şey öğrendiniz ki dünya İslam literatürünün bilmediği o kadar çok şey biliyorsunuz ki o bildiklerinizin hepsini bundan 14 asır evvel bütün sahabe biliyordu. Hayır, sadece bilmiyordu. Aynı zamanda yaşadılar. İslam'ın 7 safhası hepsi yaşadı. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bir. Allah onları 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaştırdı. Devir kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ona tabi oldular. İki, ve böylece mümin olmak şerefine erdiler. Sonra mı ruhlarını Allah'a ulaştırdılar ve teslim ettiler. Durun. Burada durun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse buraya kadar, ki burası 21. basamaktır. 7. basamak ameni olduğunuzun kesinleştiği basamaktır. 14. basamak mürşidiniz ulaşıp tabi olduğunuz ve mümin olduğunuz, kalbinize iman yazıldığı için mümin olduğunuz basamaktır. 2. safha. 21. basamak ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız basamaktır. Allah buraya kadarını garanti ediyor. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve cennetime alırım diyor Allah Teala. Hem de 3. kat cennetime. Bunu diyor ben yaparım. O kişinin yapması gerekmiyor. Ona diyor namazı ben sevdiririm. Orucu ben sevdiririm. Zekat vermeyi ben sevdiririm. Zikir yapmayı ben sevdiririm. Ve kendimi de sevdiririm diyor Allah Teala. O Allah'ı seven birisi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi diledi. Allah Teala onu kalbinde derhal işitir, bilir ve görür. Ertesi günde kişi öldü ama 1. kat cennete mutlaka bu kişi girer. Sevgili kardeşlerim, son demlerini yaşayan anneniz babanız, diyelim ki hala Allah'ın yolundan haberdar değil. Onlara anlatın. Bırakınız daha ötesini. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde mutlaka gidecekleri yer Allah'ın cenneti. E sevgili öğrenciler, onlar bu kadar kolay bir şeyi yapmadan, gerçekleştirmeden, Allah'ın cennetine ehil olmadan bu dünyadan giderlerse üzülmez misiniz? Onlara iyi davranın. Sevgili kardeşlerim, hayattayken onlara, annenize, babanıza iyi de değil, çok iyi davranın. Sakın onları gücendirmeyin. Eğer gücendirirseniz, onlara kötü davranırsanız, onların ölümlerinden sonra çok üzülürsünüz. Ah keşke annem, babam hayatta olsaydı da bana söylediklerinden daha kötü şeyler söyleselerdi. Ama ben onları gene sevebilseydim, sevdiğimi onlara gösterebilseydim, şu zamanda onların kalbini kırmasaydım, kalbi kırık göndermeseydim onları mezara diye düşünmeniz sizi uzun yıllar ağır üzüntüler içinde bırakacaktır. Oysa ki hayattalarsa annenizin, babanızın, emekli olan annenizin, babanızın, ihtiyarlamış olan, bir ayağı çukurda olan bu yaşlı insanların yarınları ölüm. Onlar öldükten sonra onların kalplerini kazanamazsınız. Bu dünyada iken onlar ne yapabilirseniz o süreç içerisinde yapabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse dizaynı ona göre kur. Sizler için sevgili kardeşlerim, annenize, babanıza Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emrettiği istikamette dedirttirmeyeceksiniz. Onlar sizinle beraber olmaktan sadece mutluluk duyacaklar. Sadece huzur duyacaklar. Öyle yapmazsanız ölümlerinden sonra eski günleri çok yad edersiniz. Ah keşke anneciğim hayatta olsaydı da ona o kötü davrandığım gibi davranmasaydım. Onun kalbi kırık olarak bu dünyadan ayrılmasına müsaade etmeseydim diye gözyaşı dökersiniz. Oysa ki onlar şu anda yaşıyorlarsa sizin elinizde güzel bir fırsat var demektir. Onları mutlu edin. Bu merkezden başlayarak dairenin halkaları giderek büyüyecektir. Yani etrafınızdaki herkes sizin onları mutlu etmek mecburiyetinde olduğunuz insanlardır. Niçin mecburiyetinde olduğunuz diyoruz? Şunun için diyoruz sevgili kardeşlerim. Çünkü onları mutlu etmek sizi onların iki katı mutlu eder. Öyleyse etrafınızdaki herkes size bir mutluluk kapısı olarak Allah-u Teala tarafından etrafınızda bulundurulmaktadır. Herkes bir diğeri için bir mutluluk kapısıdır. Siz başkalarına mutluluk vermek üzere daha düşünmeye başladığınız andan itibaren mutlu bir insansınız. Neden? Çünkü Allah'ın size verdiği her şeyi bir başka insanı mutlu etmek için kullanıyorsunuz. O zaman o mutluluğu o kişiye vermek için, hissettirmek için, duyurmak için, takdim etmek için düşünmeye başladığınız andan itibaren ben onu nasıl mutlu edebilirim? Ben ona nasıl bir mutluluk verebilirim? Bunu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Allah ruhunuz ve bu sebeple, bu düşüncenin sebebiyle kazandığınız hayır. Siz Allah'ın ülkesinde yaşamakta olan mutlu bir insan olursunuz. Hangi süreç içerisinde? O kişiye ulaştığınız noktaya kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Başkalarının mutluluğunda ne olursa olsun mutlaka payınız olmalı. Ha, o mutlu mu? Hamdolsun ki ben de onun mutlu olması için şunu yapmıştım diyebilmelisiniz. Hani şeytanın sultasında olan hayatlarını başkalarına kötülük etmek üzere programlayan, başkalarının mutsuzluğundan zevk alan şeytanın kumandası altındaki insanlar vardır. Sakın onlar gibi olmayın. Onların her biri sizden ibret almalılar. Siz hayatınızın her anını başkaları için harcamak konusunda büyük bir gayretin, cehdin sahibi olmalısınız. Bunu yapabilecek olan vasıflarla donatıldınız. Siz insansınız. İsterseniz şeytanın dostu olursunuz, isterseniz Allah'ın dostu olursunuz. Ben sizlere hitap ediyorum sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına. Allah'a ulaşmayı dileyenlere, dilemek üzere olanlara, dileyeceklere. Öyleyse sadece iki tane ihtimaliniz olduğunu bilin. Bir, cehennem, iki, cennet. ve cennetle cehennemi birbirinden ayıran bir sınır var. O sınır Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemişseniz mutlaka Allah'ın evliyası oldunuz demektir. Çünkü siz evliya olmayacaksınız. Allah sizi evliya yapacak. Hangi engeli düşünüyorsanız bütün o engellerden sizi aşıracak olan Allah'tır. Gözlerinizde mi engel var? Hicab-ı mestûre onu alacaktır. Gözlerinizin görme hassasının üzerinde mi engel var? Gışavet onu alacaktır. Kulaklarınızda mı engel var? Vakra Allah onu alacaktır. İşitme hassanız mühürlü mü? Allah mührü açacaktır. Kalbinizde ekinlet mi var? Allah onu alacaktır. Yerine ihbat koyacaktır. Kalbinizin idrak hassası mı mühürlü? Mührü açacaktır. Kalbinizin nur kapısını şeytana dönükken Allah'a dönük hale getirecektir. Göğsünüzden kalbinize göğsünüzü şerh ederek, yararak Allah'ın nurlarının kalbinize ulaşması için nur yolunu açacaktır. Sizi huşu sahibi kılacaktır. Size yakınınızdaki bir mürşidi gösterecektir. Tabi olmaya gönderecektir size. Ona karşı sevgi verecektir içinize. Ona ulaştığınız zaman kalbinizin mührünü açacaktır. İçindeki küfür kelimesini dışarı alacaktır. Kalbinizin içine imanı yazacaktır. Mümin olacaksınız. Tabiyetiniz noktasında bunu yapmakla kalmaz, Allah Teala başınızın üzerine devrin imamının ruhunu gönderir ve bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'a doğru yola çıkmasını gene Allah sağlayacaktır. Gönderdiği devrin imamının ruhunun emriyle ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Aynı noktada, tabi olduğunuz noktada nefsiniz nefs tezkiyesine başlayacaktır. Nefs tezkiyesi hangi oranda gerçekleşmişse fizik vücudunuz o oranda şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Allah'a kul olacaktır. Allah o güne kadar size 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlayacaktır. İradeniz de nefsinizin afetleri azaldıkça Allah'a o oranda teslim olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu, neden bahsediyoruz? Bir adım atıyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah-u Teala size 10 tane ihsan veriyor, saydığım ihsanları veriyor, mürşidinize ulaştırıyor sizi.

Allah ne yaptı? 10 tane ihsanda bulundu. İhsanlar bitti. Tamam, şimdi sıra sizde. Bu sefer de Allah'ın size 10. ihsanda gösterdiği mürşidinize ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Aldanmanız ihtimali yok. Allah gösteren, Allah sözü var. Kim görmeyi dilerse ona mutlaka gösteririm diyor irşat makamını. Gösteriyor. Ne yapıyorsunuz? Yeniden siz bir hamle yapıyorsunuz. Nasıl bir adım attınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah 10 adım attı, 10 tane ihsanda bulundu. Şimdi de onun gösterdiği irşat makamına ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Size düşeni yaptınız, bir adım attınız. Şimdi sıra Allah'ta 10 tane ihsan, 10 tane nimet veriyor. Nimetleri saydık. Bu nimetlerden bir tanesi, yani Allah Teala'nın size eskiden 1'e 10 vermesi burada 10 katına çıkıyor. 10 katına çıkarsa ne olur? 100 kat olur. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi, birinci kattasınız. Ruhunuz birinci gök katına ulaştı. Bire 100 alırsınız. O noktaya kadar. Ruhunuz nefsinizin kalbindeki %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. 1'e 200 almaya başlarsınız bir tek sevabınıza. Bir defa daha %7 nur birikimi üçüncü kattasınız. 1'e 300 almaya başlarsınız. Böylece 1'e 400, 1'e 500, 1'e 600, 1'e 700'e kadar çıkar ve ruhunuz da Allah'a ulaşır. İşte bu noktaya kadar dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Buraya kadar dokunulmazlığınız var. Buraya kadar Allah sizi ulaştıracak. Peki bunları yapmak için neye ihtiyacınız var? Namaz kılmaya. Allah size namazı sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Oruç tutmaya. Allah size orucu sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Zekat vermeye. Allah size zekatı sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, her birine karşı sevgi verecek içinize. İrşat makamını da çok seveceksiniz. Ve Allah ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. İşte Ankebut 5. Men yercu lika Allah'e men kânu yercu lika Allah'e fe inne ecelallahu le'an. Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Allah ulaştıracak. Bakınız ne kadar net olarak söylüyor. Şura 13. Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve bunlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse evvela şu muhtevayı kesin olarak bileceksiniz ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah Teala tarafından seçilmiştir. Seçilmeyenler sadece Allah'a ruhlarını ulaştırmamak konusunda kesin bir fikrin sahibi olabilirler.

Onlar Allah tarafından bilinirler. Onlar seçilmezler. O insanlar Allah'ın ayetlerini inkar edenlerdir. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerini gizleyenlerdir. Onlar Allah'ın ayetleriyle alay edenlerdir. Kalplerinde zevk olanlardır. Kalplerinde maraz olanlardır. Yeryüzünde başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmak suretiyle fesat çıkaranlardır. Bunlar hepsi Allah Teala tarafından bilinir. Böyle bir muhtevanın içinde olmayanlar, büyük çoğunluk onlardır. Allah hepsini seçer. Ve seçtiklerinin de Allah'a ulaşmasını dilemesini Allah Teala ister. Ama kulunun iradesine de karışmaz. Bunu kulun iradesine bırakmıştır Allah Teala. Öyleyse sevgili öncüler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. İki ayrı yere götürür sizi. Cennetle cehennemin arası sadece bir dilekle ayrılır. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah sizi mutlaka hayat vermişse size kendisine ulaştıracak kadar 3-4 aylık bir hayat mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürseniz birinci kat cennete ulaşırsınız. 7 kat cennetin 7 tane İslam safhasıyla alakası olduğu kesindir. Eğer irşat makamına ulaştıktan sonra ölürseniz ikinci kat cennet sizindir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka birinci katı elde etmiştir. Eğer bu kişi 21. basamakta Allah-u Teala'ya da Allah-u Teala tarafından ulaştırılırsa, 3. kat cennetin sahibi olur, yetmez. Dünya saadetinin de yarısına ulaşır. Neden ulaşır? Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Şeytan da o kişinin nefsinin afetlerine tesir ederek, onları azdırarak kişiyi Allah'ın emirlerini yapmamaya götürürken, yasak ettiği fiilleri işlemeye götürürken, artık %50'den daha çok bunda başarılı olamaz. Çünkü nefsinizin kalbinde tesir edebileceği saha %49'a düşmüştür. Geri kalan %51 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur nefsinizin kalbinde, faziletlerle. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz her şey ne kadar güzel? Allah Teala kainatta bu en çok sevdiği kulunun mutlaka cennete girmesini istiyor. Hangi şartlarda olursa olsun diyor. Benim insan olarak yarattığım kulum mutlaka benim cennetime girmeli. Ben yapacağım diyor her şeyi. Ama diyor, eğer ben bunu o kişinin iradesiyle buna katkıda bulunmadan yaparsam haksızlığa sebebiyet vermiş olurum. Onun için diyor kullarımdan şunu istiyorum. Mutlaka bana ulaşma konusunda bir dileğin sahibi olmalı. Allah Teala bize 1'e 700 veriyor. Yani bunun manası 700 katlı bir saray inşa edecek Allah Teala, ama bodrumu bizim inşa etmemizi ister. Mutlaka Allah Teala vereceklerini bir bazın, bir dayanağın, bir temelin üzerine oturtacaktır. Allah Teala sizi kendisine ulaştırmaya hazır ama şartlı, eğer ona ulaşmayı dilerseniz.
dilemediniz. Dilemiyorsanız kurtuluşa ulaşamazsınız. Ve ibadet adına hangi ibadeti, hangi boyutta yaparsanız yapın, size ibadetlerin hiçbir faydası olmaz. Sizi o ibadetler Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Gideceğiniz yer, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, her ne kadar sizlere hitap ediyorsam da aslında bu sözlerim elbette sizin dışındakilerinize, dışında, sizin dışınızda olanlara. Neden? Sizler hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için bizlerle berabersiniz. Taviyetinizi gerçekleştirdiniz. Ruhlarınızı Allah kendisine ulaştırdı. Demek ki neymiş? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah Teala? Onlardan her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İfade ne? Onlar Allah'a ulaşır demiyor. Onların ruhu Allah'a ulaşır demiyor. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor. Bu Allah-u Teala tarafından verilmiş bir garanti. Buraya ulaşan kişi kimdir? Allah'ın evliyasıdır. Ne diyor Allah-u Teala? Ela inne evliyallahu la haffin aleyhim ve lahum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor. Müjdeler vardır diyor Allah Teala. Hem dünya mutluluğu müjdesi, hem ahiret mutluluğu müjdesi. Sevgili kardeşlerim, siz değil o, siz talep ediyorsunuz, Allah kendisine ulaştırıyor. Şimdi sormaz mıyız, daha kolay ne var ki? Bu insanlar bu kadar cehennemden korkuyorlar. Ve en hazini, cehenneme gitmekten kendilerini alıkoyacak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan şartı da uygulamaktan kaçıyorlar. Ne yapmaları lazım? Bir dilek. Bir dileğin sahibi olmaları lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Ama dilemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, inanılmaz gibi görünüyor. Ama iblis insanların üzerinde öyle bir tesir oluşturmayı başarmış ki bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bir kısmı pesimist. Diyorlar ki cennet mi dedin? Kimmiş o cennete gidenler? Bir görelim bakalım. Nereden, nasıl gidiyorlar? Allah-u Teala sahabenin bile sadece 10 tanesine cenneti nasip kılmış. Onların bile geri kalanı cehenneme gidecekse oho, bize sıra nasıl gelir? Mutlaka gideceğimiz yer cehennemdir. Böyle diyor bir takım saflar. Diyoruz ki a benim canım kardeşim, Kur'an-ı Kerim senin söylediğin gibi söylemiyor. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim o ümmi nebi resule, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 3 özelliği var. Ümmi oluşu, okuma yazma bilmeyişi, nebi oluşu, peygamber oluşu, resul oluşu, elçilik hüviyetinde sahibi oluşu, risaletin sahibi oluşu. O ümmi nebi resule kim tabi olduysa hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Hepsi cennete girecek. Kim söylemişse size bu yalanı, sadece 10 tane sahabe cennette müjdelendi, geri kalanlar cennete giremediler diyorsa yalan söylüyor. Doğrusu o değil, doğrusu Kur'an'da yazılı olandır. Öyleyse bu ümitsiz olanları ümitsizliklerinden kurtardık diyelim. Ya bir de
Bedavadan cennete gireceklerini zanneden saflar var. Onlara ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Derler ki cennet mi? Allah Teala diyor ki kadın olsun erkek olsun ben bütün müminleri cennete alacağım. Onları hesapsız rızıklandıracağım. Sen neden bahsediyorsun diyor. Kardeşim diyor ben zaten cennetlik. Ne namaz kılmama gerek var, ne oruç tutmama, ne Allah'a ulaşmayı dilememe hiçbir şeye ihtiyacım yok benim. Ben zaten cennete gireceğim. İyi ama kardeşim diyeceksiniz, niçin gireceksin? Anlamadın galiba diyecek. Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. Ben bütün müminleri cennetime alacağım ve hesapsız rızıklandıracağım. Var mı Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet-i kerime? Var gerçekten. Yalnız yanında küçücük bir ilavesi var Allah-u Teala'nın küçücük. Diyor ki o nefsi ıslah edici ameller var ya, o amelleri yapanlar mümindir. Eyvah. Film koptu. Ona soruyoruz sen nefsini ıslah edici ameller yapabiliyor musun? Bu amelleri yapabilmen için Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Mümin olman lazım. İtiraz noktası burası zaten. Ondan sonra da irşat makamına tabi olarak mümin olduktan sonra ruhunu Allah'a ulaştırman lazım. İşte mümin olduğun noktadan itibaren nefsi ıslah edici ameller yapacaksın ve Allah'a ulaşacaksın. Nefsi ıslah edici ameller yapmıyorsan sen mümin sayılmıyorsun Allah Teala tarafından. Bu da ancak 14. basamakta başlayan bir olgudur. Kişinin mutlaka bunun için mümin olması gerekir. Nefsi ıslah edici amellerin başladığı noktada kişi mümin olmuştur. Öyleyse şimdi ne görüyoruz? Ben müminim diyor kişi. Niçin müminsin diye soruyorsunuz. Çünkü diyor ben Allah'a inanıyorum. Mümin imanın sahibi demek. İmanda inanmak demek. Öyleyse kime inanmak? Allah'a inanmak. Bitti diyor olay. Ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse müminim. Haklı mı? Haklı. İman kelimesi gerçekten inanç demek. Mümin de imanın sahibi demek. Bir küçücük nokta var yalnız. Hangi imanın? Kalbindeki imanın. Dilindeki imanın değil. Herkes mümin olduğunu söylüyor. Ama Allah Teala o kişinin kalbine, nefsinin kalbine oradaki mührü açmadan, o mührün içindeki küfür kelimesini almadan imanı yazmıyor. Yazmıyorsa kişinin kalbi mümin değil. İşte o mümin olmayanlar var ya, Allah Teala onları mümin saymıyor. Peki şeytan ne yapmış? Şeytan burada son derece kurnaz bir oyun oynamış ve insanları bu hüviyette kandırmış. Mümin imanın, inancın sahibi demek. Sen kardeşim Allah'a inanıyor musun? İnanıyorum. Öyleyse müminsin. İblis insanlara bunu söylüyor. Muradı ne? O kişinin bize dediği gibi benim ibadete, oruç tutmaya, namaz kılmaya, zekat vermeye, bilmem ne yapmaya falan ihtiyacım yok diyor. Ben müminim diyor. Allah'a inanıyorum. Ayette var. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi. Ben müminim ve cennete gireceğim diyor. Sen benden ne istiyorsun diyor. Senin mutluluğunu istiyorum dediğiniz zaman tamam işte diyor cennet saadet dediğinin ben zaten ona ehilim, ben müminim. Ne demiş İblis ona? Kim Allah'a inanırsa o mümindir, inanmayan da kafirdir. İnanmayan kafirdir, hiçbir itirazımız yok. Ama kim Allah'a inanıyorsa o mümindir, ona itirazımız var. Her Allah'a inanan, Allah'ın emrettiği bir vaziyette, standartta mümin değildir.
sadece diliyle mümindir. Allah Teala diliyle mümin olup da kalpleriyle mümin olmayanları mümin kabul etmeyiz diyor. Hücurat 14'te diyor ki Allah Teala, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. İslam standartlarının dairesinin içine girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizin mührünü açmadı. Yani Allah Teala mührü açtıktan sonra kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı almadı. Yani Allah Teala küfür kelimesini dışarı aldıktan sonra kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazar mıymış Allah Teala insanın kalbinin içine imanı? Tabii Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz. O ruhla onları yedederiz, destekleriz. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Bir insan tabi olduğu anda mürşidine, o merasim sırasında orada bulunan, arşı tutan meleklerle orada bulunan devrin imamının ruhu, o kişinin başının üzerine yere paralel olarak gelir, yerleşir. Yerleştiği anda Allah Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazar. Ve kişi kalbiyle de mümin olur. Bu böyle bir kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ertesi gün ölse o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın insanlığa verdiği bu büyük imkana bir bakın. Ne kadar kolay şartlarla o insanların gideceklerine bir türlü inanamadıkları cennete Allah Teala hepinizi davet ediyor. Hem de diyor ki eni göklerle yer kadar olan cennete koşuşun. Neyle? Bana ulaşmayı dilemekle diyor. Bu kadar basit, bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bu çağ ümit çağıdır. Bu çağ kolaylık çağıdır. Bu çağ hidayet çağıdır. Ve hidayet çağı başlamıştır. O çağın içindesiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse gördünüz mü o insanların o kadar korktukları cehennem denilen müessese sizler için geçerli değil. Sadece birinci basamağı, birinci safayı Allah'a ulaşmayı dileyerek açmış olsaydınız, hayatta iseniz bu sizi mutlaka evliya olmaya ulaştıracaktı. Hani şu evliya olmak deyince evliya mı? Onlar yüzlerce sene evvel yaşamışlar sahiden. Onlar insan mıydı neydi bilmiyoruz ama yaşamışlar. İşte bak bu türbe onlardan birine ait. Orada kocaman bir sarık var. Bir de mezar. Evliyalar varmış eskiden. Şimdi evliya mı olurmuş diyor adam. Olur ya. İşte sizler hep evliyasınız. Allah'a ulaşan hepiniz sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama evliya olsanız da hep öğrenci olacaksınız. Öğretmeye başladığınız zaman da öğrenci olmaya devam edeceksiniz. Hayatınız hep öyle geçecek. Her gün Allah Teala size
yeni bir şeyler öğretecek. Siz herkesten çok bilseniz de netice değişmez. Allah hayatınız boyunca öğretmeye devam edecek. Sevgili kardeşlerim, bu bir güzelliktir. Bu bir muhteşem dizayndır. Allah'ın dizaynı. Bu bir kolaylıktır. Herkese davettir. Mutluluk daveti. İşte Allah ile olan beraberliğinizde, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren 7 safayı yaşamak için varsınız. 3 tanesi Allah'ın garantisi altında. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sizi mutlaka irşat makamına ulaştıracaktır. Yetmez. Mutlaka kendi zatına da ulaştıracaktır. Size şu 3-4 aylık hayatı verdiyse mutlaka bunu gerçekleştirecektir ve sizi mutlaka evliya yapacaktır. Ondan sonra sıkı durun. Ondan sonra gayretli olmalısınız. Çok çalışmalısınız. Çok Allah'ı sevmelisiniz. İnsanları sevmelisiniz. O zaman manevi yolda üçüncü safhadan sonra dördüncü safhaya ulaşacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz 25. basamakta. Daha sonra daimi zikri ulaşacaksınız. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 4. ve 5. safhalar. Daha sonra 28. basamağın salah makamının 4. mertebesinde irşada ulaşacaksınız. 4. kademesinde, 5. kademesinde de İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. İrşat makamının sahibi kılınacaksınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir mutluluk konusu burada inşallah tamamlanıyor. Bu kalbimizdeki sevgi hepinize karşı. İnsanları sevin. Hem cennet saadeti sizlerin olsun, hem dünya saadeti sizlerin olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinize ama hepinize seslenebilmenin o muhteşem mutluluğunu yaşamaktayım. Sizlerle beraber kalp kalbe, gönül gönüle olabilmek sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir büyük nimeti. Nerede olursanız olun, ya bilgisayardan veya dünyanın bir kısmında televizyondan bizi rahatlıkla artık izleyebiliyorsunuz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. Allah'ı sevenler birbirlerini görebiliyorlar. Ben sizleri görebiliyorum. Sizler de bizi görebiliyorsunuz. O süre içinde biz sizinle konuşabiliyoruz. Siz bizi duyuyorsunuz, biz sizi duyuyoruz. Her şey en güzel şekilde cereyan ediyor. Bugünkü konumuz hurafelerden. Hani şu insanların Kur'an'a aykırı şeyleri soktuğu dinin bir yanlış muhtevasından bahsetmek istiyoruz. Diyorlar ki irci-i emri bir ölüm emridir. Yani Allah Teala insanları intihar etmeye davet ediyor manası çıkıyor burada. Evvela hangi ayette bahsediyor Allah Teala? Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri. Şimdi beraberce bakıyoruz. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircii ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs. Bu ifade, bu sesleniş nefse. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Nefse hitap ediyor Allah Teala. Ve diyor ki Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Radiyeten mardiyye. Mardiyeten. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Ne yap? İrci-i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rücu etmek, ait olduğu yere geri dönmek demek. Yani Rabbine geri dön. Fethuli fi ibadi. O zaman Rabbine geri dönmek üzere yola çıktığın zaman kullarımın arasına gir. Öyleyse kullarımın arasına gir. Fethuli fi ibadi. Öyleyse kullarımın arasına gir. Vethuli cenneti ve cennetime gir. Şimdi burada Allah-u Teala'nın dizaynı nefsin tezkiyesine paralel bir seyir takip ediyor. Biliyorsunuz ki nefsin tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması arasında bir illiyet rabıtası var. Nefs tezkiye olmadıkça ruh Allah'a ulaşamaz. Allah'a, bir insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıramamışsa, öldüğü anda ölüm melekleri gelirler, kontağı kapatırlar, yani mitokondrilerin elektrik enerjisi üretmelerine mani olurlar. Bu mani olmanın arkasından elektrik enerjisi üretilemeyeceği için vücuttaki bütün faaliyetler durur. Çünkü bütün faaliyetlerimiz elektrik enerjisinin kullanılmasıyla mümkündür. Kaslarımızın çalışması, nefes alıp verebilmemiz, kalbimizin çalışması, beyne oksijen gitmesi, hepsi mitokondrilerin elektrik enerjisi üretimine bağlıdır. Vücudumuzdaki bütün işlevleri elektrik enerjisi görüyor. Elektrik enerjisi olmazsa hiçbir işlevi yapmamız mümkün değil. Öyleyse mitokondriler elektrik enerjisi üretmeyi kestikleri andan itibaren üretilmiş olan enerji, elektrik enerjisi vücudumuzda birkaç dakikada fonksiyonel olur. Ondan sonra hayat sona erer, kalp çalışmaz, kişi ölür. O zaman vücudun ruhu ve nefsi kendisinde tutan, kendisine çeken manyetik alanı sona erer. Bir kutbuyla, eksi kutbuyla nefsi çeken, artı kutbuyla ruhu kendisine çeken fizik vücudumuz, bu iki varlığı artık kendisine çekemez olur. Ve çekim gücü artık mevcut olmadığı için ruhun ve nefsin fizik vücudun içinde kalması artık söz konusu değildir. İkisi de fizik vücuttan ayrılacaklardır. Ruh sağ tarafımızda yere paralel olarak yerden yaklaşık bir metre, belki biraz daha fazla yükseklikte oluşacaktır. Ruh da, nefs de sol tarafımızda gene yere paralel olarak aynı yükseklikte bulunacaktır. Ve ölüm melekleri ölüm işlemini tamamladıktan sonra ruhumuzu Allah'a ulaştıracaklardır. Eğer ruhumuz Allah'a ulaşmamışsa evvelce, olay budur. Fizik vücudun içindeki ruh artık fizik vücudun içinde kalamaz. Fizik vücudun ruhumuzu çekme gücü artık mevcut olmadığı için. Ve vücudu terk eden ruhu ölüm melekleri beraberlerine alarak 7 kat gökleri ellerindeki anahtarlarla açarak, remote kontrol yoluyla açarak, 7 tane gök katının kapısını açarak 7 katı aşırırlar ruha ve ruh 7. kattan 7 tane aleme geçerek ölüm melekleriyle beraber Sitretül Münteha'ya ulaşır. Sitretül Münteha'dan, yani kainatın, varlıkların en üst noktasındaki ağacın bulunduğu noktadan yukarıya doğru ruh kendi başına yükselir, Allah'ın zatına ulaşır. Bu ölümden sonra Allah'a ulaşmaktır. Ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ama ruhunu Allah'a ulaştırmış olan birisi hayattayken bu işi tamamlamıştır. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın Rabbine geri dön emrinin gereği olarak. İrci-i emri bir ölüm emri değildir. biz hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşması emridir. Böylece bu emrin yerine getirilmesi bizi Allah'a ermiş bir evliya yapar. Allah'ın velisi olmak, evliya kelimesi, veli kelimesinin çoğuludur. Ama bizim dilimizde tekil olarak kullanılır. Derler ki, Hacı Bayram Veli mi? Ha, o evliyadır. Hacı Bektaş Veli mi? O evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi mi? Evliyadır derler. Yunus için de aynı şeyi söyler Yunuslar. Yunus evliyadır derler. Yani evliya kelimesi lügat manası veliler olmasına rağmen, çoğul olmasına rağmen tekil olarak kullanılır. Evliya olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmak değildir. Evliya olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an Allah'ın evliyası olmuştur. Sevgili kardeşlerim, konumuz Allah-u Teala'nın zatına ulaşmak, ircu'i, Rabbimize rücu etmek, geri dönmek. Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve nefaha fihi ruhihi diyor. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Sonra da ona efidet verdim diyor, fuatler verdim diyor, idrak etme hastaları verdim diyor. Gözlerimize görme hastası veriyor, kulaklarımıza işitme hastası veriyor, kalplerimize idrak etme hastası veriyor Allah-u Teala. Bunlar fuatler, hastalar. Hangi standartlarda gerçekleşiyor Allah'a ulaşmayı dilemek? Bu istikametteki bir kilometre taşı. Ruhumuzun Allah'a ulaşması için önce Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Üçüncü basamağa ulaşacağız. Allah bizim üzerimizde birçok şeyler oluşturacak. Ondan sonra nefs tezkiyesine başlayacağız. Ve ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Bu metniyi Kur'an-ı Kerim'deki esaslar dahilinde incelediğimiz zaman bir olguyla karşı karşıyayız. İnsan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusudur. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah da onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın Rabbine dön emri bir ölüm emri değildir. Bunun bir ölüm emri olmadığını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cuma hutbesinde ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 katını versin amellerinizin ifadesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Özellikle bu tabiri kullanıyorum. Mutu kablel mutu. Ölmeden evvel, ölümden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölemezsek, normal standartlarda ölmüşsek, yani ölüm melekleri gelerek bizi öldürmüşlerse, başta anlattığım olay vücut bulur. Vücutta artık barınamayan ruh, vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Ve ölüm melekleri onu Allah'a ulaştıracaklardır. Bu, ölümden sonra Allah'a dönüştür. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın talebi ölmeden evvel ölmek, Allah'ın da talebi ölmeden evvel ölmek, irci-i emri bu emri ifade eder. Ölmeden evvel ölmek. Ölmeden evvel ölerek ruhumuzun Allah'a biz hayattayken ulaşması. İşte 7 tane velayet kademesi bundan sonra yaşanır. Öyleyse velayet Allah'ın dostluğu demek. Acaba bu dostluk nerede başlar? Allah'a geri dönüş ve Allah'a ulaşma nerede gerçekleşir? Allah'a dost olmak, veli olmak demektir. Velayetin başlangıç noktası hiçbir gayreti gerektirmez. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o Allah'ın dostu olmuştur. Şeytana dost olmaktan kurtulmuştur. İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulmuştur. Yani tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Bizatihi şeytana da kul olmaktan kurtulmuştur. Kime kul olmuştur? Allah'a. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Diyor ki Allah Teala, o sahabe var ya, onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. اَنْ يَعْبُدُهَا, ona kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve enabu ilallahi, ve Allah'a yöneldiler. Bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle, Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Febeşir ibadeti, kullarımı müjdele.

Lehumül büşra, onlar için müjdeler vardır. Febeşşir, ibadî öyleyse kullarımı müjdele. Müjdeler dediğine göre Allah Teala hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi. Ama burası kulluğun başlangıç noktası. Şimdi bu müesseseye baktığımız zaman Allah'a dost olma müessesesinde buna paralel bir seyir takip ettiğini görürüz. Allah'a dost olduğumuz zaman ilk takvayı yaşarız. Takvanın birinci kademesinde, 7 tane takva kademesinin birincisinde Allah'a dost oluruz. 7 tane takvanın birincisinde aynı zamanda Allah'a kul oluruz. İşte burada Zümer 17'de Allah Teala açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dileyen, yönelen kişinin Allah'a kul olduğunu söylüyor. Ama aynı zamanda bu Allah'a dost olmak demektir. Muhtevaya baktığımız zaman Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak ikisi aynı anda gerçekleşir. Eğer Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine bakarsak, bu Allah'a kul olmak yerine Allah'a dost olmanın gerçekleştiğini göreceğiz. Nerede? Amen olma kademesinde. Amen olma kademesi Allah'a ulaşmayı dileme kademesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dileme noktasındasınız. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin durumu nedir? Yunus 62, 63, 64 bize bunu anlatıyor. Ela inne evliya Allahu la hafrin aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yok. Ve onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ekânû yettekûn. Onlar âmenû oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen, âmenû olan takva sahibi oluyor. Lehumül büşrâ fil hayâtet dünyâ ve fil âhireti. Onlara dünya hayatında da, ahirette de mutluluklar vardır. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine paralel bir ayet-i kerime gördük. Orada Allah Teala Allah'a yöneldikleri için onlara müjdeler vardır diyor. Allah'a yöneldikleri için bana kul oldular diyor. Burada da Allah kendisine dost olanlardan bahsediyor. Allah'ın evliyası, yani Allah'ın dostları var ya. Dostluğun başlangıç noktası da aynı nokta. Amine olma noktası. Amin olmak, yevmil ahire, insan ruhunun Allah'a ulaşacağına inanarak Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu inancın sahibi olmayan kişi Allah'a ulaşmayı dilemez.
Öyleyse takvanın nerede oluştuğuna bakalım. Birinci takvanın Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunları söylüyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumus salat ve namaz kıl, yani hacet namazını kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a yönelen kişi şirkten kurtuluyor. Allah'a yönelen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi oluyor. Şöyle devam ediyor 32. ayet-i kerime. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her bir fırka bir hizip, ayrı bir hizip oluşturur, ayrı bir grup oluşturur ve her grup kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Her bir grubun kendi elindekiyle ferahlaması olayı. Gruplar. Allah'a ulaşmayı dileyenler tek bir fırka. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler o fırkanın dışındaki bütün fırkalar. 73 fırkadan 72'si Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemeyenlerin kurtuluşu söz konusu değil. Onlar şirkteler. Ama kim Allah'a yönelirse o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O tek fırkadadır. Ve takva sahibi olmuştur. Burada Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde şirkten, yani cehennemden, şirk sahiplerinin hepsi, müşriklerin hepsinin gideceği yer cehennemdir. Kişiyi cehennemden kurtaran şey takva sahibi olmak. Takva sahibi olmayı da oluşturan şey Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Burada Allah Teala yönelme fiilini kullanmış. Münib kelimesini kullanmış. Ve diğerinde Allah Teala Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesinde ellezine amenu ve kanu yettekun diyor. Onlar amenu oldular ve Allah'a karşı takva sahibi oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi mutlaka takva sahibi yapar. Bunun ötesinde kişi mutlaka Allah'a ulaşır. İşte birinci takva Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada tahakkuk eder. Kişiyi birinci kat cennetin sahibi kılar. Burada kişi Allah'ın evliyasıdır. Allah'ın evliyası kimdir? Amin olanlardır. Amin olanların takva sahibi olanlar olduğunu görmüştük. Açıkça Allah Teala söylüyor mu? Amin olanlar Allah'ın evliyasıdır diye. Tabi söylüyor Yunus suresinin 61. ayet-i kerimesinde Ela inne evliya Allah'u diyor. O Allah'ın evliyası var ya muhakkak ki onlar diyor Allah Teala. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Kimler? Allah'ın evliyası. Allah'ın velileri, Allah'ın dostları. Kimdir Allah'ın dostları? Amin olanlar.
amin olmuşlar ve takva sahibi olmuşlar. Amin oldukları anda takva sahibi olmuşlar. Peki Allah da onlara dost mu? Evet. Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahü veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati len nuri. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Ve onları zulmetten nura ulaştırır. Onların kalpleri %100 kapkaranlıkken nefs tezkiyesi yoluyla onların kalplerini zulmetten nura ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ali ise bu bağlamda olaylar dizisine baktığımız zaman bir bütünü oluşturduğunu görüyoruz. Allah'ın ifadelerinin amin olanlar Allah'ın dostları ve zulmetten nura ulaşıyorlar. Öyleyse bu konunun başlangıç noktası, Allah'a dost olduğumuz yer, tek fırkayı oluşturduğumuz yer, aynı zamanda mümin olduğumuz yer. Çünkü müminlerin o tek fırkayı oluşturdukları, geri kalan bütün fırkaların şeytana kul oldukları, Nebe suresinin, affedersiniz, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde açıkça ifade ediliyor. Allah Teala diyor ki, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Kıyamet gününden bahsediyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar tağuta, şeytana, şeytan kullanıyor Allah Teala, iblise, şeytana kul oldular diyor.

grubun içerisinden 72 tane fırkanın içindeki küçük azınlıklar 73. fırkayı oluşturuyor. 72 inanç çeşidinin içinde 72 inanç çeşidi, 72 grup inanç, ayrı ayrı inançların sahibi olan 72 grup insan yaşıyor dünyada. Bu 72 grup insan 72'den fazla milletin içinde yaşıyor. Ama milletlere göre değil, inançlara göre bir ayrım. 72 inanç grubu var dünya üzerinde. Ve bu 100'den fazla millete bölünmüş durumda. Bu 72 tane inanç grubunun içinde büyük gruplar, yani grubun 190'dan fazlası kurtuluşu mümkün olmayan insanlar olarak görünüyor. Şu anda hangi dinde yaşarlarsa yaşasınlar, kurtuluşları mümkün değil. Neden? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Allah'a inanmak kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırmaz. Sevgili kardeşlerim, işte bu insanların içinde, bu 100'den fazla milletin içinde yaşayan, 72 inanç çeşidinin içinde yaşayan gene bir takım insanlar var ki, her millette bu insanlar mutlaka 110'un altında bir küçük grup oluştururlar. Onlar hep dışlananlardır. Onlar hep insanların yaşadığı hayatın dışında Allah'ın emrettiği bir hayatı yaşayanlardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemekten itibaren ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlere kadar ayrı ayrı safhaları yaşarlar. Onlar 73. fırkayı temsil ederler. İşte irci emrine uyacak olanlar onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Demek ki ne diyor Allah Teala? Amin olanlar Allah'ın dostlarıdır. Aynı ayet Bakara 257. Vellezine keferu evliyahumut tagute. Ama kafirlere gelince onlar ki kafirlerdir. Onlar da tagutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri lezzulümati. Yani onların vaktiyle hidayete ermesi, Allah'ın yolunda olanlar olması söz konusuyken ve aminu iken Allah onları kendisine ulaştırmıştır. Kalplerini zulmetten nura ulaştırdığı zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. %51 nurda nurlar, nefsin kalbindeki nurlar %50'yi geçince kişinin ruhu Allah'a mutlaka ulaşır. %51 nurda o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ondan sonra Allah Teala yüzünü yerine getirdiği cihetle o insanın üzerindeki koruyucu standartları kaldırır. O kişi bundan sonra zikrini arttırabilirse yolunda yücelecektir. Ne kadar arttırabilirse o kadar yücelecektir. Daimi zikri ulaşabilirse en güzeline ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın bütün insanlar üzerine dizayn ettiği bir hedef tayini var. Allah kendisine insanların ulaşmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bunun için açık bir şekilde emir vermiş. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Bu hitap nefse değil, ruhadır. Allah'ın katından, Allah'ın zatından gelen Allah'ın üfürmesiyle insanda yer alan

İnsan ruhu. Bu ruha dikkatle bakın. İnsan ruhu Allah'ın zatında yok olmak üzere insana emanet olarak verilmiştir. Asıl ifadesiyle Allah'ın zatına tekrar geri iade edilmek üzere. Onun için Allah Teala bu hususu üzerimize 12 defa farz kılmıştır. İşte Zümer suresi 54. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani bu ulaşma dileğinden sonra ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Burada biz vuslatla birinci teslimi içeren bir muhteva görüyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusuysa, bu ulaşma bütün insanlar için geçerlidir. Herkesin ruhunu ölmeden evvel mutlaka Allah'alaştırması üzerine Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Sadece bu mu? Hayır. Bundan sonra da Allah-u Teala diyor ki, Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani Allah'a geri dön. Sonra Allah Teala diyor ki irci'i ila rabbiki diyor. Ruha sesleniyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer orasıdır. Geldiğin yere geri dön diyor. Allah'ın üfürmüş olduğu ruhu Allah kendisine geri istiyor. Öyleyse bir dördüncü ayet fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a ulaş. Allah'a firar et. Firar etmek bir yerden kaçmak ve başka bir yere sığınmak anlamına geliyor. Allah'a firar et. Allah'a kaçarak Allah'a sığın. Zariyat 50. Öyleyse fefirru alallahu. Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. Sonra ne diyor Allah Teala? Lokman 15'te ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse ulaşmayı dilemişse, kim ruhunu bana ulaştırmayı dilemişse, bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de ruhunu bana ulaştır diyor Allah-u Teala. Rum 31'de münibine ileyhi ve yettekun diyor. Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dile ve neticede Allah'a ulaş. Allah Teala buyuruyor, ölmeden evvel Allah'ın davetine icabet et diyor. Allah Teala bu icabetin
Yani ruhun Allah'a ulaşmasının, ölmeden evvel ulaşmasının bir farz olduğunu söylüyor. Emir olduğunu söylüyor. Rad 21. Ellezine vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale ve la yenkudunel misak ile başlıyor olay. Rad suresinin 20. ayet kelimesinin sonu. La yenkudunel misak, onlar misaklarını bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını, ona, Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse insan ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. İşte burada Allah'a, Allah'ın ulaştırmasını emrettiği şey deniyor. Yani vuslatın, insan ruhunun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğunu, bir farz olduğunu Allah Teala burada tekrar ediyor. Nisa 58'de Allah Teala diyor ki: İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine, yani ruh, veç, nefs ve irade emanetlerini o emanetlerin sahibi olan tek varlığa, Allah'a teslim etmelerini emreder diyor Allah Teala. Bunun ruhla, veçle, nefsle, iradeyle alakalı olduğunu da hükmettiğiniz zaman diyor, adaletle hükmedin ayet-i kerimesinin devamı. Ancak iradelerini de Allah'a teslim edebilen insanlar, ancak onlar hükmettikleri zaman Allah'a sorarak hükmedecekleri için hiçbir problem oluşmaz onlar için. Daima adaletle hükmederler. İster hakem olsunlar, isterse hakim olsunlar, netice değişmez. Mutlaka Allah'ın söylediğiyle amel ederler. Öyleyse bakıyoruz, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar var, dilemeyen insanlar var. Dilemeyenler Allah'a ruhlarını hiçbir zaman ulaştıramayacak olanlardır. İrci-i emrini hiçbir zaman yerine getiremeyecek olanlardır. Ama kim dilemişse o üçüncü basamaktadır. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar, ikinci basamakta olayları değerlendirirler. Ve bu değerlendirmelerine göre Allah-u Teala tarafından seçilirler. Öyleyse Allah-u Teala tarafından seçilen kişi söz konusudur. Ve bu seçilmenin neticesinde sadece seçilenlerden küçük bir kısmı, %10'dan daha azı, Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Bu dileyenler üçüncü basamaktadır. Ve diledikleri an Allah-u Teala onların hep kalplerine baktığı için kalplerinde oluşan bu talebi işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli onları gören, işiten ve idrak eden insanlar haline getirir. Allah-u Teala onlara 7 tane furkan verir. Ve her furkanda günahlarının 7'de birini örter. Ve onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olan bu insanların günahları örtülür. Ve bir ölüyken o insanlar yeryüzünde Allah'ın göstermek istediklerini göremedikleri için, Allah'ın işittirmek istediklerini işitemedikleri için, Allah'ın idrak etmelerini istediklerini idrak edemedikleri için Allah-u Teala tarafından ölü olarak kabul edilen bu insanlar Allah'ın
onların gözlerindeki hicab-ı müstureyi kaldırmasıyla, görme hastalarının üzerindeki gışaveti kaldırmasıyla, kulaklarındaki vakra isimli engeli kaldırmasıyla, işitme hastalarının mührünü kaldırmasıyla, kalplerindeki ekinneti almasıyla, kalplerinin mührünü açmasıyla, bu insanlar gören, işiten ve idrak eden insanlar olurlar. Allah-u Teala kalplerine ihbat koyacağı için idrak eden insanlar olacaklardır. Bu insanlar evvelce söylediğimiz standartlarda birer ölüydüler. Ama Allah'a ulaşmayı dileyince Allah onlara furkanlar verdi. Ve onların gören, işiten ve idrak eden insanlar olmalarını sağladı. Günahlarını da örttü. Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesine, 29. ayet-i kerimesine göre. Onlar takva sahibi oldular. Ve Enfal 29'a göre de Allah'tan furkan aldılar ve aldıkları bu furkanla takva sahibi oldular ve günahları örtüldü. İşte bu noktadan sonra bu kişiye Allah-u Teala ulaşıyor onların kalplerine, kalplerini Allah'a çeviriyor. Onların göğüslerinden kalplerine nur yolu açıyor. Ve kişiler zikir yapıyor, kalplerine rahmet giriyor. Ve bu rahmetin miktarı %2 olduğu zaman bunlar huşuya ulaşıyor. Arkasından da huşuya ulaşan bu insanları Allah Teala hacet namazını kılıp da Allah'a mürşitlerini sordukları zaman mutlaka mürşitlerine ulaştırmak şerefiyle taltif ediyor. Mürşitlerini gösteriyor onlara. Onlar da ulaşıyor mürşitlerine. Tabiyetlerini tahakkuk ettirdikleri nokta 14. basamak. Bu insanlar Allah ile olan ilişkilerinde bir hedefe ulaşabilmiş değiller. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediler. Birinci kat cenneti elde ettiler. Mürşitlerine ulaştılar. Tabiyetlerinde ikinci kat cenneti elde ettiler. Ama ruhlarının Allah'a doğru bir seyri süluku, Allah'a ulaşması irci-i emrine icabeti henüz söz konusu olmadı. Bu noktada olacak. 14. basamakta başların üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Birinci nimet. Kalplerin içine Allah imanı yazıyor. İkinci nimet. Devrin imamının emri üzerine o kişinin vücudundaki ruh vücudu terk ediyor. Ve Allah'a doğru yola çıkıyor. İrci-i emrinin başlangıcı. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. O kişiye yevm-i talakın, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini ihtar etmek için diyor Allah-u Teala. Haber vermek için diyor. Yevm-i talakın geldiğini ihtar etmek için. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip senin yevm-i talakın Allah'a mülaki olma günün geldi. Vücudu terk et ve tabi olduğun mürşidin dergahına ulaş emrini veriyor. Ve o ruh vücudu terk ediyor. Bu terk ediş nefsinin kalbinde %7 nur birikimine kadar onu birinci kata çıkartabiliyor.
Ne zaman nefsinin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi olursa, nefs tezkiyesi yoluyla, ruh ikinci gök katına yükselir. Ne zaman nefsinin kalbinde üçüncü defa %7 fazıl birikimi olursa, ruh üçüncü gök katına yükselir. Birincisi nefsi emaredir, ikincisi nefsi levvamedir, üçüncüsü nefsi mülkimedir. Ve bu dizayn içerisinde bir sonuç sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlar için nefs-i mutmainne, nefs-i radiye, nefs-i mardiye ve nefs-i tezkiye ifadelerini kullanıyor Allah-u Teala. Nefs-i emmare için Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime söz konusu. وَمَا اُوَرُّهُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لِهِمَارَةٍ بِسُوِيِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Hazreti Yusuf. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. İkinci gök katı nefs-i levvameyi ifade eder. Ruhun irci-i emrine itaatinde. Fela uksumu bin nefsi levamet ediyor Allah Teala. O levame nefse kasem ederim. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. Üçüncü kat nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Şems Suresi 7. ve 8. ayet-i kerimeler. Ve nefsin bema sevvaha ve elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse ve onu sevva edene, o nefse takvası da, fücuru da ilham edilir diyor Allah-u Teala. Ve daha ötesi, nefsi mutmainnenin daha ötesi nefsi mutmainne. Ya eyyüten nefsül mutmainnet diyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs. Fecr Suresi 27. ayet-i kerime. Rahat 28'de de Allah Teala diyor ki ela ellezine amenu ve tatmeunu fi kulubihim bi zikrullahi. Onlar amen olmuşlardır ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olmuştur. Ela bi zikrullahi tatmeunul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah-u Teala. Burası nefsi mutmainne. Ruh dördüncü katta. Ondan sonra nefsi radiye ve mardiye geliyor. Başında söylediğimiz Fecr Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Mutmainne nefs. Radiyeten mardiye. 28. ayet-i kerime Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak 5. ve 6. gök katlarını ifade ediyor. Ve 7. gök katı nefsi tezkiye. Fatır Suresi 18. ayet-i kerime Femen tezekka ve innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse o nefsini tezkiye kendisi için yapar, bunu kendi nefsi için yapar. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Neden? Çünkü Allah-u Teala nefsini tezkiye edeceğine dair ezelde misak vermiştir. Ezelde yemin vermiştir. Nefsin tezkiyesi yemini. Ve ruhu Allah'a ulaşır, Allah'a döner. İşte ruhun Allah'a dönmesi, Allah'a ulaşması söz konusu.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruh Allah'a rücu etmiştir. İrci-i ila Rabbike emri gerçekleşmiştir. Ruh Allah'ın zatına ulaşmıştır. 20. Birinci basamak. Emanet sahibine iade edilmiştir. Ruh Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. Birinci velayet makamı fena fillah oluşur. Fena, fani olmak, yok olmak. Fi içinde Allah. Ruhun Allah'ın içinde, Allah'ın zatında yok olması makamı. Allah Teala bir sığınaktır. Nebe suresinin 39. ayet kelimesinde Zalikel yevmül hakkı femen şahit taze ila rabbihi meaba diyor Allah Teala. İşte o gün hak günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen kişi, ruhunu hakka ulaştırmayı dileyen kişi kendisine Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o ruha meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. En az kelimeyle en çok şey ifade etmiş Allah Teala burada. Ve bu ayet çok yakın bir ilişki içindedir. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesiyle. Orada Allah Teala diyor ki vallahu indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel meaptır, sığınaktır. İşte irci-i emrinin sonucu Allah'a, bütün ruhlar için bir sığınak olan Allah'a ulaşmaktır. Böyle olan insanlar evvaplar adını alır. Evvap, Allah'a, meaba, bir sığınak olan Allah'a sığınmış olmak demek. Allah Teala Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde diyor ki ve özlefetil cenneti lil muttakine li külli evvabin hafiz. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evvabin hafiz. Ve özlefetil cenneti lil muttakine gayrı bayit. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz şey budur, bu cennettir. Li külli evvabin hafiz. Bütün evvap olanlar, ruhlarını alalaştıranlar ve hafiz olanlar için başların üzerinde devrin imamının ruhunu bir muhafız olarak taşıyarak muhafaza altına alınanlar için. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatına insan ruhunun ulaşması böyle bir dizaynı içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir muhteva vuslatla noktalanıyor. Yani irci-i emrinin, Rabbine geri dön emrinin yerine getirilmesi, ruhun Rabbine kavuşması. Üzerimize 12 defa farz ve irci-i emri bir ölüm emri görüyorsunuz ki değil. Tam aksine insanı Allah'a ermiş bir evliya yapan bir güzellik müessesesi, mutluluk müessesesi ve Allah'ın farz emri. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: بركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrolsun ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, başka ne var ki? Allah-u Teala insan adı verilen bütün bu mahluklarını, bizleri sadece bir hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutlu olalım. Allah'ın bizim için ihsan buyurduğu mutluluğu yaşayalım diye. O Allah ve en çok sevdiği mahluku olan biz insanlardan mutlu olmamızdan başka hiçbir şey istemez. Bütün semavi kitaplar onun için indirilmiş. Bütün nebiler, resuller, mürşitler onun için tayin edilmiş. Ve bütün insanlar mutluluğu yaşayacak bir özellikle yaratılmış. Hanif fıtratıyla. Hanif fıtratı Allah'a teslim olmayı içerir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi, dört faktörü Allah'a teslim etmek. Hani fıtratının temelinde teslim vardır. Ve bütün semavi kitaplar, Allah'ın nebileri ne indirdiği şeriat kitapları ve dilediğine indirdiği sohbet kitapları, hepsi teslimler yoluyla mutluluğu esas alırlar. Öyleyse bu açıdan baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bir mutluluk kitabıdır. Mutluluğu her açıdan kavrayan bir muhteşem Allah yapısı. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim ki bir saadet rehberidir, reçetesidir. 3. Kur'an-ı Kerim bir saadet yani mutluluk garantisidir. Öyleyse daha ne bekliyoruz ki sevgili kardeşlerim? Davetiyi çıkarmış Allah Teala, reçeteyi vermiş, rehber olarak indirmiş Kur'an-ı Kerim'i. Ne yapacağız ve nasıl yapacağız? Ve yetmez, bir de garanti etmiş. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Bir mahluk olduğunuzun bilinci içerisinde Allah'a çok şükretmek gereğini duymalısınız. Çok hamd etmek gereğini duymalısınız. Bizleri insan olarak yarattığı için. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki insan olarak yaratılmışız. yani kainattaki Allah'ın yarattığı bütün mahlukların içinde en üstünü olan insan. Evvela üstünsünüz diye sevinmeniz gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Cinlerden de, meleklerden de, Allah'ın yarattığı ne kadar mahlukat varsa hepsinden üstünsünüz. Neden üstünsünüz? Çünkü Allah Teala sizlere ruh verdi. Kendisinde olan, tekrar kendisine dönecek olan ve size emanet olarak verilen bir ruh hepinizde var. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah size ruh verdi. İnsandan başka hiçbir mahluk ruh taşımıyor. Ne cinler, ne melekler ruha sahip değiller. Sadece biz insanlar sahibiz. Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi bir üstünlük simgesi değil mi? Öyleyse Adem Aleyhisselam'a niçin secde edilmiş? Ayete baktığımız zaman net olarak görüyoruz. Ben onu düzenledim diyor Allah-u Teala. Sevva ettim, dizayn ettim. Şimdi diyor onu ruhumdan üfürdüm. Artık o benim ona üfürdüğüm bir ruh taşıyor. Yani sadece topraktan yaratılmış bir mahlukum olarak değil. Asıl benim ruhumu taşıdığı için ona secde edin diyor Allah Teala. Allah'ın Allah'a geri dönecek olan bir yaratığını, mahlukunu, ruhu bütün insanlar muhtevalarında taşırlar. Onun için üstündürler bütün başka mahluklardan. Başka hiçbir mahlukta ruh yoktur. Öyleyse sevinmemiz gerekmez mi? Kainatın en üstün varlıkları olarak yaratıldık diye. Ve Allah Teala insanı üstün kılmış. Bütün göklerde ve bütün yerlerde neyi yarattıysam, yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Bütün gökler, bütün yerler, göklerle yerlerin arasındakiler, bütün yaratıklar, her şey biz insanlar için yaratılmış ve emrimize verilmiş. Gerçek mi? Evet sevgili kardeşlerim. Peki şeytan da mı bunlardan birisi? Evet. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman şeytan sizin elinizde artık bir oyuncaktır. Çünkü üzerinizde tasarruf edebileceği, kullanabileceği hiçbir varlığa sahip olmaz. Unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse o afetlerden kurtulduğunuz gün şeytanın size tesiri sıfırlanmıştır. Sizse onu her zaman ömür boyunca artık hep yenecek olansınız. Böyle olduğunu bile bile, nefsinizde afet kalmadığını bile bile, gene size bir şeyler, yanlış bir şeyler yaptırmak için taleplerde bulunacaktır. Ama onu hemen tanıyacaksınız. Ve her seferinde mağlup olmak mecburiyetinde. O zaman sizin emrinizde değil mi sevgili kardeşlerim? Düşünün, onun dediği mi oluyor? Siz mi onun dediğini yapıyorsunuz? Yoksa o mu sizin dediğinizi yapıyor? O noktada daimi zikre ulaştıktan sonra şeytan artık sizin sadece bir uşağınızdır. Size hiçbir alanda tesir icra etmesi mümkün değildir. Ve sizin gibi insanların çoğalmaması için elinden gelen her şeyi yapar. Mağlubiyet şeytan için çok acı bir sonuçtur. Hep intikam almayı düşler, intikamını da hiçbir zaman alamayacaktır. Çünkü böyle bir fırsatın oluşması mümkün değildir. Nefsini tasfiye etmiş bir insan, nefsindeki bütün afetleri tasfiye etmiş bir insan, şeytanın hakimiyet alanlarını sıfırlamış bir insandır. Buna rağmen şeytan neden o kişinin emrindedir? Çünkü buna rağmen bir hakimiyet alanının artık mevcut olmadığını, size tesir edebilecek hiçbir imkana sahip olmadığını bile bile gene size telkinlerde bulunur. Yanlış bir şeyler yapmanız için. İstisnasız olarak hepsinde yenilmek mecburiyetindedir. Öyleyse o vücut ülkesinde sadece Allah'ın dediği olur. Şeytanın dediği hiçbir zaman artık olmayacaktır. Bu şeytan için o kişinin hayatı boyunca yenilmek, yenilmek ve yenilmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olun. O dostluk sizi öyle noktalara yükseltir ki insan olmanın haysiyetini, insan olmanın şerefini, insan olmanın Allah katındaki değerini yaşarsınız. Ve Allah'a her an hamd ve şükredersiniz sizi oralara ulaştırdı diye. Biliniz ki siz ulaşmadınız. O ulaştırdı. Ama siz ulaşmanın gayretini gerçekleştirensiniz. Yani bodrum katını inşa edensiniz. Üzerinize 700 katlık sarayı inşa edense odur, Allah'tır. Vardığınız yeri siz elde etmişsiniz gibi sizi mükafatlandırır. 700 katın sahibini mükafatlandırır. Oysa ki o mükafatlandırdığı kişi, insanoğlu, sadece bodrum katı kendi gücüyle inşa edebilmiştir. Geri kalanı hepsi Allah'ındır. İşte bir başka ifadeyle, ne kadar Allah'ınsınız, o kadar kıymetlisiniz. Dikkat edin ki kulvara girdiğiniz anda şeytanınsınız. Neden? Nefsinizde %100 afetler var. Ruhunuzda %100 hasletler var. Ruhunuzda şeytanın hiçbir tesiri yoktur. Nefsinizin ise bütününe tesir etmek imkanının sahibidir. Kolayca tesir edebilir. Hiçbir zorluk çekmez. Bir sultası yoktur ama her dediğini de yaptırır. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri şeytanın talepleriyle paralel bir hissiyatın içindedir. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar. Muhtevasındaki 19 tane afet sebebiyle: öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, düşmanlık, iptinalar, pintilik bütün negatif faktörler nefsinizin kalbindedir. Hepsi Allah'ın emirlerine mutlak olarak karşıdırlar. Bütün afetler. Bir de nehiler cephesinden inceleyin meseleyi. Yasaklar. Allah neyi yasak etmişse onları da yapmak için can atarlar nefsinizin afetleri. Öyleyse şeytan ne ister? Allah'ın hiçbir emrini yapmamanızı ister. Nefsinizin afetleri ne ister? Aynı şeyi. Şeytan ne ister? Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmanızı, nefsinizin afetleri ne ister? Aynı şeyi isterler. Öyleyse kulvara girdiğiniz başlangıç noktasında şeytan size her istediğini hiç güçlük çekmeden rahatlıkla yaptırabilir. Çünkü nefsinizin afetlerine tesir imkanının sahibi. Sahibi diyoruz ama aslında işlev otomatik olarak gerçekleşiyor. Neden? Çünkü nefsinizin de istediği şeyler şeytanın istediği şeylerden farklı değil ki. Onlar zaten o tarzda bir davranış biçimi için yaratılmış. Nefsinizin afetlerini yaratan Allah-u Teala onları bu vasıfta yaratmış. Ruhunuzun hasletlerini yaratan Allah-u Teala onları da tam karşıt vasıflarda yaratmış. Ruhunuz başta sevgi olmak üzere sadece hasletlerden oluşur. Öyleyse ruhunuzun hasletleri neleri içerir? Ruhunuzun hasletleri Allah'ın emrettiği ne varsa onları mutlaka yapmak istemek, yapmak isteyecek şekilde programlanmıştır. Allah neyi yasak ettiyse onları da asla yapmak istemeyen, işlemek istemeyen bir hüviyette yaratılmıştır. Öyleyse ruhunuz Allah ile aynı paralelde devreye girer. Nefsiniz de şeytanla aynı paralelde devreye girer. Bir kuvvetler dengesiyle kulvara girersiniz. Şartlar eşittir. Ama kuvvetler dengesi eşit değildir. Çünkü şeytan size doğduğunuz andan itibaren sesini işittirebildiği halde Allah-u Teala onu yetkiyle mücehiz kıldığı halde Allah hak etmediğiniz sürece sizinle direkt olarak konuşmaz. Allah'ın yolunda kat ettiğiniz her mesafeyi hak etmek mecburiyetindesiniz. Şeytanla ilişkiye giren kişi hiçbir şeyi hak etmek mecburiyetinde değildir. Şeytan onu kendisine ne kadar bend ederse o kadar mutluluk duyar. Allah-u Teala ise sizinle olan ilişkilerinde bütün kapıları kapalı olarak vardır. Her kapısı ayrı ayrı kapalıdır. O kapıların kilitlerini açma yetkisi size verilmiştir. Şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı olarak hayata gelirsiniz. Burada iradenizin ne kadar önemli bir mahluk olduğu ortaya çıkıyor. Size kararları aldıran, o kararları tatbikinizde ısrar eden, onları mutlaka gerçekleştirmenizi isteyen bir kuvvet iradedir. İrade istemek demektir. Lügat manası itibariyle irade etmek, istemek. İrade isteyen ve istediğini yaptırma konusunda ısrar eden bir kuvvetin adıdır. Allah'a en son teslim olan bir muhteva taşır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kulvara nefsinizin kalbinde %100 afetlerle ruhunuzun kalbinde %100 hasletlerle girersiniz ama realitede şartlar eşit değildir. Bunun için insanlar huzursuzdur, mutsuzdur. Çünkü Allah Teala sizinle temasa geçmek için sizin talebinizi ister. Talep etmedikçe Allah'la dostluk kuramazsınız. Ama talep ettiğiniz zaman şeytan size mani olamaz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktaya kadar şeytanın hakimiyeti altında cereyan eder. Söylediğim gibi şeytan devamlı sizin iç sesinizi taklit ederek size telkinlerde bulunur ve nefsinizin afetleri de şeytanın taleplerine paralel olarak yaratıldığı için her zaman şeytanın dediklerini yapmak için bir istek duyarsınız iç dünyanızda. Bu nefsinizin afetlerinin talebidir. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle konuşmaya başlamıştır. Üstelik de o içinizdeki sesi tatbik, taklit etmek suretiyle devamlı sizi aldatarak sizin düşüncenizin sesiymiş gibi kendi sesini yutturur iblis. Tabii aslında yutturmasa ne olur da diyebilirsiniz. Çünkü zaten nefsinizin afetleri şeytanın isteklerini yapmaya teşne. Ona yönelik olarak yaratılmış. İşte böyle bir dizaynda hep şeytan hakimdir. Çocuklar, insanlar genellikle yanlış şeyler yaparlar. Bunları yaparken de neden öyle yaptıklarının pek farkına varmazlar. Ama nefsler mutlaka bunu gerektirir. Bu sebeple nefsinizin afetlerinin yüzdesiyle dünya hayatındaki mutsuzluğunuz paralellik göstermez. Mutsuzluğunuz nefsinizin afetlerinin ötesinde bir varlık gösterir. Çünkü şeytan sizinle devamlı temastadır. Kainattaki en zeki, en akıllı mahluklardan biridir. Aklınıza gelmeyecek yollardan size isteklerini yaptırmaya çalışır. Ne zaman üzülürseniz bundan büyük memnuniyet, sevinç duyar. Ne zaman mutlu olursanız o zaman da hasetinden çatlar. Ruhu yoktur. Faziletler, hasletler şeytanda bulunmaz. Yalnız afetlerle doludur. Bütün kötülükler içinde kaynar durur. Kainattaki en büyük düşmanınız, sizi her zaman yere vurmak için elinden geleni ardına koymayacak olan bir varlık, işte o şeytandır. Ve zamanımızda ve bütün daha evvelki devrelerde insanların bir kısmı mutlaka şeytana tapmıştır. Bugün de şeytana tapanlar dünyaya hakim olmak için büyük bir hazırlığın içerisindeler. Okült kültür adeta bugünün modası olmuştur. Okültizm veya okült kültür şeytanın kültürüdür. Büyü kültürüdür. Hüddam kültürüdür. İnsanların birbirini yaralaması için vasıtaları öğretir. Maksat bütün insanları birbirine düşman kılmaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir standart içinde siz mutlu olmanın aslında bütün imkanlarına sahip olan bir insansınız. Şeytandan bu kadar çok size hakimiyeti alanında bahsettikten sonra bunu söylememizi sakın yadırgamayın. Unutmayın ki Allah'ın en sevgili mahluklarısınız. Öyleyse şeytanı size musallat eden Allah, ondan kurtulma çarelerinde Kur'an-ı Kerim'de net olarak açıklıyor. Peki macera nasıl başlıyor? Ne demiştik? Şartlara dikkatle bakın, her şeyi yerli yerine oturtun. Allah'a açılan bütün kapılar kapalı. Gözleriniz, gözlerinizde doğuşunuzdan itibaren hicab-ı mesure var, gizli bir perde var. İrşat makamını herhangi bir kişiden ayırt etme yeteneği gözlerinizde yok. Bakıyorsunuz ama göremiyorsunuz. Onun irşat kabiliyetini, onun hidayetçi olduğunu, hidayete ehil vasıflarla donatıldığını göremiyorsunuz. Kulaklarınızda vakra var. Onun söylediklerini kulaklarınız duyuyor. Ama siz zihninize ulaştırıldığı zaman kulaklarınızın duyduğu şeyler, siz onu işitemiyorsunuz, manasına varamıyorsunuz. Hidayete müteallik ne varsa hiçbirinin manasına varamıyorsunuz. Size hiçbir şey söylemiyor hidayet kelimesi, irşat kelimesi, tekamül kelimesi, manevi tekamül. Gelelim kalbinize, kalbiniz de kapalı. Bir defa kalbiniz mühürlü. Birinci kapı, asıl kapı, nurların kalbinize gireceği kapı kapalı, mühürlü. Yetmez. Kalbinizin içinde ekinnet var. Allah'ın irşat makamı vasıtasıyla sizlere ulaştırdığı sözleri anlayabilmenizi, idrak edebilmenizi engelleyen bir engel var nefsinizin kalbinde. Adı ekinnet. Öyleyse gözleriniz Allah'a karşı kapalı, kulaklarınız Allah'a karşı sağır, kalbiniz Allah'a karşı idraksiz, konuşma yeteneğiniz de Allah'a karşı dilsiz hüviyetinde. Neden dilsizsiniz? Söyleyebilmek için öğrenmeniz lazım ama bilmiyorsunuz. Öyleyse Allah'ın lisanını konuşmadığınız için, doğruları söylemediğiniz için Allah Teala sizin için onlar kör, sağır ve dilsizdir diyor. Hangi devredeki sizin için? Başlangıçtaki sizler için bunu söylüyor. 28 basamaklık bir skalada, bir yelpazede, bir spektrumda, bir merdivende birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar. Ama yanlış değerlendirirler. İkinci basamaktaki işler zaten olayları değerlendirmektir ve olaylar karşısındaki tutumlarını isteseler de istemeseler de sergilemektir. İşte Allah Teala bütün insanları musibetlerle imtihan eder. Onlara musibetler verir ve musibetlerle onları imtihan eder. Ne olur imtihan ederse? İmtihan ederse o insanların bu imtihanlara karşı davranış biçimlerini dikkate alır. Bir kısım insanların kalpleri marazdır, hastadır. Ne yapar bu insanlar? Allah'ın ayetlerini gizlerler. Özellikle hidayeti gizlerler. Ne yapar bu insanlar? Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Başkalarını da Allah'ın yolundan

daha da öteye geçerler. Allah'ın müteşabih ayetlerini özellikle kullanarak, bazen karşılarındaki her ayeti kullanarak insanları Allah'ın yolundan saptırmaya, eğer yola girmişlerse Allah'ın yolundan saptırmaya, eğer girmemişlerse yola girmelerine engel olmaya çalışırlar. Ve ne yazık ki bunu rahatlıkla başarırlar. Kisveleri buna müsaittir. Öyleyse nereye varıyoruz? Bu insanlar, kalplerinde zevk olan insanlar, kalplerinde maraz olan insanlar, kalpleri sadece kasiyet bağlamış, yani kararmış değil, aynı zamanda sertleşmiş olan insanlardır. İşte bunlar Allah'ın kendilerini imtihana sokmasıyla, musibetlerle denemesi sırasında hep Allah'ın uygun görmediği davranış biçimlerini sergilerler. O insanlara dikkatle bakın. Onlar kalplerinde Allah'ın hayır görmediği insanlardır. Temel özellikleri Allah'ın yolunda olmamak bir, iki özellikleri var. İkincisi de başka insanları da Allah'ın yolundan menetmek. Eğer o insanlar Allah'ın yoluna girmişse bu sefer de o yoldan ayaklarını kaydırıp saptırmaya çalışmak. Dikkat edin, bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri ömür boyunca, dilemezlerse ömür boyunca dalalette kalırlar. Yaptıkları ibadetlerin onları kurtarması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi size mutluluğun, hani şu masallarda geçen sihirli formülünü verelim. Sihirli. Aslında sihir kelimesi şeytani bir kelime. Ama masallarda bir marifetmiş gibi anlatılır. Onun için o tabiri kullandık. Sevgili kardeşlerim, sizi mutlulukla mutsuzluk arasındaki köprüden geçirecek olan bir tek taleptir. Sadece tek bir talep. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o anda Allah Teala onu işittiği, bildiği, gördüğü anda o kişi şeytanın sultasından kurtulmuştur. Şeytan artık ona hiçbir şey yapamaz. Üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar Allah Teala onu götürecektir. Şeytanın hırsından ağlamasına, dövünmesine Allah Teala hiç aldırmaz. Şeytanın hırsından kudurmasına Allah Teala hiç aldırmaz. Ve kulunu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a kul olmak istikametinde harekete geçmiştir. Onu Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka kendisine ulaştırır. Net olarak diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. İşte kalbinde zevk olmayanlar, kalbinde maraz olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da dilemesine mani olanlar, onların sıratımızdaki

ulaşmasına mani olanlar, sırat-ı müstakimden insanları düşürmeye çalışanlar, onlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Onlar kalplerinde her şey olanlardır. Ama kalplerinde hayır olmayanlardır. Aslında kalplerinde Allah Teala'nın hayır gördüğü insanlar, başkalarını Allah'ın yoluna ulaştırmaya çalışanlar, çalışmasalar bile başkalarını Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmayanlar, hepsi seçilirler. Ne yazık ki seçilenlerin hepsi Allah'a yönelmez. Bir kısmı ömür boyunca Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Başkalarına bir zararları olmayacaktır bu yolda, bilmedikleri için. Yani Allah'a ulaşmak diye bir şeyi öğrenmek gereğini duymamışlardır. Allah Teala mutlaka onlara mürşitleri vasıtasıyla, birileri vasıtasıyla mutlaka duyurmuştur. Ama onlar o duydukları şeye inanmamışlardır, tatbik sahasına almamışlardır ve hedefe yürümeyi istememektedirler. Öyleyse Allah Teala onları, o insanları negatif olarak değerlendirmez. Kişilerin bilgisizliği, cehaleti yüzünden hedefe ulaşmamaları söz konusu. Kasıt yok. İradelerini özellikle Allah'ın yoluna girmemek istikametinde kullanan insanlar değil bunlar. İradelerini Allah'ın yoluna girmek istikametinde de kullanmıyorlar. Ama özellikle iradeleriyle, bilerek, isteyerek Allah'ın yoluna girmemekte ısrar eden insanlar değil. Onlar da seçiliyor. İradelerini negatif istikamette Allah'a ulaşmayı dilememek istikametinde özellikle kullanan, başkalarını da Allah'ın yoluna sokmaktan men eden insanların durumuyla bunların durumu bir değil. Bir grup iradesini kullanıyor, Allah'a karşı olarak, şeytana paralel olarak kullanıyor iradesini. Onlar Allah Teala tarafından asla seçilmezler. Onlar böyle oldukları sürece hidayete ulaşamazlar, uzak bir dalalet içindedirler. İşte sevgili kardeşlerim, şeytanın adımlarına uyanlar, uyumuş olanlar onlardır. Allah'a çağıranların düşmanı onlardır. Nerede birisi Allah'a çağırıyorsa, bir takım insanlar da o Allah'a çağıranları kötülüyorsa, bilin ki Allah'ın düşmanları onlardır. Çünkü Allah Teala bütün insanlara hidayeti, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı tam 12 defa farz kılmış. Ve o insanlar bu hidayeti de biliyorlar. Bilmelerine rağmen kibirleri onu onlara kabul ettirmiyor, şeytanın da telkinleriyle yetmez. Başka insanları da kendileriyle birlikte Allah'a isyan ettirmeye çalışıyorlar. Allah'a ulaşmalarına mani olmaya çalışıyorlar. İşte o insanlar seçilmez. Şimdi Allah Teala ne diyordu? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmak ne demek? Allah'ın evliyası olmak demek. Allah'ın dostu olmak demek. Böylece Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın dostluğunu yaşamak. Hepiniz buna ehilsiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
İşte eğer serbest iradeniz devreye girmişse, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah aynı anda bunu işitir, bilir ve görür. Ve deminki konumuzun ruhuna giriyoruz şimdi, aslına giriyoruz. Ne yapar? Çok önemli bir şey yapar. Allah'ın iradelerini kullanmayan insanlara uyguladığı bütün kapalı kapıları Allah Teala açar. Allah'ın kapıları kapalıdır demiştik. Ne demiştik? Gözlerinde kişinin hicab-ı mestura var. Gözler kör. Kulaklarında vakra var. Kulaklar sağır. Kalplerinde ekinnet var. Kalpler idraksiz. Kapıların hepsi, kalp kapısı da, göz kapısı da, kulak kapısı da kapalı ve Allah'ın söylediklerini terennüm etmediği için kişi aynı zamanda dilsiz. Kör, sağır ve dilsiz bir insanı o kişinin talebi üzerine Allah Teala gözleri gören, kulakları işiten, dili konuşan ve kalbi de idrak eden bir hale getiriyor. Süre mi? Birkaç dakika. 5 dakika. Derhal Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dilediği anda görmüştür Allah Teala. Artık irade, serbest irade, kişinin cüz'i iradesi devreye girmiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Mutluluğun kapısını açmıştır o kişi. Derhal Allah Teala gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kişi görüyor. İrşat makamına baktığı zaman, ha diyor, o mürşit. O bana doğruyu anlatacak. Allah'a nasıl ulaşacağımı bana anlatacak. Ben de tatbik edip Allah'a ulaşacağım. Sevinçle, iştiyakla, canla başla Allah'a ulaşmak için koşuyor kişi. İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere. Neye malik olursunuz? Baş gözleriniz açılır. Artık kör değilsiniz. İrşat makamına irşat makamı olarak bakıyorsunuz. Kulaklarınız açılır. Artık sağır değilsiniz. Sağır değilsiniz bu noktadan itibaren. İrşat makamının söylediklerini işitiyorsunuz, manasına varıyorsunuz. E kalbinizdeki ekinleti almıştır Allah Teala, yerine ihfat koymuştur. Niçin yapmıştır bu işi? Ne diyor Allah Teala? O kendilerine ilim verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu anlasınlar, idrak etsinler diye, işitsinler diye, idrak etsinler diye, onların kalplerine ihbat konulur diyor Allah Teala. Kalplerindeki ekinnet alınır, yerine ihbat konulur diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yaptınız? Bir dilekte bulundunuz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Serbest iradenizi devreye soktunuz. Bu ne ifade eder? Bu sizin kurtuluşunuzu ifade eder. Çünkü bu dilek sizi evliyalığa mutlaka ulaştıracaktır. O kitaplarda okuduğunuz, menkıbelerini okuduğunuz evliyalardan biri de siz olursunuz. Hangi sebeple? Bir tek sebeple. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İradenizi ilahi yolda kullandığınız için. O iradeyi kullanmadığınız sürece bu istikamette siz kör, sağır ve dilsiz bir
ölü kabul ediyorsunuz Allah-u Teala'dan. O işitmeyenler ölüdürler diyor. Körler ölüdürler diyor. İdrak edemeyenler ölüdürler diyor Allah-u Teala. İşte Allah'a kapalı olan bütün kapıları bir dilekle açtınız. Sevgili kardeşlerim, daha kolay bir şey söyleyebilir misiniz bana? Bir insanın cehennemden kurtulmasını, bir insanın cennete mutlaka gitmesini garanti eden Allah-u Teala bunu nelere bağlamış? Nelere bağlamamış? Neye bağlamış? Sadece bir dileğe, Allah'a ulaşmayı dilemek. Yapacağınız şey bu kadar. Eğer gerçekten dilemişseniz Allah-u Teala sizi mutlaka evliya kılar. Bütün kapalı kapıları açacaktır. Hadi bakalım, bundan sonra ne yapar Allah-u Teala? Kalbinize ulaşır. Kalbinizdeki nur kapısı, nurların kalbinize gireceği kapı, Allah'a dönmesi lazımken, yukarıya dönmesi lazımken, şeytana dönük, aşağı dönük. Allah-u Teala hemen o kapıyı Allah'a döndürür. Bir kapalı kapı daha kullanılır hale geldi, açıldı. Kalır mı orada? Kalmaz. Kalbinizin kapısı, nurların girmesi gereken bu kapı, hem şeytana dönük konumda, hem de mühürlü. Allah-u Teala kalbinizin, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Çünkü o güne kadar zikir yaptığınız zaman, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettiğiniz zaman, Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurları göğsünüze kadar geliyordu Allah Allah dediğiniz için. Ama bakıyorlar ki göğsünüzden kalbinize yol yok, açılmamış yol. Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. O kapı da kapalı. Yol açılmamış. Ve Allah Teala bu noktada kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdikten sonra göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra sizi mürşidinize ulaştırdıktan sonra yeni bir kapalı kapıyı daha açar. Kalbinizin mührü. Kalbinizin mührünü açar, içindeki küfür kelimesini dışarı alır ve kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Ne yapmıştır Allah-u Teala sevgili kardeşlerim? Kapalı olan bütün kapıları açmıştır ardına kadar. Artık siz hani fıtratının bu muhtevasında bir insansınız ki Allah'a ulaşabileceksiniz. Bütün kapalı kapılarınız açılmıştır. Ama bu arada şeytanın kapısı da hala açıktır. Onu kapatmak için ne yapmanız lazım? Zikir yapmanız lazım. Zikir yapılırsa ne olur? Allah Teala gözlerinizi açtı, kulaklarınızı açtı, dilinizi açtı, kalbinizdeki ekinleti aldı, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı, kalbinizin mührünü de açtı. Ama şeytanın kapısı da açık. Bu noktadan sonra zikir yapmaya başladığınızda ne olur? Bakınız ne oluyor. Bu noktadan sonra irşat makamına ulaşıp tabi olduktan ve kalbinizin mührünü Allah'a açtıktan sonra zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsünüze gelir. Allah'ın açtığı yoldan kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührü artık açılmıştır, hareketli hale gelmiştir.
o mührü Rabbani kapıdan alır, Zülvani kapıya kadar bastırır. Rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı o mührü Zülvani kapıya kadar bastırır ve Zülvani kapıyı kapatır. Burada sonuca gidelim. Ne oldu? Allah'ın bütün kapalı kapıları açıldı. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah sizi ölüyken diriltti. Zikir yaptığınız sürece şeytanın kapısını da kapattı. Durum tamamen tersine döndü. Başlangıçta neydi? Her yeriniz, her şeyiniz kapalıydı Allah'a. Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalıydı. Ama 14. basamağa geldiğiniz zaman Allah'ın bütün kapıları açıldı. Şeytanın kapısı da gene açık. Ama zikir yaptığınız zaman şeytanın kapısı kapanıyor. Peki daha ileride şeytanın kapısının tamamen kapandığı bir yere ulaşacak mısınız? Evet. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman o mührü Zülmani kapıya indiren rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın baskısı kesintisiz olarak devam edeceği için daimi zikirde zikir kesintisi yok. Kesinti yoksa Zülmani kapıyı örten mührün üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı siz hayattayken hep devam edecektir, hiç kesilmeyecektir. O zaman Zülmani kapının açılması da mümkün değildir. Şeytanın karanlıklarının kalbinize ulaşıp kalbinizi istila etmesi, işgal etmesi mümkün değildir. Asla o karanlıklar kalbinize giremez. Ne olmuştur? Allah'ın başlangıç noktasında kapalı olan bütün kapıları size açılmıştır. Şeytanın kapısı da açıkken artık bir daha açılmayacak şekilde kapanmıştır. İşte mutluluğun temelinde bunlar var sevgili kardeşlerim. Kapılar. Kulvara girdiğiniz zaman bütün şartlar aleyhinizde görünüyor. Ama sonuca ulaştığınız zaman bütün şartları elbette Allah'ın yardımıyla, ama sizin iradenizin de mutlaka devreye girmesiyle lehinize çevirdiniz. Kapalı kapıların hepsini açtınız, devamlı açık hale getirdiniz ve iki defa dirildiniz. Birinci dirilişte baş gözlerinizdeki hicab-ı mestüre, baş kulaklarınızdaki vakra, kalbinizdeki ekinde talınır. İkinci defa dirildiğinizde kalbinizdeki göz, kalbinizdeki kulak açılır. Birincisinde bu dünyaya dirilirsiniz, ikincisinde bu alemin dışına dirilirsiniz. Bütün alemler önünüzde ufuk ufuk açılır. Allah'ın bir sevgilisi olursunuz. Mutlu bir insan olursunuz. Ondan sonraki bütün ömrünü şartlar ne olursa olsun huzur içinde geçirecek bir insan olursunuz. Sizi hapislere atarlar, sizi mutsuz kılamazlar. Orada daha da mutlu olursunuz. Size ihtiyaç sahibi olan birçok insanın dertlerine deva olduğunuz için Allah'tan aldığınız ihsanlarla, nimetlerle. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzellik içinde Allah-u Teala'ya nasıl hamd edeceğinizi, nasıl şükredeceğinizi bilemezsiniz. Hep orada eksik bir şeyler hissedersiniz. Kelimeler yetmez, hissiyatınız yetmez ve bir insan olmanın, hudutlu olmanın orada farkına varırsınız. Allah'ın size verdikleri
öylesine büyüktür ki sizin ona verdiğiniz ise öylesine sadece bir sıfırdır ki ne yaparsanız yapın bu sıfırı biraz daha büyütebilirsiniz. Sonsuzlukla sıfırın mukayesesi. Ona her zaman hayran olursunuz. Şimdi soruyorum size sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sohbette birlikteyiz. Davranış biçimleri. Sevgili kardeşlerim, bizler Allah'ın en yakın dostları olarak bir görevi üstlenmiş durumdayız. Bizimle beraber olanlar bir hedefe müteveccih olarak yaşarlar. Bu hedef başka insanları, etrafınızdaki insanları, herkesi mutlu kılmaktır. Etrafınıza sadece mutluluk taşıyacaksınız sevgili kardeşlerim. Sizden etrafınızdaki insanları üzecek şeyler sadır olmamalıdır. Kimseyi mutlu etmek. Kendinizi buna adamalısınız. Sevgili kardeşlerim, bir tek gaye için yaşayacaksınız. Başkalarını mutlu etmek. İşte davranış biçimleri dediğimiz zaman davranış biçimlerinin özeti budur. Başkaları için yaşamak, yani başkalarını mutlu etmek için yaşamak. Aslında madalyanın öbür yüzüne baktığımız zaman başkalarını mutlu etmek için yaşayan insan, hayatını onlara vakfetmiş olan bir insan mutlu ettiklerinden çok daha fazla mutlu olur. Neden? Bir kişinin etrafında 20 kişi var diyelim. 20 kişiyle bir beraberliğin içerisinde o kişi o etrafındaki 20 kişinin her birini mutlu ettikçe onların yaşadığı mutluluğun en azından bir eşini, çoğu zaman da iki katını Allah-u Teala mutlu eden kişiye ulaştırır. O, başkalarını mutlu ettiği cihetle mutludur. Allah-u Teala ona bu açıdan mutluluk vermektedir. Allah-u Teala onun kalbine bir hedef koymuştur. Bu hedef, başkalarını mutlu etmektir sevgili kardeşlerim. Öyleyse başkalarını mutlu etmek. Kim mutlu olmak istiyorsa işte kainatın en üst seviye reçetesi budur. Başkalarını hangi ölçüde mutlu edebilirseniz, başkalarına sizden hangi ölçüde mutluluk ulaşırsa, siz onların yaşadığı mutluluğun aynını yaşarsınız. Ama siz bir kişisiniz, etrafınızda birçok insan var. Düşünün, etrafınızda 20 kişi varsa, o etrafınızdaki herkesi mutlu etmek konusundaki çabalarınız bu hedefe ulaşmışsa, o zaman her birinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşayacaksınız demektir. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanları mutlu edip onların mutluluğunu sağladığınız için her biri kadar mutlu olmak sizin elinizdeyken neden başkalarını mutsuz etmek neticede kendinizin mutlu olmasını istemeseniz de vücuda getirmek bu yanlış bir adım değil mi? Allah Teala benden yana mısınız? Ondan yana mısınız diyor. Sevgili kardeşlerim,
Bu muhtevada her şeyin çok güzel olduğunu düşünün. Allah için yaşadığınızı düşünün. O zaman bunun gerçek manasının başkaları için yaşamak olduğunu anlayacaksınız. Çünkü sadece başkalarını mutlu etmek için yaşayan insanlar, her birinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı için etrafındaki 20 kişiye mutluluk ulaştırabilen bir insan, onları mutlu edebilen bir insan, onların her birinin 20 katı kadar mutlu olmuştur. Dikkat edin ki mutluluğunuz başka insanları mutlu etmekten geçer. Allah'ın böylece hedefi ne? Hedefi bütün bir toplumun mutluluğu yaşaması, huzursuzluk duvarını aşması, huzur içinde mutlu bir dünya hayatı geçirmesi. Allah Teala sizden sadece mutlu olmanızı ister. Başka insanları mutlu ettikçe mutluluğun ne kadar güzel bir şey olduğunu asıl siz yaşarsınız. Etrafınızda mutlu edebileceğiniz birçok insan her zaman vardır. Her birine mutluluğu ulaştırsanız, onları sevdiğinizi davranışlarınızla, konuşmalarınızla belli etseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bir şey kaybetmezsiniz. Ama ne kazanırsınız? Oraya bakın. Madde 1, onların kalplerini kazanırsınız. Madde 2, onlara verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğu her biriyle siz de yaşarsınız. Öyleyse günde 20 kişiye mutluluk verebilen bir insan, 20 kişinin yaşadığı mutluluğun her birini kendisi de yaşayacağı için her birine verdiği mutluluğun 20 katını yaşayacaktır. O zaman sorun kendi kendinize, bizi dinleyenler, kardeşlerimiz ya da henüz kardeşimiz olmamış olanlar, ne kaybedersiniz ki? Ama yaşadığınız zaman bu olayı, ne kadar çok şey kazanmış olduğunuzu göreceksiniz. Ve de onları mutlu etmek sizi kat kat mutlu ettiği için bir ilahi alışkanlık olacak. Allah Teala böyle olmasını istiyor. Başkalarını mutlu ederek mutlu olmanızı istiyor. Neden huzur içinde, mutluluk içinde bir dünya hayatı varken dünyayı kendinize zehir edesiniz ki? Falanca size kötü davranmış. Ne yazar? Eğer siz ona iyi davranmış olsaydınız, o size kötü davranamazdı. Onun bütün yollarını, negatif davranış biçimlerinin bütün yollarını tıkayabilirdiniz. Etrafınızdaki insanlara öyle bir davranışla davranmalısınız ki onların hem kendilerini hem de sizi üzmek istediğinde hiçbir imkanları kalmasın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde Allah Teala bizleri birleştirdi. Sizlere mutluluğu anlatabilmek için. Böylece sizlerin her birinin başkalarına mutluluk vererek onların kat kat fazlası mutluluğu, her birinin yaşadığı mutluluğun kat kat fazlasını yaşayabilmenizi temin etmek için. O sadece bunu istiyor.
İstiyor ki bütün insanlar birbirini sevsinler. Kimse kimseden nefret etmesin. Herkes birbirinin mutlu olmasında metaldar olsun, vasıta olsun. Hayatını başkalarını mutlu etmeye adasın ki her birine verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı için etrafındaki her birinden, her bir insandan kat kat fazla mutlu olsun. Her birine verdiği mutluluğun onlarca, belki yirmilerce katını herkes yaşasın. Çok insanla beraber olun. Çok insana mutluluk aşılayın. Çok insana mutluluk verin. Ki Allah da size mutluluk versin. Sevmek çok güzel bir şey sevgili kardeşlerim. Nefretin hayatınıza getireceği yer, getireceği şey, getireceği sonuç sadece huzursuzluktur, sıkıntıdır, mutsuzluktur. Ama sevgi saadetin anahtarıdır. Sevildiğinizi hissedeceksiniz. Etrafınızdaki herkesi severseniz, bu sevgi bütün davranışlarınızdan açık bir şekilde okunursa, etrafınızdaki insanların sizden nefret etmesi mümkün olamaz sevgili kardeşlerim. Mutlaka onlar da sizi seveceklerdir. Sevgi, sevgiyi, nefret, nefreti çeker. O zaman anahtar sizde. Siz sevgi kapısını açın, içeri sevgi boşalsın. Kim nefret kapısını açarsa, birinden nefret eder de bu nefretini de her fırsatta ortaya koyarsa, ondan sadece nefret edilir. O mutlu olamadığı gibi sadece başka insanları mutsuz etmeye çalışan bir bedbaht olur. 20 kişilik bir toplumda 19 kişi birbirini seviyorsa, birisi hiçbirini sevmiyorsa, hiçbiri de onu sevmez. O kişi kendisini mutsuzluğa kendisi mahkum etmiştir. Eğer sevseydi ve başkalarına sevgisini göstermekten çekinmeseydi, onlar da onu seveceklerdi. Nasıl diğerlerini seviyorlarsa, diğer 19 kişi birbirini nasıl seviyorsa, 20.'yi de seveceklerdi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın verdiği ilhamla şeytanın verdiği ilham birbirinin tamamen tersidir. Şeytan sizin herkesten nefret etmenizi ister. Hiç kimseyi asla sevmemenizi ister. Sevginin kalbinizde oluşması onu en çok yaralayan, huzursuz eden şeydir. O sonsuz ömründe çok uzun sürecek olan ömründe herkesi mutsuz etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ama eğer insanlar onun söylediklerine aldırmamayı başarabilirlerse, ama eğer insanlar onun söylediklerinin doğru olmadığını idrak edebilirlerse, o zaman şeytan onları mutsuz kılamaz. Ve
etrafınızdaki insanların size kötü davrandığından mı şikayet ediyorsunuz? Gözlerinizi kendinize çevirin. Siz onlara nasıl davrandınız da acaba onlar size kötü davranmaya nasıl başladılar? Sevgili kardeşlerim, ne ekerseniz onu biçersiniz. Eğer sevgi tohumları ekerseniz sevgi ağacınız olur. Seversiniz ve sevilirsiniz. Dünyadaki mutlu insanlardan eğer çok severseniz, çok mutlu insanlardan çok daha fazla severseniz en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Hayatınızı başkalarına adayın. Başkaları için yaşamaya başlayın. Tanıdığınız bütün insanların hangi cepheden mutluluğu yaşayabileceğini düşünün. Onlara o istikametlerde yardımcı olun. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama o kadar çok şey kazanırsınız ki onların her birine ulaştırabildiğiniz, sizin vücuda getirdiğiniz, onların üzerinde vücuda getirdiğiniz her mutluluk yüzdesini Allah Teala size de yaşatır. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye dayalı bir hayatı kendinize seçer de bunu olgun bir meyve haline getirebilirseniz herkese mutluluk saçan bir insan olursunuz. Her gün etrafınızdaki insanları biraz daha fazla seversiniz. Hepsini seversiniz. Hepsini ayrı ayrı mutlu etmeye çalışırsınız. Bunu yapmanızsa en çok sizi mutlu kılar. Etrafınızda ne kadar çok insan varsa siz onların her birinin o kadar katı kadar onların her birinin kazandığı mutluluğun o insanların sayısınca katlısını yaşarsınız. Kat kat mutluluk. Allah Teala ne istiyor? Hepinizden bir tek şey istiyor sevgili kardeşlerim. Mutlu olun diyor. Ben diyor sizin mutlu olmanızı istiyorum. Sizi bunun için insan suretinde yarattım. İstediğim şey insanların sulh ve sükunu yaşayarak mutlu olmaları. Her şey Allah'a inanç mekanizmasının hangi seviyede olduğuna bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerini, yapmanızı emrettiklerini, yapmamanızı emrettiklerini dikkatle gözden geçirirseniz, ister Tevrat'ta olsun, ister İncil'de olsun, ister Kur'an-ı Kerim'de olsun, bunun bir tek hedefe dayalı olduğunu göreceksiniz. Allah etrafınızdaki bütün insanları mutlu etmek için yaşamanızı ister. Kim hayatını buna adamışsa dünyadaki en mutlu insanlardan birisi odur. O sadece başkalarına mutluluk vermek için yaşar. Hani size hep bir fıkra anlatırız. Çocuk evladı annesini öldürmüş. Yetmez. Kalbini koparmış, almış. Eline gidiyor. Kaçıyor cinayeti işlediğin yerden. Ama kaçarken
Ayağı taşa takılmış ve düşmüş. Elindeki kalp, evladım, ayağın acıdı mı diye soruyor. Bu bir masal tabii. Ama burada anne kalbinin ne kadar hassas, ne kadar evladına değer veren bir hüviyette olduğuna dikkat edin. Kendisini öldüren, hayatına son veren evladı, canından daha fazla sevdiği oğlu. Ve bile gelebilseydi mutlaka böyle söylerdi. Sevgili kardeşlerim, ne duruyorsunuz? Etrafınızdaki insanlara sevgi aşılayın. İnsanlar giderek daha sevgisiz bir dünyaya doğru yelken açmışlar. Neden? Allah ile olan ilişkiler giderek azalmış. Sevgili kardeşlerim, bizim toplumumuz vaktiyle böyle değildi. Cihan İmparatoru olan Osmanlı sadece sevgiyi paylaşıyordu. Her tarafta sevgi vardı. İnsanlar birbirlerini sever ve korurlardı. Fakirlere mutlak olarak yardım edilirdi. Osmanlı yaptığı bütün fetihlerle fethettiği ülkelere adaleti getirmeyi başardı. Hoşgörüyü ulaştırdı ve sevginin ne olduğunu öğreterek nefreti yok etmeye çalıştı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki sevmek başlı başına bir olaydır. Eviniz, birbirinizi çok ama çok sevmelisiniz. Sevginiz fışkırmalı, her davranışınızdan belli olmalı. Böyle bir olay sizi küçültmez. Aksine sizi yüceltir. Size insan olmak adına çok şeyler kazandırır. Örnek bir insan olabilirsiniz. Arkasında mutlaka sevgi vardır. Başkalarından nefret edenler kendilerinden nefret edilenlerdir. Onlar başkalarından nefret ettikleri için karşıdakilerden nefretten başka bir şey elde edemezler. Ama biz hepiniz diyoruz ki sizden nefret edenleri bile sevmelisiniz ki onlar sizdeki olağanüstü sevgiyi teşhis edebilsinler. Ve de o sevginin muhtevası içinde çareleri kalmasın. Sadece sevgi onları sarsın. Yani neticede onlar da sizi sevsinler. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki bu sevgi, bütün kusurları yok edebilir. Eğer severseniz, kusur görmekte giderek açıyı kapatırsınız, küçültürsünüz. Bir taraftan da
sizin başlangıçta size kötü davranan kişiye karşı gösterdiğiniz her güzel davranış hiç şaşmadan aynı güzellikleri tekrarlamanız onun üzerinde mutlaka pozitif bir etki oluşturacaktır. Sevgili kardeşlerim, hayat geçiyor. Bu hayat geçerken başkalarına hep güzel bir şeyler bırakmalısınız. İzlenim, hatıra, ibret. Bu ancak başkalarına yapabileceğiniz en güzel davranışlarla oluşur. Onları severseniz, onlar sizi sevmeseler de severseniz, onlara gerçek anlamda bir örnek olursunuz. Allah'ın gerçek dostları insanlardan nefret edemezler. Onlar ne kadar kötü olurlarsa olsunlar, onlar ne kadar kötülük yaparlarsa yapsınlar, Allah'ın dostlarının onlara düşman olabilmesi mümkün değildir. Onların kalplerine Allah Teala negatif faktörleri biçerek bir çiçek tarlası hüviyetini verir. Onların kalplerinde nefret yoktur. Sevgi vardır. Kendisini sevmeyenleri, hatta kendisinden nefret edenleri de sever. Hiçbir zamanda nefretin sebebini anlayamaz. Çünkü o nefret ettiği ispat eden kişi veya kişiler bu nefreti kendilerine kazandıracak olan bir kötü davranışı ondan hiçbir zaman görmemişlerdir. Görmeleri de mümkün olmayacaktır. Ama buna rağmen İblis sevgi hayatının ister mimarı olsun, ister sadece müntesiplerinden biri olsun, böyle olan herkesi etrafındaki tesir edebildiği insanlara düşman etmeye çalışır. Onlar da nefslerinin kalbi afetlerle dolu olduğu için, bu sebeple şeytanla devamlı münasebette bulunmak mecburiyette kaldıkları için, bunun tesiri altında kalabilirler. Ama sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın dostları için bir hüküm ifade etmez. Onlar bir ömür boyu sadece seveceklerdir. Affetmeye her zaman hazırdırlar. Onlar nefret etmezler. Nefret nefsin afetlerindendir ve de nefsindeki daimi zikir sebebiyle bütün afetleri yok eden bir insan nefret afetinden de kendisini halas kılmıştır. Kurtarmıştır. Sevgili kardeşlerim, her halükarda sevmelisiniz. Sizden nefret edenleri de sevmeye çalışın. O zaman onların şeytan tarafından nasıl ve hangi ölçüde kandırıldıklarını net olarak yaşayacaksınız. Eğer o seviyeye gelmişseniz onlara kızamazsınız. Şeytanın onlara yaptığı telkinlerle onları ne kadar huzursuz ettiğini görmeniz bütün muhtevayı
değiştirir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmelisiniz. Şeytan her zaman insanları en çok sevenin üzerine doğru saldırtmaya çalışır. Çoğu zaman da bunu başarır. Ne olduğunu bile anlayamadan insanların bir kısmı Allah'ın dostlarına düşman olurlar. Sevgili kardeşlerim, bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuçtur. Şeytan bütün insanları Allah'ın dostlarına düşman kılmaya çalışır. Gayreti hep bu istikamettedir. Sevgili kardeşlerim, bu tablo içerisinde Allah'ın dostları bir bütünü paylaşırlar. O bütün sevmek fiilinin çatısı altına giren bütün işlevlerdir. Sevgili kardeşlerim, eğer nefreti kalbinizden silebilirseniz, ki daimi zikir bunu mutlaka sağlar, o zaman dünyanın gerçekten yaşanacak bir yer olduğunu görürsünüz. Yaşanmaya değer bir dünya olduğunu görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak demek, başkaları için yaşamak demektir. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna hasrettik

Onlar size karşı nasıl davranırsa davransınlar, size ne kadar karşı olurlarsa olsunlar, onları gene de sevmekten geri kalmadığınızı göreceksiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey değildir. Nefreti Allah-u Teala kalbinizden daha önce ulaştığınızda söküp aldığında geriye sadece sevgi kalır. Sevgili kardeşlerim, insanlar diledikleri gibi davranabilirler, sorumlulukları onlara aittir. Başkasına kötülük yapan herkes yaptığı kötülük kadar kayba uğramıştır. Ama başka insanlara hizmete kendisini adamış bir insan her an derecat kazanır. Başkaları için yaşar. Bütün gayesi herkesi mutlu etmektir. Herkese bir nebze mutluluk verebilmek için yaşar. Hayatını başkalarına mutluluk vermeye endekslemiştir. Bu dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Kim varsa hayatını başkalarının mutluluğuna adamış, onlar bu dünyanın en mutlu insanlarıdır. Sırrı çözmüşlerdir. Mutluluğun sırrını yakalamışlardır. Mutluluk başkalarına hizmetin ta kendisidir. Daha üst bir ifadeyle başkalarını mutlu kılmanın mükafatıdır. Kim kendisini başkalarının mutluluğuna adarsa, sadece bunun için yaşarsa, o dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Hiçbir şey onu rahatsız edemez. Yolunda en üst boyutlarda mutluluğu yaşayarak yürür gider. Koşarak, uçarak gider. Sevgili kardeşlerim, hani mutluluktan uçmak diye bir şey vardır ya, bir tabir. İşte mutluluktan uçabilen bir insan hayatını başkalarının mutluluğuna adayan, sadece başka insanların mutluluğu için yaşayan bir insandır. İşte bu pencereden bakarsanız, mutluluk penceresinden, hayat gerçekten yaşanmaya değer bir olgudur. Severek yaşlanırsınız. Yaşlandığınızı hiçbir zaman fark edemezsiniz. Her zaman kalbiniz genç kalacaktır. Başka insanları sevmek en üst boyutlarda sizin yaşantınızın bir parçası olacaktır. Sevdikçe sevileceksiniz. Elbette sizi kıskananlar olacak. Elbette düşmanlarınız olacak. Ama onları da seveceksiniz. Sizin sevilmeniz kalpleri hasetle dolu insanlar için bir sıkıntı oluşturur. Ama onların bu sıkıntı sebebiyle size düşman olmalarına rağmen siz onları da seveceksiniz. İşte sevmek öyle bir şey ki sevgili kardeşlerim. Sevene dünyadaki en büyük mutluluğu yaşatır.

Size düşman olanlar olabilir. Ama bunu hiçbir zaman sizin yaptığınız bir yanlışa bağlayamayacaklarını onlar da çok iyi bilirler. Çünkü siz insanları seviyorsanız onları sadece mutlu etmek için yaşarsınız. A'dan Z'ye kadar vücuda getirdiğiniz bütün davranışlar onları mutlu etmenin birer parçasıdır. Ve de onun için yaşarsınız. Allah Teala sizi sevmişse başka insanların mutluluğuna kendisini size adamaya ulaştırmışsa o zaman bütün şartlarda etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışırsınız. Bu mutluluk sevgili kardeşlerim sizin için bir muhteşem dizaynı oluşturur. Sevgi temeline dayalı bir dünyada yaşarsınız, seversiniz ve sevilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sakın şeytan sizi sevginin o muhteşem mutluluğundan sevgisizliğin, nefretin uçurumlarına düşürmesin. Allah Teala'nın hepinizi sevgisiyle bütün boyutlarıyla kucaklamasını, her açıdan sizi sevgisiyle sarmasını ve sevgisizliği size yaşatmamasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، نعوذ بإياك نستعين، الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir Ramazan sohbetinde yeni bir konuyla Allah'a ulaşmayı dilemek, gene birlikteyiz. Gene Allah-u Teala bizi beraber kıldı. Ona hamdimiz ve şükrümüz sonsuzdur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden misiniz? Yoksa dilemeyenlerden misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemek size bir şey ifade ediyor mu? Yoksa etmiyor mu? Şu anda bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Bilin ki hayatınızın en önemli konuşmasını izliyorsunuz. Bu konuşma sizin ya kurtuluşunuza neden olacak ya da ebediyen cehennemde kalmanıza. Ya oradaki dersi alırsınız, Allah'a ulaşmayı dilersiniz, o zaman mutlak olarak kurtulanlar arasındasınız. Ya da benim bugüne kadar öğrendiğim bilgiler bana yeter dersiniz ve sınıfta kalırsınız. Gideceğiniz yerde cehennem olur. Sevgili kardeşler, uzun lafın kısası, bu konuşmayı dikkatle dinleyin, izleyin, ne yapacağınıza karar verin. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, o zaman bu konuda gerekli hüviyetin sahibi olursunuz. Dilemezseniz, işte o zaman kendinize yazık edenlerden olursunuz. Konuşmamız sizin için, özellikle bizi ilk defa dinleyenler için hayati bir konuşmadır. Geleceğiniz bu bir saatlik zaman dilimi içerisinde size verilecek olan bilgiyi alabilmenize veya alamamanıza bağlıdır. Ya mutluluk ve cennet, dünya mutluluğu ve cennet veya dünyada da mutsuzluk ve cehennem. Bu kadar kesin mi? Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu kadar kesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın olmazsa olmaz şartıdır. Biliniz ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı üzerine 12 defa farz kılınan bir farizeyi gerçekleştirmemek konusunda bir niyetin sahibi ise, Allah'a ulaşmayı dilemezse, niyeti Allah'a ulaşmak değilse, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Öyleyse
elinize Allah-u Teala cennetin anahtarını teslim ediyor. Ben cennete ulaşmak istiyorum deme diyor. Ben Allah'a ulaşmak istiyorum de diyor, al diyor cennetin anahtarını. Peki ama demezse ne olur? Demezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi, o kişinin gideceği yer cehennem. İşte ayetler. Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde öyle söylüyor. Diyor ki, اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Öyle bir niyetleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatındaki başarıları, dünya hayatında kazandıkları para, dünya hayatında kazandıkları şan, şöhret, onlar mutlu eder onları diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Ellezinehum an ayatina gafilun. Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gideceği yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ayet-i kerime kesin olarak söylüyor, onların gideceği yer cehennemdir, ateştir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle gideceği yer. Öyleyse hadi bakalım. Kimin kazandığı dereceler itibariyle gideceği yer cehennem? Allah-u Teala açıklama getiriyor. Müminin 102'de diyor ki, kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer cennettir. Ebediyen orada kalacaklardır. Müminin 103. Kimin de sevapları günahlarından azsa, sevap tartıları hafifse, o zaman onlar hüsranda olanlardır. Onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların gidecekleri yer cehennem. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlar ve onların gideceği yer cehennem. Şimdi bakıyoruz Yunus 8'e. Ülaike mevahümün naru bima kânu yeksibûn. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. İktisap ettikleri dereceler itibariyle diyor Allah-u Teala. Sebebiyle diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, dilemeyen kişi hüsrandadır. Hüsranda olan kişi dereceler itibariyle cehenneme gidecek olan kişidir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için bu bir vakadır. Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra o kişi ne yaparsa yapsın neticeyi değiştiremez. Allah'a ulaşmayı dilememek cehennemin anahtarını eline almak demektir. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarını eline almak demektir.
Öyleyse gerçekten öyle mi? Bakalım. Evvela bu Yunus 7'nin zıttı olan ayet-i kerimeyi araştıralım. Kur'an-ı Kerim'de buluyoruz. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. Ne diyordu Allah Teala Yunus 7'de? Ellezine la yercune likaina. Onlar bize, yani Allah'a, Allah kendisine diyor, ulaşmayı dilemezler. Ellezine la yercune likaina. Bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Ankebut 5 ne diyor? Men kânû yercû likâ Allâhe. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse. İkisinde de yercû geçiyor, dilemek. Likâ Allâhe ikisinde de geçiyor. Birinde likâina, birinde likâ Allâhe. Ama biri diğerinin zıttı. Feinne ecelallahu ilahat. O zaman muhakkak ki diyor Allah Teala, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka muhakkak ki gelecektir. Yani o kişinin ruhunu bize ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu biz mutlaka kendimize ulaştıracağız diyor Allah Teala. O gün mutlaka gelecektir. Peki hangi standartlar içinde nasıl cevap geliyor Şura suresi 13. ayet-i kerimeden? Allahü yeştevi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Onun için Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor. Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu söz konusu olan Şura 13'te ulaştıranın kişinin kendisi olmadığı, Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağı kesinlik kazanıyor. Allah'a ulaşma nikâe fiiliyle anlatılıyor. 19 fiilden bir tanesi nikâe. İlka, mülaki. Likae, hepsi aynı kökten geliyor. Peki Allah'a ulaşmayı dileyip de amin olanların durumu ne olur? Onlar Allah'a mülaki olurlar. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh kavmine söylüyor. Ey kavmim, ben bu yanımda olan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a, muhakkak Allah'a mülaki olacaklardır diyor. Buradaki enne kelimesinin Allah Teala tarafından söylenmesinin muradına, çünkü ulaştıracak olan kişi kendi ruhunu Allah'a ulaştıracak olan değil, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak ve Allah verdiği sözü mutlaka yerine getireceğinden emin. O Allah, onun için engel söz konusu olamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Kim Allah'ın dostuysa Allah onun için engelleri kaldırır. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a dostluğun başlangıç noktasıdır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen demek ki Allah'a mülaki oluyor.
ruhunu Allah'a Allah ulaştırıyor. Böylece ne oluyor kişi? Böylece kişi Allah'a verdiği misaki yerine getiriyor. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim Allah'a verdiği misakini ve yeminini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah Teala. Yani kim ruhunu Allah'a ulaştıramazsa onların ahirette bir nasibi yoktur. 77'de diyor ki ama kim ahd-i misakini gerçekleştirirse Allah takva sahiplerini sever diyor. Takva sahiplerinin durumuna bakıyoruz. Gene Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime takva sahiplerinin yerinin altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu söylüyor. Gene Âl-i İmrân suresi 198. ayet-i kerime bütün sahabe 198. ayet-i kerimesinde Âl-i İmrân suresinin takva sahiplerinin mekanının cennet olduğunu söylüyor ve Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte bağlandığınız şey budur buyuruyor. Yani işte bağlandığınız cennet budur. Yani cennet size yaklaştırıldı. Buyurun girin cennetinize diyor Allah Teala. Kimlere diyor? Takva sahiplerine. Öyleyse kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi için cennet kesinlik kazanıyor. Ama burada son derece önemli bir konu var. Kişi ulaştırmayacak ruhunu Allah-u Teala'ya. O sadece ulaştırmayı dileyecek. Şura 13'te Allah-u Teala kesin olarak anlattığı gibi o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracak olan Allah'tır. Öyleyse 28 basamaklık bir skala içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamakta oluşur. Allah'ın ard arda olan tecellileri 10. basamakta tamamlanır. 14. basamakta kişi irşat makamına ulaşıp tabi olur. 21. basamakta Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Buradaki zincire, olaylar zincirine dikkatle bakın ki o zinciri kırmak kimsenin harcı değildir. Şeytan da dahil olmak üzere. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunun Allah'a Allah tarafından ulaştırılmasına hiçbir şekilde mani olamaz. O kişi ister sağ olsun ister ölsün ama ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişi ölmüş, ruhu Allah'a ulaşmadan ölmüş olmuyor. Ölmüşse kişi ruhu nasılsa Azrail Aleyhisselam tarafından alınacak, gene Allah'a ulaştırılacaktır. Eğer o kişi yaşasaydı, kendisi 21. basamağa kadar yaşasaydı, ruhu Allah'a ulaşacaktı ama sağ iken ulaşacaktı. Sağ iken ulaşırsa o kişi 3. kat cennetin, dünya saadetinin yarısından fazlasını mutlaka sahibi olur. Mürşidine ulaştıktan sonra o kişi ölmüşse, 2. kat cennetin sahibi olur ve yolun neresindeyse o kadar dünya saatinde yaşamış olarak ölür. Ölünce de ruhu gene Allah'a ulaşır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de bir gün sonra ölmüşse o kişinin gene 1. kat cennet hakkıdır. O kişi mümin standartları içinde kabul edilir. O kişi Allah Teala tarafından kurtuluşa ehil görülen ve bu ehil görülen kişinin de hedefine ulaşmış olması söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu bir anahtardır. Cennetin anahtarı. İslam'da niyet amelden üstündür. Bunun için üstündür. İki kişi düşünün. Birisi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onu işitmiş, bilmiş ve görmüştür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, hep kalplere bakan Allah Teala anında o kişinin kalbindeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Bizimle aynı anda işitir, aynı anda bilir, aynı anda görür. Her an bizimle beraber olan Allah'ın rahmeti ve ilmi her zaman bizden haberdardır. İşte böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde ne olur? Kişi Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin Kur'an'daki adı Aminu'dur. Kimdir Aminu olan? Aminu olmanın 7 tane safhası vardır. 3. basamakta Aminu olunur 1. defa. 14. basamakta mürşide tabiyetle 2. defa Aminu olunur. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaştırdığı zaman kişi 3. defa Aminu olur. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 4. defa ameni olur. Her bir defa yeniden ameni olmak cennet katlarının sayısını o kadar yükseltir. Daha üst cennetlerin, daha üst cennetlerin sahibi olur. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim eden kişi 5. defa ameni olur. 5. kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinde %100'ünün sahibi olur. 28. basamağın 4. kademesinde kişi irşada ulaşır. 6. kat cennetin sahibi olur. 5. kademesinde irşat makamına tayin edilir. İradesini de Allah'a teslim eder. Ve adın cennetlerinden birincisine girmek hakkını kazanır. Adın cennetleri 7. kat cennetlerdir. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim kat kat her şey değişim gösteriyor. Öyleyse basit bir mukayese, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi gün ölmüş. Allah Teala mutlaka ona verdiği ihsanlarla o kişiye öyle dereceler ihsan eder ki onun günahlarını örter. Sonra mı ne olur? Aynı zamanda o kişiyi irşat makamına ulaştığı zaman ona 2 kat rahmet vermeye başlar. Aynı zamanda kalbine imanı yazar. 14. basamakta bu olay tahakkuk eder. Allah onun günahlarını sevaba çevirir. O sonraki işlem. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onun gözündeki icab-ı mesureyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinleti alır, yerine ihbat koyar, kalbine ulaşır, nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Bunların hepsi 5-6 dakika içinde tahakkuk eder ve bu süreç içerisinde Allah Teala o kişiye verdiği derecelerle kişinin günahlarını örter. Kişinin günahları burada örtülür. Öyleyse kişinin günahlarının örtülmesi noktasındayız. Ne olur kişinin günahları örtülürse? Örtülürse o kişinin daha evvel işlediği sevaplar sebebiyle
mutlaka sevapları günahlarından fazla olur. Ne zaman? Allah'a ulaşmayı diler dilemez 5-6 dakika içinde. Ard arda Allah'ın verdiği bu insanlar sebebiyle bu rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. Gözlerdeki icab-ı mestureyi alıyor, kulaklardaki vakrayı alıyor, kalpteki ekineti alıyor, yerine ihbat koyuyor, kalbi ulaşıp kalp kapısını Allah'a çeviriyor ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Tam 7 tane işlev. Bu 7 işlevle Allah-u Teala o kişiye öyle dereceler verir ki onun bütün günahlarına denk gelir verdiği dereceler. Kişinin derece, günahların derecesi ne olursa olsun ve o kişi hiç sevap işlememesi mümkün değil. Mutlaka sevapları vardır. Sevap hiç işlememiş bir insan hiç yaşamamıştır. Mutlaka ne yaparsa yapsın bir şeyler derecat kazanacak olan az çok bir şeyler yapmıştır. O kazandığı dereceler bir derecede olsa, 10 derecede olsa o kişi sevapları günahlarından fazla olan kişidir. Çünkü bütün günahlarını Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediği zaman örtüyor. Bu işlevleri yaptığı zaman. Örtüyor mu? Evet, örtüyor. Peki nereden biliyoruz? İki grup ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Birincisi Vel Asr suresinin 1 ve 2. ayetleri. Ne diyor Allah Teala? Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. Âmin olanlar hüsranda değiller. Öyleyse kim bu hüsranda olanlar? Mümin'in 103'te söylüyor Allah Teala. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onlar hüsrandadırlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Ama amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hayır. Onlar hüsranda olanlar değillerdir diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlar değildirler. Öyleyse kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla değil. Tam tersi kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü ama Allah'a ulaşmayı diledikten 5-6 dakika sonra o kişinin günahları sevaplarının gerisinde kaldı. Günahların Allah-u Teala örttüğü için sevapları hakim oldu duruma. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Allah-u Teala'nın çok açık bir dizaynı söz konusu. Öyleyse nasıl bir dizayndan bahsediyoruz? Son derece basit. Madem ki bir insan Allah'a ulaşmayı dileyince Allah onu kendi zatına ulaştıracağını garanti ediyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi 21. basamağa ulaştırmayı Allah garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o dileği işittiği, bildiği ve gördüğü anda o kişi 21. basamakta sayılır. Allah'a göre olay budur. O kişi yaşasa da yaşamasa da onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ama ona verdiği hayat eksikse asgari standartlarda borcunu mutlaka ödeyecektir Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi benim cennetime girer diyor. Mutlaka bir defa onu cennetine alacak. Neyle? Allah'a ulaşmayı diler dilemez yaptığı işlevlerle
o kişiyi Allah'ın cennetine layık kılacak. Yani o kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşacak. Gördük ki kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşanlar müminin 102'ye göre Allah'ın cennetine girecek ve ebediyen orada kalacaklar. Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. Allah Teala diyor ki cehennemin kapılarına geldikleri zaman diyor cehenneme girecekler. Onlara cehennem bekçileri derler ki sizlere sizden olan nezirler gelip de gideceğiniz yer cehennem diyerek buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Bununla sizi uyarmadılar mı? Cehennemdekilerin hepsi için bu söz. Hepsi de aynı şeyi söylüyor. Evet, uyardılar. Geldiler, uyardılar. Şimdi Mülk Suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri bu açıdan son derece önemli. Çünkü diyor ki, o kişi madde 1. Geldiler, bizi uyardılar. Ama biz dedik ki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Madde 1. Yani Allah'ın indirdiklerine inanmıyor adam bir defa. Film buradan kopuk. Allah'ın indirdiklerine inanmıyor. Böyle bir kişi var diyelim. Birinci özellik Allah'ın indirdiklerine, kitaplarına inanmamak. Sonra madde 2. Muhakkak ki ben seni dalalette görüyorum diyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik biz onlara diyor. Ve arkadan dedi ki sen muhakkak ki dalalettesin. Onu dalalette kabul ettiğine göre Resul'e inanmıyor. Allah'ın bir şeyler indirdiğine inanmıyor, Resul'e inanmıyor kişi arkasından da. Resul'ü dalalette birisi olarak kabul ediyor.

Ve diyor ki aynı kişi, eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Eğer Allah Teala bizim kulaklarımızdaki vakrayı alsaydı biz işitecektik. Ama sadece Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kulaklarındaki vakayı alıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerindeki ekinleti alıyor. Ve o kişiler idrak ediyorlar, yani akıl ediyorlar. Öyleyse bunu söyleyen kişi cehennemde, zaten cehennemdekilerin hepsi aynı durumda. Evvela gözlerinde hicab-ı mestüre var. İrşat makamını irşat makamı olarak görmüyor. Herhangi bir kişi olarak görüyor, hatta daha da ileri gidiyor, dalalete bir kişi olarak görüyor. Kulakları sağır. İrşat makamının söylediklerinden Allah'a ve onun kitaplarına ait olan kesimde kesinlikle duyarsız. Ve bu duyarsızlık onu Allah'ın kitaplarını redde götürüyor. Çünkü işitmiyor. Kulaklarında vakra var. Ve kalbinde ekinlet olduğu için de idrak edemiyor, yani akıl edemiyor. Öyleyse kimin gözlerinde hicab-ı mestüre varsa, irşat makamını irşat makamı olarak değil de dalalette birisi olarak görüyorsa, ki böyle söyleyen bir insan dalaletin ne olduğunu bilmiyor demektir zaten. İlmi de yok. Kulaklarında vakra olduğu için irşat makamını işitemiyorsa kişi, kalbinde ekinlet olduğu için idrak edemiyorsa söylediklerini, bu kişinin gideceği yer cehennem. Ama eğer gözlerinde hicab-ı mestüre olmasaydı, açılmış olsaydı, o zaman irşat makamını irşat makamı olarak görmüş olacaktı. Sen dalalettesin demeyecekti. Allah'ın kitabına inanacaktı. Allah hiçbir şey indirmemiştir demeyecekti. Eğer kulaklarındaki vakayı almış olsaydı, o zaman irşat makamının sözlerini işitecekti. Allah Teala kalbindeki ekinleti almış olsaydı, o zaman idrak edecekti, akıl edecekti. İşitmek manasına varmak, akıl etmekse idrak etmek, kendisine mal etmek. Kişi bunların hiçbirisine sahip değil. Yani basit bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Öyleyse o cehennemdeki herhangi bir insandan bir tanesi ve çözümü de içeriyor Mülk Suresinin 8-9. ayetleri. Eğer işitmiş ve akıl etmiş olsaydı aynı kişi, burada cehennemde mi olurduk diyor. Allah'ın cennetinde olacaktı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın rahim esması ve tecellisi üzerine gözlerindeki hicab-ı mestüre alındığı için irşat makamına baktığı zaman irşat makamını irşat makamı olarak görüyor. Ona baktığı zaman Allah Teala diyor ki onların sana baktığını görürsün. Seni gördüklerini zannedersin. Oysa ki onlar görmezler, sadece bakarlar diyor. Sen ölülerin gözlerini açamazsın diyor. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Onları ölü kabul ediyor Allah Teala ve ölülerin gideceği yer cehennemdir diyor. Kimin Allah Teala baş gözlerindeki hicab-ı mestureyi almamışsa, kör bırakmışsa onu, kimin kulaklarındaki vakrayı almamışsa, sağ bırakmışsa, kimin kalbindeki ekinleti almamışsa, idraksiz bırakmışsa kişiyi,
onların hepsinin gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesine dikkat edin. Dilemenin ön şartı Allah-u Teala'nın seçmesidir. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Ve her sene 2-3 defa musibetlerle imtihan eder Allah-u Teala. Bu imtihanlarda ne yaptığımıza bakar. Allah-u Teala'nın bizi dalalette bırakması söz konusuysa bunun sadece bir tek sebebi vardır. Bizim hidayete ulaşmamak konusundaki kesin tavrımız. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah-u Teala o kişiyi seçer kendisine. Ama bir Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi kalbinde zevk varsa ve Allah'ın ayetlerini kendisine göre yorumlayıp kendisi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine ve Allah'a ulaşmasına mani oluyorsa, kalbinde maraz varsa, hastalık varsa ve başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa, Allah'ın ayetlerini yalanlayıp başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa, Allah'ın ayetlerini inkar edip başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorsa, Allah'ın ayetlerini nakz edip başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa ve Allah'ın ayetlerini ketmedip, gizleyip başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorsa, o zaman bu kişi hem kafirdir hem de zalimdir. Allah'a ulaşmayı dilemediği kesindir ve uzak bir dalalet içindedir ve Allah'ın yolundan uzakta bir insandır. Nisa 167, 168, 169'da Allah-u Teala diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُّ دَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Diyor ki onlar kafirdirler. Muhakkak ki onlar kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan, Allah'ın sebilinden men ederler. Sevgili kardeşlerim, başlangıçta herkes dalalette. Hiç istisna yok. Kim dünyaya gelmişse herkes dalalette başlangıçta. Bu başlangıçta olan, dalalette olan insanlar ancak Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde dalaletten kurtulacaklar. Allah'a ulaşmayı bütün dilemeyen insanlar dalalette, ama bunlardan başka insanların da Allah'ın yoluna, kendileri Allah'ın yolunda olmayıp da başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engelleyenler, onları Allah'ın yoluna girmekten men edenler, onlar hem kafir hem uzak bir dalalet içinde hem de zalim. Başka insanları da Allah'ın yolunda men ederler diyor. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor Allah-u Teala. Niçin zalimdirler? Başka insanları da Allah'ın yolunda men ettikleri için. İşte bunları Allah-u Teala seçmiyor. Bu saydığım kesimlerin hiçbirisi seçilmez. Ama onun dinin dışında kalan, gene Allah-u Teala'yı ulaşmayı dilemeyen, herkes başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemez. Herkes seçilir. İnsanların büyük kısmı seçilir. Seçilmeyenler kasıtlı olarak Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeyip de
başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olanlar, yeryüzünde fesat çıkaranlar, Allah'a olan misaklerine rağmen, Rad 25, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi keserler, Allah'a ulaştırmazlar. Başka insanların da hidayetine mani olurlar ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. O insanlar da seçilmezler. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Sadece açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bütün tavırlarıyla bunu ortaya koyan insanlar, onlar seçilmezler. Her olayda kimliklerini bir defa daha ispat ederler Allah-u Teala'ya ve bu insanlar asla seçilmezler. Geri kalan herkes seçilecektir. O seçilenlerden de bir kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. İşte seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. Seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi seçilmesine rağmen Allah'ın cennetine giremez. Seçilmesi Allah'ın iznidir. Seçilmesi Allah'ın ona bir saha, bir imkan açmasıdır. Seçilmesi o kişiye dalaletten kurtulmak için kapıyı Allah'ın aralamasıdır. Kapının açılması kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle tahakkuk eder. Dilemezse kapı kapanır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan 5-6 dakika sonra o kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Onun günahlarından daha çok sevabı olur. Günahları örtüldüğü için. Ve bir saat sonra ölse o kişi gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Hiç ibadet yapamadan ölse gideceği yer gene Allah'ın cennetidir. Kesin. Öbür taraftan 80 yaşında ölen bir insan 15 yaşında idrak etmiş sorumluluklarını, 15 yaşından itibaren namaz kılmaya başlamış. Namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet hepsi var adamda. Ve 65 yıl bunları yapmış ama başka bir şey yapmamış. Yani Allah'a ulaşmayı dilememiş. Aranızdan birçok kişi diyecektir ki bu insan da artık Allah'ın cennetine girer yani. Ama girmez yani. Ne yazık ki girmez yani. Allah Teala kesin hükümlerini koymuş. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksin ya da dilemeyeceksin. Eğer dilersen gideceğin yer cennettir. Hükümleri koymuş ard arda. Kesin hükümler. Dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Hükümleri koymuş. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetleri iki tarafı da açıklıyor. Ya kişinin gözlerinde hicab-ı mestire var, kulaklarında bakra var, kalbinde ekinnet var. Gideceği yer cehennem. Ya da bunların hepsi alınmış. O zaman kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Çünkü o zaman işitmiş ve akıl etmiş olacak. Cehennemde o kişinin işi yok. Ne diyor Allah Teala? İsra 45-46'da Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim kıraat ettiğin zaman onlarla senin aranda o ahirete ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır diyor. Yani sana bakarlar, göremezler. Seni herhangi bir insandan ayırt edemezler diyor. Seninle onların arasında hicab-ı mestüre vardır. Onların gözlerinde hicab-ı mestüre vardır diyor. Onların gözleri kördür diyor. Seni görmezler diyor.
Araf 179'da Allah Teala bu gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlü olan insanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Diyor ki Araf 179'da biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık, hazırladık. Onların kalpleri vardır ama o kalple fıkıh edemezler. Yani idrak edemezler, yani akledemezler. Onların gözleri vardır. Aynları vardır diyor Allah Teala. Ama onlarla göremezler. Onların azanihim diyor. Kulakları vardır. Ama onlarla işitemezler. Onlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah Teala. Açık bir şekilde cehennemin onlar için hazırlandığını söylüyor. Ne varmış? Gözleri varmış adamların. Ama kör. Kulakları varmış, sağır. Kalpleri varmış, idrakten yoksun. Gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet. Ve insanlar ölü. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi bir ölüdür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse söylediğimiz gibi 80 sene boyunca 15 yaşında sorumluluğu başlamışsa o günden itibaren 65 yıl o kişi namaz kılsa, oruç tutsa, zekat verse, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirse o kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse İslam'da neden niyet üstünmüş? İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, bir saat sonra ölmüş. Ama gideceği yer Allah'ın cenneti. Allah görmüş, işitmiş, bilmiş kalbindekileri. Rahim esmasıyla tecelli başlamış başladığı anda derhal 5-6 dakika içinde işlemler tamamdır. O kişinin günahları örtülmüştür. Sevapları günahlarından fazla hale gelmiştir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an bunu bütün boyutlarıyla en açık bir şekilde ortaya koymuş. Ama ne var ki 14 asırda insanlar bu güzelliklerin hepsini unutmuşlar. Unutmuşlar Allah'ın güzelliklerini. Allah'ın farzlarını unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa 14 asır geçmiş. 14 asırda bugünkü konumuz Allah'a ulaşmayı dinlemek. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Onlar unutulmuş başka da. Ama Kur'an'daki en önemli faktör unutulmuş. Allah'a ulaşmayı dilemek. Düşünün ki bu Allah'a ulaşmayı dilemek 12 defa Allah'a ulaşmak 12 defa üzerinize farz ve dilemekle başlar. Dilediğiniz zaman da siz Allah'a ulaşmazsınız. Allah sizi kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse

göğsünden kalbine nur yolu açması kişiyi zikre başlatıp %2 nur, 1-2 mili huşuya ulaştırması, mürşidini göstermesi, hepsini yapan Allah. Biz ne yapmışız? Allah'a ulaşmayı dilemişiz, bu kadar. Bir adım atmışız, Allah'a ulaşmayı dilemişiz, 10 tane ihsan vermiş bize. Yeter mi? Hayır, yetmez. İkinci adımı bekliyor. 1'e 10 tamamlandı. Şimdi bizde sıra, Allah göstermiş mürşidimizi, ona ulaşacağız, tabi olacağız. Tabi olunca bize düşen görevi gene yaptık biz. Bir adım attık, Allah'a ulaşmayı diledik, Allah 10 katını verdi. İrşat makamına ulaştık. 10 tane de nimet veriyor. İrşat devrin imamının ruhunu başımızın üzerine gelip yerleştiriyor. Kalbimizin mührünü açıyor. Küfür kelimesini alıyor kalbimizden. Kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor. Bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Ruhumuzu vücudumuzdan ayırıyor, Allah'a doğru yola çıkarıyor. Nefs tezkiyesine başlatıyor bizi. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. İrademiz, nefsimizin afetleri azaldıkça daha güçlü, daha güçlü oluyor. Ve hiç irademize ihtiyacımızın kalmayacağı bir noktaya doğru yürüyoruz. Ve Allah Teala o güne kadar bize 1'e 10 verirken, 1'e 10'u da 10 katına çıkarıyor. Allah'ın 10. nimeti. 1'e 100 yapıyor ve 1'e 100'den 1'e 700'e kadar derecelerimizi arttırıyor. Sevgili kardeşlerim, daha ne yapsın? Daha kolay ne var ki? Allah'a ulaşmayı dilemekten ve cenneti bir hiç karşılığı, sadece bir niyet karşılığı almaktan daha kolay ne olabilir? Kim Allah'a yalanla iftira ederse onlar bunları inkar ederler. Hayır derler, böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Bu söylediğimiz ayetler Kur'an'dan değil mi yoksa? Bir itirazı olan mı var? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizi bekliyor. Bir tek dilekle hidayete adım atarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci hidayettesiniz. Mürşidinize ulaştığınız an ikinci hidayette, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman beşinci, irşada ulaştığınız zaman altıncı, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci hidayet kademesindesiniz. Ve Allah'ın irşat makamına tayin olundunuz. Adın cennetlerinin sahibi oldunuz. %100 dünya mutluluğuyla dolu bir hayat geçirirsiniz. Sevgili kardeşlerim, şu Allah-u Teala'nın sizlere nasip kıldığı bu nimetlere dikkatle bakın. Bir hiç karşılığı, bir tek bir dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'ın size verdiği cennete yakından bakın. Daha kolay ne var ki? Bir dilek ve cennetin birinci katı, ikinci katı, üçüncü katı. Eğer Allah-u Teala kendisine ulaşmayı dileyen bir kişiye 6 ay ömür verdiyse, o kişi mutlak olarak ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak, Allah'ın evliyası olacaktır. Allah ermiş olmanızı garanti ediyor. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasını nurlarla doldurmayı garanti ediyor. Ruhunuzu Allah'a erdirerek ermiş olmanızı garanti ediyor. Üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Dünya saadetinin yarısından fazlasını garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızdaki insanlara da bunları anlatın ki herkesin Allah'ın güzelliklerinden faydalanmasını temin edin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an birinci kat cenneti hak eder. Bütün cennetler sizlerle beraber olsun. Hepinizin sadece birinci kat cenneti değil, hepinizin yedinci kat cennete sahip olmasını

Hepinizin dünya saadetinin tamamına sahip olmasını, hepinizin ruhunu ve cinin nefsini ve iradesini Allah'a teslim edip de irşat makamının sahipleri olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Ya kendin istahine. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Dünyanın neresinde olursanız olun sevgili kardeşlerim. Sizlere bir gün mutlaka ulaşacağız. Şu anda bütün Avrupa'ya, Kafkaslara, Orta Asya'nın başlangıç noktasına ve Afrika'ya, bir de Kuzey Amerika ve Kanada'ya hamdolsun ki ulaşabilmekteyiz. Ama bir gün bu bütün dünya olacak sevgili kardeşlerim. Konumuz, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Böyle söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ve en leyse lil insani illa ma se'a. Say, çalışmak demek. Sadece onun çalışmasına ait olan şey vardır. Ondan başka hiçbir şey yoktur diyor Allah Teala. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Acaba Allah Teala böyle söylemekle ne demek istiyor? Sevgili kardeşlerim, hayatınız boyunca Allah ile olan ilişkilerinizde bir şeyler kazanırsınız ya da kaybedersiniz. İşte bu kazanç ve kaybetme standartlarına baktığınız zaman dikkatle bir şeyler göreceksiniz. Kazancınız ve kaybınız. Bu kazançlar ve kayıplar derecelerle ölçülür. Ve derecenizi en güzele ulaştırmakla vazifelisiniz. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her saniyesinde derece kazanıyorsunuz veya kaybediyorsunuz. İnsanın işi dediği Allah-u Teala'nın aksiyonları, davranış biçimleri, bir çalışmadan ibarettir. Ya Allah için çalışırsınız ya da şeytan için. Yani ne demek istiyoruz? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah için çalışmaya başlamış olan bir insandır. Dilemeyen kişi her kaybettiği derecatta şeytana çalışıyor demektir. Ve de onun kendini cennete ulaştıracak olan bir derecatı kazanması da hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse gelin bakalım ayet-i kerime ne diyor? Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, yani hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. Öyleyse kim bu müminler? Kazandıkları derecelerden daha az derece kaybetmiş olanlar. onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, derecat kaybı veya kazancı amellerinize göre, yani çalışmanıza göre tahakkuk eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, hiç kimse amelleriyle cennete giremez. Acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Hiç kimse amelleriyle cennete giremez. Bir insanın amelleri, bu ameller neyi ifade eder? Kişinin çalışmasını, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet ve özellikle zikir yapmak, her biri bir çalışmadır. İslam'ın muhtevasına bakıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'ın emrettiği şeyler. Bunların hepsinden daha önemlisi ise zikirdir. Altıncı, İslam'ın altıncı şartı. Yedincisi ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü diğer altı şart, yedincisi olmadıkça hiçbir değer taşımaz. Hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. İster insanlar sıfıra çok yakın bir derecat kazanabilsinler, yani kazandıkları derecelerden kaybettikleri derece çıkarıldığı zaman geriye negatif derece kalmayan herkes cennete gider. Bir başka ifadeyle kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olan herkesin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Peki tersi, kaybettiği dereceler fazla olanlar, onların da gideceği yer gene Allah'ın cehennemidir. Hadi bakalım Allah-u Teala'nın koyduğu ölçeklere. İki ayet-i kerime bu sualin cevabını veriyor. Müminin 102 ile müminin 103. Müminin 102'de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günah tartıları hafif gelirse, yani kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olursa, onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Biliyorsunuz ki felaha erenler cennete girecek olanlar. Felah, kurtuluş. Yani cehennemden kurtulacak olanlardır demiş oluyor Allah Teala. Ama bir sonraki ayet-i kerime şöyle söylüyor. Kimin de sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa, onlar hüsranlı olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah Teala. Günahları sevaplarından fazla olan herkes hüsrandadır. Gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen kalmak üzere. Şimdi sevgili kardeşlerim, derecat kazanmak bir çalışmanın ürünüdür. Kişi zikir yapar, derecat kazanır. Namaz kılar, derecat kazanır. Başkasına şu ya bu şekilde bir iyilik yapar, bu da bir her halükarda bir çalışmayı ifade eder, bir fiili ifade eder. Bu fiil derecat kazandıran bir fiilse, bir çalışma hüviyeti taşır. Ve kurtarıcı olan sadece pozitif fiiller olduğu için Allah Teala bunun adına kısaca çalışma demiş. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Bu çalışma ya pozitif çalışma olur. İnsan derecat kazanır ve kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla ise bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Veya gene çalışır ama negatif çalışır. Hayatını hırsızlıkla, cinayetle, kumarla, içkiyle geçiren bir insan da hırsızlık yaparken aslında maaşetini temin etmek için çalışan bir insandır. Ama gayrimeşru istikamette çalışan bir insandır. Bu çalışma onu sadece cehenneme götürür. Bir katil için de aynı şey söz konusudur. O da bir insan öldürmüştür, bir fiil işlemiştir. Bu fiil onun bir öldürme istikametindeki çalışmasını ifade eder. Hep hareket halinde olmak, herhangi bir istikamette çalışmak demektir. Mesela bir sporcu antrenman yapar. Bu çalışmaktır. Çalıştığı spor dalında başarıya ulaşmak için o kişi antrenman yapmak mecburiyetindedir. Bu onun o hedefe ulaşmak üzere çalışmasıdır. Maçlara girdiği zaman da gene çalışması söz konusudur. Maç sırasında da maç boyunca kişi çalışmış olur. Adalelerini çalıştırmış olur. Ve hedefine yürümek üzere bir tenis maçı yapan kişi, tenis maçı süresince aslında bir çalışmanın içerisindedir. Galibiyete ulaşmak üzere çalışmak maçı ifade eder. İki takım da çalışır. Her takım kendisini galip kılmak üzere çalışır. Gayreti o istikamettedir. Hayatımızın her anı ayrı bir çalışmayı ifade eder. İşte bu çalışmalardan bir tanesi de ibadettir. İbadetlerin her biri bir çalışmayı ifade eder. Bu çalışmaların en çok fayda sağlayanı zikirdir. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda tekamül zikirsiz gerçekleşemez. Sadece zikir tekamülün anahtarıdır. Elbette diğer ibadetler de olacaktır. O ibadetlerin hepsini bir araya toplayın. Eğer zikir yoksa sizi hedefinize ulaştıramaz. Öyleyse kişinin cehennemden kurtulmasının arkasında o kişinin zikri esastır. Namaz olmazsa elbette kişi hedefine ulaşamaz. Zekatını vermezse, İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmezse o kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Her birisi ayrı açıdan bir çalışmadır. Ama bu İslam'ın 5 şartı, o kişinin bütün hayatı bu 5 şart üzerinde çalışmakla geçse, gene o kişiyi cennete taşıyamaz. Kişi, İslam'ın 5 şartıyla, ki her biri bir çalışmadır, Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Mutlaka zikir adlı bir müessesenin devreye girmesi gerekir. Başlangıçta ise bir Allah'a ulaşmayı dilemek var. Allah'tan bir talepte bulunmak var. Ya Rabbi, nasıl senin şimdiye kadar gelmiş geçmiş birçok ermiş evliyan varsa, sana ermişlerse, ben de sana ermek istiyorum. Veya ey Yüce Allah'ım, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum tarzında bir talep yoksa, veya böyle bir talep dille yapılmışsa ama kalpten değilse, o insan cennete giremez. Ömür boyu İslam'ın 5 şartını eksiksiz yerine getirse bu kişi, 5 vakit namazını kılsa, Ramazan boyunca orucunu tutsa, hacca gitse, kelime-i şehadet getirse, İslam'ın 5 şartını yerine getirse ömür boyu, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek de çalışmanın bir rüknüdür, bir parçasıdır. Nasıl bir kapıdan geçmedikçe, girmedikçe bir evin içine girilemezse, kapı bir giriş vasıtasıysa, ibadetler de Allah'ın cennetine kavuşmak için bir çalışmadır. Ama şartlı bir dizaynı Allah-u Teala koymuş. Yani sadece kişinin, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin İslam'ın 5 şartıyla amel etmesi bir çalışmaktır. Ama kurtarıcı, cehennemden kurtarıcı bir değer taşımaz sevgili kardeşlerim. Cehennemden kurtarıcı bir değeri yoktur. Öyleyse Allah'a ulaşma talebi baştan mutlaka olacak. Ondan sonra çalışmalar yapılacak. Bu çalışmaları zikirsiz yapmak, o kişi için hedefe ulaşmak noktasını gerçekleştiremez. Bu kişi hedefe ulaşamaz. Bir başka ifadeyle ruhu Allah'a ulaşamaz. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehennemden kurtulamaz. Kur'an'ın temeline baktığımız zaman en büyük ibadet olarak zikri görürüz. Allah-u Teala diyor ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde, "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri uvale zikrullahi ekber," buyuruyor Allah-u Teala. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Hayır, öyle değil. Bir başka ayet-i kerimenin Türkçesini söyledik. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, "Habibim," diyor, "sana vahyettiğim o Kur'an var ya," diyor, "onu onlara oku, anlat, tilavet et." Bu bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim okumak ve anlatmak bir zikirdir. "Ve namaz kıl." Namaz kılmak da bir zikirdir. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden men eder? Namaz boyunca kişi namaz kılıyor. Başka birine kötülük yapabilecek bir hali yok. Gerçekten namazdaysa namaz boyunca hiç kimseye bir zarar veremez. bir münkeri veya bir fuhşu oluşturamaz. Çünkü o sırada meşgul kişi, Allah'a ibadetle meşgul. Bu sebeple namaz mutlak olarak namaz süresince münkerden ve fuhuştan men eder. Kişi namaz kıldığı cihetle Allah'a inkar eden bir kişi olamaz. Ve namaz boyunca fuhuş da yapamaz. Allah'ın yasak ettiği fuhuşa da verilen bir fiili işleyemez. Ama ayet-i kerime şöyle bitiyor. Velezikullahi ekber. Bir defa le kullanmış. Mutlak olarak diyor Allah Teala, muhakkak olarak Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek her ikisinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şey zikrin münkerden ve fuhuştan men eden namazdan daha büyük olduğu, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olduğu. Öyleyse zikrin insan hayatına en güzel biçim ve boyutta renk katması, kişiyi mutlu kılması Allah'ın temel hedefidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin zikri gerçek bir mutluluğu ifade eder. O kişi eğer Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta zikir yapıyorsa, zikir sırasında sadece Allah'ı düşünmelidir. O zaman Allah ona çok güzel şeyler yaşatır. Zikir yapmak büyük bir mutluluktur. Unutmayın, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ve mürşidinize ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirmişseniz, zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat göğsünüze ulaşır. Göğsünüzden Allah'ın açtığı yarıktan geçerek kalbinize ulaşır. Ve kalbinizde fazıllar %2 rahmetten sonra fazıllar birikmeye başlar. Her %7 fazıl birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselecektir. Önce zemin kattan birinci kata, sonra ikinci gök katına, her %7 nur birikiminde, sonra üçüncü gök katına, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara ulaşacaktır. Neticede de Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu herkesin üzerine Allah Teala tarafından mutlak olarak farz kılınmış bir olaydır. Herkes ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmakla Allah Teala tarafından vazifeli kılınmıştır. Öyleyse bu vazifenin bütün insanlar tarafından yerine getirilmesi asıldır. Sevgili kardeşlerim, Allah için olacaksınız. Allah için çalışacaksınız ama faydası size olacak. Zikir Allah'ın isminin tekrarıdır. İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Vezkür ismi Rabbike Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a dön. Allah'a vasıl ol. Zikrin temeli budur. Allah'ın ismini bu ayet-i kerime gereğince, Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala Allah ismiyle zikretmemizi istiyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar edeceğiz. E böylece Allah'ın ismiyle zikretmiş olacağız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bizim için, biz insanlar için söz konusu olan nedir? Çalışmaktır. Zikir çalışmaların en güzelidir. Çünkü ruhumuzun gök katları boyunca seyri süluku gerçekleştirebilmesi sadece zikir adı verilen bir müesseseyle mümkündür. Zikirle gök katları çıkılır. Zikirsiz bir yükselme söz konusu olamaz. Öyleyse ibadetlerin en büyüğü namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüğü, yani en büyüğü zikir olduğuna göre Allah Teala bu zikri en güzel standartlarda vücuda getirdiğine göre, Allah'ın emri zikretmek olduğuna göre sevgili kardeşlerim, o zaman bizim için yapılması lazım gelen şey çalışmaktır. Zikir yaparak çalışmaktır. Günde Allah-u Teala 5 vakit namazı emretmiş. Bizler 7 vakit namaz kılanlarız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe nasıl yapmışsa biz de aynını yaparız. Bir kuşluk sünneti kılarız ilaveten, bir de teheccüd sünneti kılarız. 7 vakit namaz bir çalışmaktır. İslam'ın 5 şartı ve 5 vakit namaz, onlar dileyenin normal standartlarda yapabileceği şeylerdir. Ama sünnet-i seniyeye, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine tabi olanlar, onlar teheccüd sünneti de kılmak mecburiyetindedirler, kuşluk sünneti de. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi bunu gerçekleştirmişlerdir. Hem kuşluk sünnetini hem teheccüd sünnetini. Öyleyse namaz kılmak da bir çalışmadır. İnsanın Allah katında yükselmesinin bir vasıtası olan bir çalışmadır. Bütün bu vasıta çalışmaların Allah'a ve mutluluğa ulaşma çalışmalarının en büyüğü, en önemlisi muhakkak ki zikirdir. İnsan artan bir zikirle Allah'a doğru ruhunu gönderir ve neticede ruhu Allah'a mutlaka ulaşır. Niçin mutlaka kelimesini kullandık? Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki: Allahu yeştevi ileyhi men yeşa'u ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. E o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hangi konuda size söz vermişse, sözünü mutlak olarak yerine getirir. Allah'ın hiçbir sözü yoktur ki onu yerine getirmesin. Mutlaka Allah-u Teala verdiği sözü yerine getirir. Ve Allah'ın sözünde hulf olmaz. hilaf hiçbir zaman gerçekleşemez. Allah'ın sözünde hilaf olmaz. Öyleyse Allah Teala biz insanlara söz vermiş. Ne sözü vermiş? Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediğimiz takdirde bizim ruhumuzu Allah kendisine ulaştıracaktır. Biz değil. Biz sadece bir vasıta olacağız. Allah bize öyle bir kumanda edecek ki bize zikri mutlaka sevdirecek, namazı mutlaka sevdirecek, bütün ibadetleri sevdirecek ve biz severek, isteyerek ibadetlerimizi yapacağız, özellikle zikrimizi ve artan zikrimizle Allah'a doğru yükseleceğiz. Zikrimiz devamlı artacak. 15 bin zikirle ruhumuzun zemin kattan birinci kata kadar çıkması mümkün olur. Her gün kişinin en az 15 bin zikir yapması gerektir ki ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkabilsin. Sonra bu zikir 17 bin olur. İkinci gök katı söz konusudur. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 bin zikirlerde ruh 7 tane gök katına ulaşır. 7. gök katında bir süre 7 tane alem geçeceği için zikirler daha artacaktır. Ve 40 bine ulaşmadan evvel vuslat mutlaka tahakkuk eder. Öyleyse ne olur kişi zikir yaparsa? Zikir yapmak kesin olarak çalışmaktır. Bu çalışmaksa insanın ruhunu Allah'a ulaştıran, ulaştırdığı takdirde üçüncü kat cennete nail kılan bir çalışmadır. Ne olur zikir yaparsak? Zikir yaparsak Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nur göğsümüze gelir. Göğsümüzden Allah'ın açtığı yolu takip ederek, Allah'ın göğsümüzü yararak açtığı yolu takip ederek kalbimize ulaşır. Kalbimize ulaşan rahmet faz ve salavat nurlarından fazıllar kalbimizdeki Allah'ın mürşidimize ulaştığımız zaman kalbimize yazdığı iman kelimesine yapışmaya başlar. Zıt manyetik alanlar sebebiyle. Ve nefsimizin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet nurunun arkasından her oluşan %7 fazıl birikimiyle ruhumuz zemin kattan birinci kata, ikinci defa %7 fazıl birikimi birinci kattan ikinci kata, nefsi emmare birinci kattaki nefsimizin durumu, nefsi levame ikinci kattaki nefsimizin durumu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde açık bir şekilde emrettiği şey bizim zikirlerimizi yapmamızdır. Zikir de farzdır. Günün yarısından daha fazla zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala Veskür ismi Rabbike ve tevettilileyhi tebtila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Bu kısmi zikirdir. Günün bir parçasında Allah Teala'yı zikretmek. Yarıdan daha az bir zikir. Ama Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyüellezine amenüzkürullâhe zikren kesira, ey ameli olanlar Allah'ı çok zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Kim günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrederse o kişi zahit olur. Zühd makamının sahibi olur. Her gün günün yarısından daha fazla zikrederek Allah'a olan çalışmasının, Allah'a karşı olan çalışmasının kendisine olan çalışmasından daha öteye geçmesini sağlar. Daimi zikir de farz sevgili kardeşlerim. Bu günün yarısından daha fazla zikir farz olduğu gibi daimi zikir de farz. Diyor ki Allah Teala Feskürunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Üç hal mevcut insanoğlu için. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyor haldedir. Üç halin içinde de zikir farz kılınıyor. Öyleyse zikir çalışması kişinin zikrinin günün yarısını aşmasından sonra fizik vücudunda Allah'a teslimi söz konusu olur. Daimi zikirde ise insanoğlu nefsini Allah'a teslim eder. Neyle olmuştur? Çalışmasıyla olmuştur. Bütün vardığı hedefler çalışmasının mahsulüdür. Bir insan vardır, çalışmasıyla derecat kaybeder. Bir hırsız, bir yan kesici, bir katil çalışır ama kötülüğe çalışır ve çalışmasıyla sadece kaybını arttırır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi çalışmaların en büyüğü olan zikirle derecat kazanır. Ruhunu da, beçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek üzere bir çalışma içerisinde hayat boyu devam eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu çalışmanın daimi zikre ulaştığı noktadan itibaren kişi bir sonsuz hazın içine girer. Her an mutlu bir insan söz konusudur artık. Daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Kişi daimi zikirde 24 saat her gün çalışan bir insandır artık. Çalışmanın en güzeli oluşmuştur. Allah'ı zikretmek suretiyle çalışma. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutluluğunu istiyor ve emrini veriyor. Beni zikredin, günün yarısından daha fazla zikredin, daima zikredin. Üçü de çalışmaktır. En güzeli zikri daimdir. Bu üçünün arasında en güzeli. Zikri daimden, daimi zikirden daha ötesi var mı? Daha güzeli, daha üst seviyeye çalışma. Onun adı tesbihtir. Ama bu standarttaki çalışma hükmünün içine artık girmez. Kişi ruhunu, beçini, nefsini Allah'a teslim ettikten sonra salah makamının dördüncü kademesinde iradesini de Allah'a teslim edecektir. İradesini Allah'a teslim ettikten sonra artık o kişinin Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı, Allah'ın ismini iç dünyasında yankılanmak suretiyle tekrar etmesi, diliyle değil, kalbiyledir ve o bir zikir değildir, artık tesbihtir. İradi yapısının ötesine geçmiştir kişi, Allah için zikir çalışması bitmiştir, sona ermiştir ve külli irade o kişiyi Allah'ın iradesini teslim alması sebebiyle zikrinin külli irade tarafından gerçekleştirilmesi temin edilmiştir ki kişi kendi iradesiyle zikretmediği için bu bir zikir değildir, tesbihtir. İşte sevgili kardeşlerim, çalışmanın insana ulaştıracağı yer mutlulukların en üst boyutudur. Orada ne vardır? Orada sonsuz bir dünya mutluluğu vardır. Kim iradesini de Allah'a teslim ederse o tesbihe ulaşır. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için bir sonsuz mutluluk o kişinin hakkı olur. Hayatını o istikamette devam ettirir. Sonsuz bir mutluluğu yaşar. İşte burada çalışmaların sonunda ulaşılan bir sonsuz mutluluk vardır. Onun için Allah Teala diyor ki ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Bu çalışma kişiyi öyle bir noktaya ulaştırır ki orada artık çalışma otomatik olarak devam eder ve kişi iç dünyasında nefsiyle ruh arasındaki kavga tamamen yok olduğu için mutludur. Dış dünyasında kendisiyle başka insanlar arasındaki kavga tamamen yok olduğu için mutludur. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuştuğu için orada da sülh ve sükûne kavuşmuştur. İç dünyasında kesintisiz bir mutluluğun, dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluğun ve Allah ile olan ilişkilerinde yine kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ya, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz çalışmalara, daimi zikre ulaştırması ve hayrın en büyüğüne vasıl etmesi dileğimizle ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah
1: ve berekatühü.
2: Onun dostuyuz.
3: İşte Allah Teala sizden sadece bunu istiyor.
2: Ne istiyormuş?
3: Allah'a dost olmanızı. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah-u Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna, bizim gibi günahkar insanları?
2: Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz. İçiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım?
3: Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah-u Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun,
2: siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Hatta size mağfiret etsin. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır.
3: Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır.
2: Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ya ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah Teala, ibadeti ben sevdireceğim der. Bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Ne diyor Allah Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Bir Allah dostu size diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Peki, ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz. Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane furkan veririm diyor. Ayet-i Kerime'de bunu söylememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Herkes kurtuluşa eğildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah-u Teala bir de sevaba çevirecektir. Sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz.
3: kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz. Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek.

Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlardan sefih olanlar diyecekler ki, onları üzerinde bulundukları kıbleden çeviren nedir? De ki, doğu da Allah'ındır, batı da. O, dilediğini sırat-ı mustakime hidayet eder, ulaştırır. Ve işte böylece insanların üzerine hak şahitler olmanız için, biz sizi vasat ikisi arasında hayırlı ve faziletli bir ümmet kıldık. Resul de sizin üzerinize şahit olsun. Biz sadece Resul'e uyanı, topukları üzerinde geriye dönenden ayırıp bilmemiz, belirtmemiz için halen o üzerine yönelmekte olduğunuz Kâbe'yi kıble yaptık. Ve bu elbette zor bir iştir. Ancak Allah'ın hidayete erdirdiği kimseler hariç, bu onlara zor gelmez. Ve Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Muhakkak ki Allah insanlara çok şefkatlidir, merhametlidir. Biz senin ilahi emri bekleyerek yüzünü göğe çevirdiğini görüyorduk. Artık mutlaka seni razı, hoşnut olacağın kıbleye döndüreceğiz. Bundan sonra yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ve siz nerede olursanız namazda yüzlerinizi o yöne çevirin. Ve muhakkak ki kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden bir hak, gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Ve eğer gerçekten kendilerine kitap verilenlere ayetlerin, mucizelerin hepsini getirsen yine de senin kıblene tabi olmazlar. Ve sen de onların kıblesine tabi olacak değilsin. Ve onların bir kısmı da diğerlerinin kıblesine uymazlar. Sana gelen ilimden sonra gerçekten onların hevalarına uyacak olursan, o zaman muhakkak ki sen zalimlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, ona Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kendi oğullarına arif oldukları, tanıdıkları gibi ariftirler, tanıyıp bilirler. Ve muhakkak ki onlardan bir fırka, hakkı gerçekten bile bile gizliyor. Hak Rabbindendir. Bundan sonra sakın şüpheye düşenlerden olma. Ümmetlerin hepsinin döndükleri, yöneldikleri bir yönü vardır. Artık hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vechini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve muhakkak ki o Rabbinden mutlaka bir haktır. Allah yaptıklarınızdan gafil, habersiz değildir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vechini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve nerede olursanız olun, yüzlerinizi o yöne çevirin ki, insanların sizin aleyhinizde kullanabilecekleri delil olmasın. Onlardan zulmedenler hariç, artık onlardan korkmayın. Benden sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki, sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım da böylece hidayete eresiniz. Nitekim sizi aranızda görev yapmak üzere sizden, kendinizden bir resul, peygamber gönderdik ki ayetlerimizi size tilavet etsin, okuyup açıklasın ve sizi, nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. Size kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretsin ve hikmetin de ötesinde

Müjdele. Onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman, biz muhakkak ki Allah içiniz, ona ulaşmak ve teslim olmak için yaratıldık ve muhakkak ona döneceğiz, ulaşacağız derler. İşte onlar dünya hayatında Allah'a mutlaka döneceklerinden emin olanlar ki Rablerinden salavat ve rahmet onların üzerinedir. İşte onlar hidayete ermiş olanlardır. Muhakkak ki Safa ile Merve, Allah'ın ibadet yerlerini gösterir dini şiarlarındandır, işaretlerindendir. Artık kim beyti, Kabe'yi hac eder ve umre niyetiyle ziyareti yaparsa, o takdirde iki niyetle tavaf etmesinde bir günah yoktur. Her kim de isteyerek kendiliğinden hayır olarak fazladan tavaf yaparsa, mutlaka Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir ve alimdir, en iyi bilendir. Muhakkak ki beyinelerden indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasını kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenlere, işte onlara Allah lanet eder ve lanet ediciler de onlara lanet eder. Tövbe edenler, ıslah olanlar, nefsleri tezkiye olanlar ve beyan edenler, açıklayanlar hariç onlara lanet olunmaz. O takdirde işte onların tövbelerini kabul ederim. Ve ben tövbeleri kabul eden Rahim esmasıyla tecelli edenim. Muhakkak ki Allah'a ruhun ölmeden ulaşmasını, yani hidayeti küfredip, örtüp gizleyip kafir olarak ölenler, işte onlar Allah'ın, meleklerin ve insanların hepsinin laneti onların üzerinedir. Onlar onun lanetin içinde ebediyen kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara yarar sağlayarak denizde akıp giden o gemilerde, onun Allah'ın gökten su indirip böylece onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, orada bütün hayvanlardan yaymasında, rüzgarların değişik yönlerden esmesinde ve yerle gök arasında musahhar, emre amade kılınmış bulutlarda akıl eden kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve insanlardan bir kısmı Allah'tan başka eş ve ortak putlar edinenler, onları eş ve ortak edindikleri şeyleri Allah'ı sever gibi severler. Oysa amenü olanların Allah'a olan sevgileri çok daha kuvvetlidir. Ve zulmedenler azap görecekleri, azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin tamamen Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın şiddetli azabı olduğunu keşke görselerdi, bilselerdi. O zaman tabi olunanlar, kendilerine tabi olanlardan beri oldular, uzaklaştılar ve azabı gördüler. Ve artık onlarla aralarındaki bütün sebepler, bağlar koparıldı. Ve o Allah'tan başkasına tabi olanlar dedi ki, keşke bizim için dünyaya bir kere daha dönüş olsaydı. O zaman bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşırdık. Böylece Allah onlara amellerinin hasara uğradığını, hüsrana düştüklerini gösterecek. Ve onlar ateşten çıkacak da değiller. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın, izinden gitmeyin. Muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır. O size sadece kötülüğü, fuhşu, hayasızlığı ve Allah'a karşı Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, yola tabi oluruz dediler. Ve eğer onların ataları hiçbir şeyi akıl etmiyor
ve hidayete ermemiş olsalar

0: bile mi?
1: Ve o inkar edenlerin, kâfirlerin hali, haykırması sebebiyle bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen, anlamayan kimsenin durumu gibidir. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bu yüzden onlar akıl edemezler, idrak edemezler. Ey amenu olanlar! Sizi rızıklandırdığımız temiz, helal şeylerden yiyin. Ve eğer sadece ona kul iseniz, Allah'a şükredin. Fakat Allah size sadece ölü hayvan etini, kanı, domuz etini haram kıldı. Ve Allah'tan başkası için olanı, putlar ve şahıslar adına kesilen hayvanı helal kılmadı. Ama kim zarurette, açlıkta ve zor durumda kalırsa, o takdirde başkasının hakkına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak şartıyla onun üzerine günah yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki onlar Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyleri gizlerler ve onu az bir bedelle satarlar. İşte onların yedikleri bu rüşvet karınlarında ateşten başka bir şey olmaz. Ve kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak ve onları tezkiye de etmeyecek, temize de çıkarılmayacaklar. Ve onlar için elim bir azap vardır. İşte onlar ki hidayet karşılığında dalaleti, mağfiret karşılığında da azabı satın alanlardır. Öyleyse onları ateşe karşı bu kadar sabırlı kılan nedir? İşte bu azap Allah'ın kitabı hak ile indirmiş olması sebebiyledir. Ve muhakkak ki kitap hakkında ihtilafa düşenler mutlaka uzak bir ayrılık içindedirler. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz, hakiki imanı yansıtan bir, ebrar kılacak davranış biçimi değildir. Lakin bir, kişinin Allah'a yevmil ahire, Allah'a ulaşılan sonraki güne, hidayet gününe, vuslat gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmesi ve sevdiği maldan akrabalara, yakınlık sahiplerine, yetimlere, miskinlere, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara, yolda kalmış yolculara, isteyen muhtaçlara, köle ve kurtulmaları için esirlere vermesi ve namazı kılması, zekatı vermesidir. Ve Allah'a ve insanlara ahd verdikleri zaman, ahdlerine vefa edenler, yerine getirenler, zorlukta ve darlıkta ve şiddetli savaş halinde sabredenler, işte onlar sadık olanlardır. İşte onlar muttakilerdir, takva sahibi olanlardır. Ey amenu olanlar! Katl, öldürülme konusunda kısas üzerinize yazıldı, size farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, dişiye dişi kısas olunur. Fakat kim, onun, öldürülenin kardeşi tarafından bir şeyle bir diyet karşılığı affolunursa, bağışlanırsa, o takdirde gereken örfe tabi olunması ve ona affedene diyetin ihsanla ödenmesidir. İşte bu Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Artık kim bundan sonra haddi aşarsa, saldırıya kalkarsa, o zaman onun için elim bir azap vardır. Ey ulul elbab! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur böylece ki siz takva sahibi olursunuz. Sizden birinize ölüm geldiği zaman, eğer bir hayır, mal vesaire bırakırsa, anne babaya ve yakınlarına, akrabalarına, marufla, örf ve adete uygun olarak vasiyet etmek, siz muttakilerin, takva sahiplerinin üzerine, yerine getirilmesi gereken bir hak, bir borç olarak farz kılındı. Artık kim onu vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, o takdirde onun günahı, vebali sadece onu değiştirenlerin üzerinedir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Fakat kim vasiyet edenin bir haktan uzaklaşacağından veya günaha gireceğinden korkarsa, bu sebeple onların aralarını ıslah ederse, düzeltirse, bu durumda onun üzerine bir günah, vebal yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Oruç, sizden öncekilerin üzerine yazıldığı, farz kılındığı gibi, sizin üzerinize de yazıldı, farz kılındı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Fakat sizden kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer başka günlerden oruç tutarak tamamlanır. İhtiyarlıktan veya iyileşmesi umulmayan bir hastalıktan dolayı ona oruç tutmaya güç getiremeyenlerin, bir yoksulu sabah akşam doyuracak kadar bir fidye vermesi gerekir. Artık kim isteyerek gönülden bir hayır yaparsa, orucunu veya fidyeyi artırırsa, işte o kendisi için bir hayırdır. Oruç tutmak sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ramazan ayı ki insanlar için hidayete erdirici, hidayete erme, Allah'a ulaşma vesilesi ve beyineler, açık deliller ve ispat vasıtaları ve Furkan, hakkı batıldan ayırıcı olarak Kur'an, Hüda tarafından onda, o ayın içinde indirildi. Artık içinizden kim bu aya yetişir de Ramazan ayını görüp şahit olursa, o zaman onu oruç tutarak geçirsin. Ve kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer günlerde oruç tutarak tamamlanır. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Size bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayete erdirdiği şeye karşılık sizin de Allah'ı tekbir etmeniz, yüceltmeniz içindir. Umulur ki böylece siz bütün bu kolaylıklara şükredersiniz. Ve kullarım sana benden sorduğu zaman muhakkak ki ben onlara yakınım. Bana dua edilince dua edenin duasına, davetine icabet ederim. O halde onlar da bana benim davetime icabet etsinler ve bana amenu olsunlar, bana ulaşmayı dilesinler. Umulur ki böylece onlar irşada ulaşırlar, irşat olurlar.''

Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin nefslerinize ihanet ettiğinizi bildi. Bunun üzerine tövbelerinizi kabul etti ve sizi affetti. Şimdi artık onlara, eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı, takdir ettiği şeyleri isteyin. Fecr vaktinde beyaz iplik, siyah iplikten tebeyyün edinceye, size belli oluncaya, gündüzün aydınlığı, gecenin karanlığından sıyrılıncaya kadar yiyin ve için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikafta iseniz, onlarla, kadınlarınızla mübaşeret etmeyin. Bu Allah'ın hudududur, yasaklarıdır. Artık ona, yasaklara yaklaşmayın. İşte böyle Allah insanlara ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Ve birbirinizin mallarını aranızda batıl ile haksızlıkla yemeyin. Ve insanların mallarından bir kısmını bildiğiniz halde günahla yemeniz için onu hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Sana hilallerden, ayın hilale dönüşen hallerinden soruyorlar. De ki, o insanlar için vakitleri ve hac zamanını bildiren bir vakit ölçüsüdür. 1. Kişiyi ebrar yapan güzel davranışlar. Cahiliyet devrinde olduğu gibi evlere arkalarından girmek değildir. Oysa 1. Kişinin takva sahibi olmasıdır. Evlere kapılarından girin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve sizinle savaşanlarla, sizi öldürenlerle Allah'ın yolunda savaşın, siz de öldürün ve aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah aşırı gidenleri, haddi aşanları sevmez. Onları, size savaş açanları, bulduğunuz, yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den, siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha şiddetlidir, kötüdür. Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla orada savaşmayın. Fakat eğer orada sizinle savaşırlarsa, sizi öldürmeye kalkarlarsa, o takdirde siz de onlarla savaşın, onları öldürün. Kafirlerin cezası işte böyledir. Bundan sonra eğer inkardan ve savaştan vazgeçerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet sahibidir. Ve fitne kalmayıncaya ve din Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın, onları öldürün. Bundan sonra eğer vazgeçerlerse, o zaman zalimlerden başkasına karşı düşmanlık yoktur. Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler, yasaklar karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa, o zaman onun size saldırdığı kadar siz de ona saldırın. Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'ın takva sahipleriyle beraber olduğunu bilin. Ve mallarınızı Allah yolunda infak edin, başkalarına verin. Ve kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ahsen olun. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever.''

Hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Fakat eğer elde olmayan bir sebeple alıkonursanız, o zaman kolayınıza gelen kurbandan gönderin. Kurban kesim yerine ulaşıncaya kadar da başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat sizden hasta olan veya başından bir ezası olan ve bundan dolayı kurban yerine varmadan önce tıraş olmak zorunda kalan kimsenin bu durumda, oruçtan, sadakadan veya kurbandan biriyle fidye vermesi gerekir. Artık emin olduğunuzda, güvene kavuştuğunuzda o zaman kim hac zamanına kadar umreden faydalanırsa, o takdirde kolayına gelen kurbandan keser. Fakat kim bunu bulamazsa, o zaman 3 gün haçta, evine döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir ki, bunların tamamı 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram'da hazır olmayan, oturmayan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve Allah'ın ikabının, cezasının şiddetli olduğunu bilin. Hac bilinen aylardır. İşte kim onlarda o aylarda ihrama girerek haccı kendine farz edinirse, artık hacda kadına yaklaşmak ve benzeri davranışlar, fasıklık, günaha sapmak, cedelleşmek, sürtüşmek, kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Ve hayırlarla kendinize azık hazırlayın. Fakat azığın en hayırlısı muhakkak ki takva sahibi olmaktır. Ve ey ulul elbab, bana karşı takva sahibi olun. Rabbinizden fazl istemeniz size günah değildir. Artık Arafat'tan akın akın geldiğiniz zaman Meşar-ül Haram'ın yanında Allah'ı zikredin. Ve sizi hidayete erdirdiği şekilde siz de onu zikredin. Ve siz ondan hidayetten önce ise elbette dalalette kalanlardandınız. Sonra insanların akın akın geldikleri yerden akın akın gelin ve Allah'a istiğfar edin, mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Böylece hacca ait ibadetlerinizi ve kuralları tamamladığınız zaman, artık atalarınızı zikrettiğiniz gibi, hatta daha kuvvetli bir zikirle Allah'ı zikredin. Fakat insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada ver derse, ahirette onun bir nasibi yoktur. Ve onlardan, insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada hasene, güzellik ve iyilikler ver ve ahirette de hasene, güzellik ve iyilikler ver, bizi ateşin azabından koru derse, işte onlar ki, onların kazandıklarından, kazandıkları derecelerden dolayı nasibi vardır. Ve Allah hesabı çabuk görendir. Ve sayılı günlerde Allah'ı tekbirle zikredin. Fakat kim 2 gün içinde Mina'dan dönmek için acele ederse, bundan sonra onun üzerine bir günah yoktur. Ve kim de tehir ederse geriye kalırsa, o takdirde de onun üzerine bir günah yoktur. Tabii bu takva sahibi olan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve sizin ona, Allah'a haşrolunacağınızı, huzurunda toplanacağınızı bilin. Ve insanlardan dünya hayatında sözü senin hoşuna giden kimseler vardır. Ve kalbinde olana Allah'ı şahit tutar, oysa o hasımların, düşmanların en azılısıdır. Ve dönüp gittiği zaman yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek, yok etmek için çalışır ve Allah fesadı sevmez. Ve ona Allah'a karşı takva sahibi ol denildiği zaman, izzet nefsin gururu onu günahla tutar, mani olup onu günaha sokar. Artık ona cehennem yeter ve elbette o kötü bir döşektir. Ve insanlardan Allah'ın rızasını dileyerek Allah'ın rızası karşılığında kendi nefsini satan kimseler vardır. Ve Allah kullarına rauftur, çok şefkatlidir. Ey amenu olanlar! Hepiniz silme dahil olun, Allah'a teslim olun. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o size apaçık düşmandır. Artık size beyineler geldikten sonra
eğer hala Allah'a ulaşan yoldan saparsanız, o zaman Allah'ın aziz, üstün, hakim, hüküm sahibi olduğunu bilin. Onlar mutlaka Allah'ın ve meleklerin kendilerine buluttan gölgeler içinde gelmesini ve emrin işin bitirilmesini mi gözlüyorlar, bekliyorlar? Oysa bütün emirler, işler Allah'a döndürülür. Onlara nice açık ayetler, deliller, mucizeler verdiğimizi İsrailoğullarına sor. Ve kim kendisine açık ayetler geldikten sonra Allah'ın nimetini değiştirirse, o takdirde muhakkak ki Allah ikabı, cezası şiddetli olandır. İnkar edenlere dünya hayatı müzeyyen kılındı, süslü gösterildi ve onlar amenu olanların bir kısmıyla alay ederler. Fakir olanları küçümsüyorlar. Oysa takva sahibi olanlar kıyamet günü onların üstündedir. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler beyaz etti, gönderdi. Ve onlarla birlikte insanların aralarında ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Kendilerine apaçık beyineler, belgeler geldikten sonra kendi aralarındaki çekememezlik, haset yüzünden onun hakkında ayrılığa düşenler, kendilerine kitap verilenlerden başkası değildir. Bu sebeple amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen o kimselerin, haktan yana ayrılığa düştükleri şeyi hidayete açıklamaları için Allah, kendi izniyle onları hidayete erdirdi. Ve Allah, dilediği kimseyi sırat-ı mustakime ulaştırır. Yoksa siz, kendinizden önce geçenlerin başına gelenlerin, sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öyle şiddetli bela ve sıkıntılar, felaketler dokundu ki, Resul ve onun yanındaki amenü olanlar, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sarsıldılar. Allah'ın yardımı gerçekten yakın değil mi? Sana Allah yolunda ne infak edeceklerini soruyorlar. De ki, hayır olarak ne infak ederseniz, Allah yolunda verirseniz işte o, anne baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış yolcular içindir. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Savaş, o sizin için kerih olsa da, hoşunuza gitmese de, üzerinize farz kılındı. Ve hoşlanmayacağınız bir şey olur ki, o sizin için bir hayırdır. Ve seveceğiniz bir şey olur ki, o sizin için bir şerdir. Ve bütün bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram, hürmetli aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki, onun içinde o ayda savaş büyük günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak, alıkoymak ve onu inkar etmek, müminleri Mescid-i Haram'dan alıkoymak, yasaklamak ve onun halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmaksa Allah katında daha büyük günahtır. Ve fitne adam öldürmekten de daha büyüktür. Bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse yapabilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden dönerse, o takdirde o kafir olarak ölür. Bu sebeple işte onlar, amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiş olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Muhakkak ki amenü olanlar ve hicret göç edenler ve Allah yolunda cihat edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini dilerler ve Allah gafurdur, rahimdir. Sana şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki, o ikisinde de hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Fakat onların günahları faydalarından daha büyüktür. Ve sana Allah için neyi infak edeceklerini, vereceklerini soruyorlar. De ki, affettiklerinizi, vazgeçtiklerinizi, ihtiyaç fazlasını infak edin. Allah ayetleri size işte böyle açıklıyor.
Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz, bunlardaki hikmetleri düşünürsünüz. Dünya ve ahiret hakkında ve yetimlerden sana soruyorlar. De ki, onları ıslah etmek, durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlara karışırsanız, bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Ve Allah, fesat çıkaranı ıslah edenden ayırıp bilir. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi sıkıntıya sokardı. Muhakkak ki Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye, müşrik, hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınızı da müşrik erkeklerle, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik, hür birinden hoşlansanız bile elbette hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise kendi izniyle sizi cennete ve mağfirete davet ediyor ve insanlar için ayetlerini açıklıyor. Umulur ki onlar böylece tezekkür ederler. Sana hayz halinden, kadınların belirli günlerinden soruyorlar. De ki, o bir ezadır. Bu yüzden hayz zamanında, belirli günlerinde kadınlardan cinsel olarak uzak durun ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman ise artık Allah'ın emrettiği yerden onlarla bir araya gelin. Muhakkak ki Allah tevvabin olanları, tövbe edenleri sever ve temizlenenleri sever. Kadınlarınız sizin için tarladır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için derecelerinizi artıracak ameller takdim edin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve ona mülaki olacağınızı, kavuşacağınızı bilin. Ve müminleri müjdele. Ebrar olmanız, takva sahibi olmanız ve insanların arasını ıslah etmeniz için sizi alıkoyan yeminleriniz sebebiyle Allah'ı engel kılmayın. Allah'ı kendinize siper etmeyin. Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerden dolayı muahize etmez, sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığı şeylerden, negatif derecelerden, şerlerden, günahlardan sizi muahize eder, sorumlu tutar. Ve Allah gafurdur, halimdir. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler 4 ay ayrı kalıp beklerler. Fakat eğer erkekler bu süre dolmadan kefaret verip de kadınlarına dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Ve bu tür yemin edenler eğer boşamaya azmederlerse, kesin karar verirlerse, o takdirde muhakkak ki Allah semidir, alimdir. Boşanmış kadınlar 3 kur 3 ay hali müddeti kendi kendilerine beklerler, hamile olup olmadıklarına bakarlar. Eğer Allah'a ve yevmil ahire iman ediyorlarsa, rahimlerinde Allah'ın yaratmış olduğu şeyi gizlemeleri onlar için helal olmaz. Şayet onların kocaları barışmak, arayı düzeltmek isterlerse, bu bekleme süresi içinde onlara tekrar geri dönmeye başkasından daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin kadınları üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekleri üzerinde maruf hakları vardır. Erkeklerin kadınların üzerindeki hakkı bir derece daha üstündür. Ve Allah azizdir, hakimdir. Boşanma 2 keredir. Bundan sonra kadın ya marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutulur veya ihsanla serbest bırakılır. Kadınlarınıza verdiklerinizden bir şey geri almanız sizin için helal olmaz. Ancak ikisi de Allah'ın evlilik hakkındaki hududunu gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden, ayakta tutamayacaklarından korkmaları hariç. O zaman siz de eğer Allah'ın bu hududunu ikame edemeyeceklerinden, gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden korkarsanız, bu durumda kadının
ayrılmak için verdiği fidye konusunda her ikisinin üzerine de günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlardır. Artık onları Allah'ın hudutlarını aşmayın. Kim Allah'ın hudutlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir. Bundan sonra eğer koca karısını iki kere boşadıktan sonra üçüncü kere boşarsa, artık o kadın başka bir zevceye, erkeğe nikahlanmadıkça ve sonra da o nikahtan boşanmadıkça kendisi için helal olmaz. Eğer ikinci eş de onu boşarsa, Allah'ın koyduğu hudutları ikame edeceklerine, gereği üzerine yerine getirip ayakta tutacaklarına inanırlarsa, eski karı kocanın tekrar birbirine dönmelerinde ikisinin de üzerine bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor. Ve kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutun veya onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle serbest bırakın. Haklarını çiğneyerek haddi aşıp sakın zararlarına olarak onları tutmayın. Kim bunu yaparsa o takdirde kendisine zulmetmiştir. Allah'ın ayetlerini alay konusu edinmeyin. Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini, kitaptan size indirdiğini ve hikmeti hatırlayın ki onunla size öğüt veriyor. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın her şeyi en iyi bildiğini bilin. Ve kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onlar kendi aralarında marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle razı olurlarsa, o takdirde onların kadınların eşleriyle nikahlamalarına engel olmayın. İşte böyle sizden Allah'a ve yevmil ahire iman etmiş olan kimseye bununla öğüt veriliyor. İşte bu sizin daha çok tezkiye olmanız ve daha iyi temizlenmeniz içindir. Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz.''

Anneler nikahlı olsun veya boşanmış olsun doğan çocuklarını tam 2 sene emzirirler. Bu hüküm süt emzirmeyi tamamlamak isteyen kimseler içindir. Annelerin yiyecekleri ve giyecekleri marufla, örf ve adete uygun olarak kendisi için doğurulmuş olanın babanın üzerinedir. Hiç kimse kendi gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef, sorumlu tutulmasın. Ne bir anne çocuğu ile ne de kendisi için doğurulmuş olan baba çocuğu ile zarara uğratılmasın. Ve mirasçının üzerindeki sorumluluk da bunun gibidir. Fakat eğer ana ile baba müşavere ederek, görüşerek rızalarıyla çocuğu sütten kesmek isterlerse, o takdirde onların ikisi üzerine bir günah yoktur. Ve eğer çocuklarınızı süt anne tutup emzirtmek isterseniz, vereceğinizi takdir ettiğiniz emzirme ücretini marufla örf ve adete uygun olarak süt anneye teslim ettiğiniz zaman artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın yaptıklarınızı çok iyi gördüğünü bilin. Ve sizden vefat ettirilenlerin geriye bıraktığı eşleri 4 ay 10 gün kendi kendilerine beklerler. Böylece onların bekleme süresi tamamlandığı zaman kendileri haklarında marufla, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeylerden artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bekleme süresi içindeki kadınlara onlarla evlenme isteğinizi ima etmenizde veya kendi içinizde böyle bir arzuyu gizlemenizde sizin üzerinize günah yoktur. Allah sizin onları daima hatırlayacağınızı bildi. Fakat onlara örf ve adete uygun bir söz söylemeniz hariç, üstü kapalı evlenme isteğiniz dışında sakın onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi sona erinceye kadar nikah ahdine azmetmeyin. Ve Allah'ın içinizde olanı bildiğini bilin. Artık ondan sakının. Allah'ın gafur ve halim olduğunu bilin. Eğer henüz kendilerine dokunmadığınız veya kendileri için farz olarak bir mehir takdir etmediğiniz kadınları boşarsanız, sizin üzerinize günah yoktur. Eli geniş, zengin olanın kendi takdirine, kudretine, eli dar, fakir olanın da kendi takdirine, kudretine göre marufla, örf ve adete uygun bir meta vererek faydalandırmaları muhsinlerin üzerine bir haktır. Onlar için bir mehir takdir ettiyseniz ve eğer onlara dokunmadan önce boşarsanız, o zaman onlar için farz olarak takdir edilen mehirin yarısını vermek size farz kılınmıştır. Kadınların bunu affetmesi, vazgeçmesi veya nikah ahdi elinde bulunanın erkeğin affetmesi, diğer yarısını da kadına bağışlaması hariç. Sizin affetmeniz, diğer yarısını da vermeniz takvaya daha yakındır. Aranızdaki fazileti unutmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Salavata, Allah'tan gelen nurlara ve namazlara ve salat-ı vustaya hafiz olun, koruyun. Bu namaza kesintisiz devam edin. Ve kalkın, Allah için kanitin olun. Allah'ın huzurunda huşu içinde ve saygı ile uzun süre durun. Fakat eğer hayati bir tehlikeden korkarsanız, o zaman yaya yürürken veya binekteyken namazınızı kılın. Nihayet emin olduğunuz zaman Allah'ı nasıl zikredeceğinizi siz bilmiyorken size öğrettiği şekilde artık Allah'ı zikredin. Ve içinizden vefat ettirilen ve geriye eşler bırakanların eşleri için evlerinden çıkarılmaksızın bir seneye kadar geçiminin sağlamasını vasiyet etmesi gerekir. Buna rağmen eğer eşleri kendi arzularıyla evlerinden çıkarlarsa, o takdirde kendilerince maruf olarak, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeyler konusunda artık sizin üzerinize günah yoktur. Ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve boşanmış kadınların marufla, örf ve adete uygun olarak metalandırılması, faydalandırılması, takva sahiplerinin üzerine bir haktır, borçtur. Allah
size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ölüm korkusuyla kendi diyarlarından çıkan binlerce kişiyi görmedin mi? Oysa Allah onlara ölün dedi. Böylece öldüler. Sonra da onları diriltti. Muhakkak ki Allah insanlar üzerine elbette fazlın sahibidir. Lakin insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın. Allah'ın semi en iyi işiten, alim en iyi bilen olduğunu bilin. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, o takdirde o verdiği kendisine kat kat çoğaltılarak ödenir. Ve Allah ilahi kanun gereği kişinin rızkını daraltır ve genişletir. Ve ona döndürüleceksiniz. Hazreti Musa'dan sonra İsrailoğullarından ileri gelenleri görmedin mi? Kendi peygamberlerine bizim için bir melik beyaz et, görevlendir de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O peygamber de dedi ki, eğer savaş sizin üzerinize yazılırsa, farz kılınırsa sizin savaşmamanızdan korkulur. İleri gelenler, biz niçin Allah'ın yolunda savaşmayalım? Yurtlarımızdan ve oğullarımız arasından çıkarılmıştık dediler. Fakat savaş onların üzerine yazılınca, farz kılınınca onlardan pek azı hariç hepsi yüz çevirdiler. Ve Allah zalimleri en iyi bilendir. Onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki Allah sizin için melik olarak Talut'u beyaz etmişti, görevlendirmişti. Dediler ki, bizim üzerimize onun melikliği nasıl olur? Melikliğe biz ondan daha çok hak sahibiyiz, daha çok layığız. Ve de ona maldan bir genişlik, servetçe bolluk verilmedi. Peygamber de, muhakkak ki Allah onu sizin üzerinize melik seçti ve onun ilmini, bilgisini ve cismini, kuvvetini artırdı. Ve Allah mülkünü dilediği kimseye verir. Ve Allah vasidir, rahmeti ve ilmi her şeyi ihata eder, alimdir, en iyi bilendir. Ve onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki onun melikliğinin ayeti, delili, içinde Rabbinizden sakinet ve Hazreti Musa ailesinin ve Harun ailesinin bıraktığı şeylerden bakiye, kalıntı bulunan, meleklerin taşıdığı bir tabutun tahta sandığın size gelmesidir. Muhakkak ki bunda sizin için elbette ayet, delil vardır. Eğer siz müminlerseniz.

Böylece Talut askerlerle ordu ile Kudüs'ten ayrıldığı zaman dedi ki, muhakkak ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Bundan sonra kim ondan içerse artık o kimse benden değildir. Ve kim ondan doyacak kadar içmez ise sadece eliyle bir avuç avuçlayıp içen hariç o takdirde muhakkak ki o bendendir. Fakat onlardan ancak pek azı hariç o sudan doyasıya içtiler. Nitekim o Talut ve iman edenler birlikte nehri geçtikleri zaman, bugün bizim Calut ve onun askerleriyle ordusuyla savaşacak takatimiz, gücümüz yok dediler. O kendilerinin muhakkak Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler, yakîn hasil edenler ise şöyle dediler. Nice az bir topluluk Allah'ın izniyle çok bir topluluğa galip gelmiştir. Ve Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Talut'un askerleri, Calut ve onun askerlerinin ordusunun karşısına çıktıkları zaman şöyle dediler. Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı düşman karşısında sabit kıl ve kafirler kavmine karşı bize yardım et. Nihayet Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar. Ve Davud, Calut'u öldürdü. Ve Allah ona, Davud'a meliklik, hükümdarlık ve hikmet verdi. Ve ona dilediği şeylerden öğretti. Ve eğer Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı, yeryüzünde mutlaka fesat çıkardı. Yeryüzünün düzeni bozulurdu. Lakin Allah, alemlerin üzerine fazl sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onu sana hak ile tilavet ediyoruz, okuyoruz. Ve muhakkak ki sen elbette gönderilen resullerdensin.

Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur sadece bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim, aynen öyle, tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Laf aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim. Bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah Teala Rum 31'e diyor ki, Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet sen de, sen de, sen de, hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizle de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size 2 tane seçenek var. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. 2. Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Görüşünüze ulaşın, 2. kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, 3. kat cennetin sahibi olun. 3 kat cennet de Allah Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

Kur'an-ı Kerim tefsiri aslında Allah Teala bizleri hamdolsun ki bir araya getirdi. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim bir vaaz standardı mutabasını alır, bir de tefsir standardı. Tefsir özel bir iştir. Allah'ın bize söylediği cihetle, Allah'ın öğretmesiyle tahakkuk eder. O zaman Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de hangi ayeti niçin indirdiği konusu açıklık kazanır. Yetmez. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşanan İslam'ın ne olduğu da bütün çizgileriyle ortaya çıkar. İşte sizlere bu Kur'an-ı Kerim tefsiri derslerinde Allah'ın bize öğrettiği şeyleri öğretmekle mükellefiz. Bununla vazifeli kılındık. Kur'an'ı incelediğimiz zaman 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim çizgi çizgi, safha safha bize veriyor onların hayatlarını. O zaman bakıyoruz ki İslam'ın 7 tane safhası var. Unutulmuş. Artık tatbik edilmiyor. İslam'ın 5 şartına oturtulmuş. İşte çağımız hidayet çağı. Bu çağda bu İslam'ın 7 safhasını oluşturan 7 hidayetin bütün insanlığa anlatılması söz konusu. Neden İslam'a demedim? Çünkü bütün insanlık İslam'dan başka bir din hiçbir zaman yaşamamışlar. Hangi peygamber geldiyse o Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamış. Ve bu dinin Arapça adı İslam. Birden fazla din hiç olmamış. İşte şimdi bu İslam dininin yani kainatın tek dininin Kur'an açıklamasında Nahl Suresinin 39. ayet-i kerimesindeyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse inşallah Besmele ile başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Li yübeyyine lehum müllezî yahtelifûne fîhî ve li ya'lemellezîne keferû ennehum kânû kâzibîn. Ve kelimelere geçiyoruz. Li ve yine açıklaması, bildirmesi için lehum onlara ellezî yahtelifûne, onlar ihtilafa düşerler. Fihi orada, onun hakkında ve li ya'leme ve bilmesi için ellezîne keferû, inkar eden kimseler.

Ve cümleciklere geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Li yübeyyüne lehum, onlara beyan edilmesi, açıklanması için. Ellezî yâtelifûne bihi, hakkında ihtilafa düştükleri şey. Ve li yâleme, ve bilmeleri için. Ellezîne keferû, inkar edenler, kafirler. Ennehum kânü kâzimûn. Kazibin.

1 ve 2 ayet-i kerimesine bakalım 38'e. Ne diyordu Allah Teala? Ve kim ölürse Allah onu beyaz etmez. Yeniden diriltmez diye en kuvvetli yeminleriyle Allah'a kasım ettiler. Hayır, öyle değil, bu onun Allah'ın üzerinde bir hak, bir vaattir. Lakin insanların çoğu bunu bilmezler. Yani insanların öldükten sonra yeniden diriltilmesi olayı. Allah Teala burada demiş oluyor ki ihtilafa düştükleri şeyin onlara beyan edilmesi, açıklanması için, yani açıklanması için ve inkar edenlerin, yani kafirlerin kendilerinin şüphesiz, yani kesinlikle yalancı olduklarını bilmeleri için Allah onları diriltecektir. Beyaz edecektir. Kıyamet günü gerçekler onlar tarafından da, doğruları söyleyenler tarafından da, yanlışları söyleyenler tarafından da ortaya çıkmış olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda insanların Allah kimseyi diriltmeyecektir, insanlar ölür demeleri bir şey ifade etmiyor. Biliyorsunuz ki kıyamet günü Allah'ın bütün gezegenlere ve güneş sistemlerine vermiş olduğu kinetik enerjiyle, itiş enerjisiyle kainatın büyümekte oluşu, o itiş enerjisinin bitmesi sebebiyle kıyamette duracaktır. Kainat büyümeyecektir. Çünkü itiş enerjisi sona ermiştir. Bu demektir ki zaman durmuştur. Çünkü zaman Allah-u Teala tarafından başlatıldı. Ne zaman başlatıldı? Kainatı Allah-u Teala bir tek noktadan yerle gök bir iken patlatmasıyla, göklerin ve yerlerin var edilmesiyle. Yani o bir tek noktadan sonsuz sayıdaki enerji partiküllerinin kainatın her gezegenini, güneş sisteminin her parçalarını oluşturmak üzere harekete geçtikleri noktada zaman başlıyor. Ve kıyamet günü zaman sona eriyor. Ondan sonra bu büyüme, ayrılma, aynı noktadan ayrılma süreci devam ettiği dizayn içerisinde zaman devam edecektir. Ama büyüme durduğu an zaman da duracaktır. Sonra mı? Sonra gravitasyon başlıyor. Yani büyük kitlelerin, büyük kütlelerin, küçük kütleleri kendisine çekme özelliği başlıyor. O zaman daralma söz konusu olduğu için, aynı noktaya geri dönüş söz konusu için zaman da gelecekten geçmişe dönecek. İşte

zaman gelecekten geçmişe döndüğünde geriye doğru giderken bütün insanların hayatta olduğu noktalara, insanlığın yaratılışından kıyamete kadar geçen zamandaki var olan bütün insanların hayatta bulunduğu noktalara bir bir zaman geri dönecektir. Ve zaman oraya döndüğü zaman o insanlar zaten hayatta olacaktır. Ve böylece bütün insanlar zamanın geriye gitmesi sebebiyle dirilmiş olacaklardır. Öyleyse Allah-u Teala neyi söylüyorsa işte hakikat odur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

0: Ve inşallah 40. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Nahl suresi 40. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ
1: kavluna min şeyin iza erednâhu en nekûle lehu kün feyekûn.
0: İnnemâ ancak sadece yalnız kavluna bizim sözümüz bir şeyin bir şey için iza olduğunda olduğu zaman erednâhu biz onu irade ettik, istedik. Ennekûle bizim dememiz lehu ona kün ol ve yekünü böylece hemen olur. Ve cümlecikleri geçiyoruz. İnnemâ kavlûnâ bizim sözümüz sadece li şeyin izâ erednâhu bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ennekûle lehu kun ona bizim ol dememizdir. Feyekûnü o hemen olur. Şimdi cümlecikleri birleştirelim. Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman bizim sözümüz ona sadece ol dememizdir. O hemen olur. Allah Teala her şeyi yaratandır. Yaratma fiili Allah'a aittir. Ve yaratma müessesesi sadece bir sözüyle vücuda giriyor. Allah Teala sadece neyi oluşturmak istiyorsa ona sadece ol diyor. Ve olmasını istediği şey derhal oluşuyor. Tekrar edelim ki Allah'tan başka bir yaratıcı yoktur. Sadece Allah yaratandır. Allah razı olsun. Nahl suresi 41. ayet-i kerimeye inşallah ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine haceru fillahi min ba'di ma zulimu li nubevvi ennehum fi dünya hasene ve le ecrül ahireti ekber lev kânû ya'lemûn. Ve kelimelere geliyoruz. Vellezîne hacerû ve ellezîne hacerû ve hicret edenler. Fillâhi fî Allâhi. Allah yolunda. Allah'ta yani Allah yolunda. Min bâdima şeyden sonra zulmü, zulmedildiler. Zulme maruz kaldılar. Zulme uğradılar. Li nübevviyennehum onlara mutlaka hazırlamamız, ağırlamamız, yerleştirmemiz için. Fi dünya yani fi dünya, dünya hayatında vardır. Haseneten, hasene, güzellik, iyilik, pozitif dereceler, zâid dereceler. Ve le ecru el ahireti ve elbette ahiret mükafatı. ve şüphesiz ve muhakkak ki ve elbette ahiret mükafatı ekberu daha büyüktür. Lev eğer şayet kânû oldular yâlemûn. Biliyorlar. Yâlemûne biliyorlar. Şimdi cümleciklere ulaşıyoruz. Vellezîne hâcerû fillâhi ve Allah için yani Allah yolunda hicret edenlere min bâdimâ zulümû zulme maruz kaldıktan sonra li nübevviyennehum onlara mutlaka hazırlamamız içindir.

Fiddünya haseneten, dünya hayatında hasene, güzellikler, iyilikler, pozitif dereceler vardır. Ve le ecrül ahireti ekberu ve ahiret mükafatı elbette daha büyüktür. Evkâne alemin şayet bilmiş olsalardır.

dünya hayatında hasene güzellikler, iyilikler, pozitif dereceler. Vardır. Böyle ecül ahireti ekberu ve ahiret mükafatı elbette daha büyüktür. Levkâne yârimim şahit bilmiş olsalardı.

onları dünya hayatında mutlaka seneler ile yerleştirmemiz içindir. Haseneler güzel bir yön.

gidenleri, Allah için Allah yolunda hicret edenleri, dünya hayatının kısmetler, güzellikler, iyilik, güzel bir yurt. Hasenelerle yerleştirmeniz için. Şöyle oluyor cümlemiz: ve zulme maruz kaldıktan sonra Allah için, yani Allah yolunda hicret edenleri dünya hayatında mutlaka hasenelerle, güzellikler, iyilikler, güzel bir yol, hepsi hasene yerleştirmemiz içindir. Ve ahiret mükafatı elbette daha büyüktür, şayet bilmiş olsalar. Allah Teala üzülme maruz kalanlardan bahsediyor.

maruz kalanlara ve yurtlarından hicret edenlere, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, sahabe Allah-u Teala

güzel yurtlar hazırlamak için diyor. Yani bir insan göç ettiği zaman mutlaka bir yere ulaşacaktır. İşte ulaştığı yerin güzel bir yurt olması Allah'ın bir hasenesidir. Allah güzel bir yurt seçecek onlara ve onları oraya yerleştirecektir. Allah yolunda kim hicret etmişse onlara Allah-u Teala mutlaka hele zulme maruz kaldıktan sonra ayrılmışlarsa vatanlarından, yurtlarından Allah-u Teala mutlaka onları güzel bir yurda yerleştirir. Allah razı olsun. Ve 42. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine saberu ve ala rabbihim yetevekkelûn. Ellezine onlar saberu sabirler ve ala rabbihim ve Rablerine yetevekkelûn tevekkül ederler. Ellezine saberu onlar sabrettiler. Yani kendilerine yapılan zulümlere sabrettiler. Ve onlar Rablerine ve alâ rabbihim yetevekkelûn ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Onlar sabrettiler. Onlar kendilerine yapılan zulümlere sabrettiler ve onlar Rablerine tevekkül ederler.

Allah yolunda kendilerine zulüm yapıldığı zaman sabretmeleri söz konusuydu. Aylarca mahsara altına alındı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe onlara yemek kendisine yiyecek bir şeyleri onlara vermelerine mani oldular. Böylece maksatları onları açtı. Öldürmekti. Ama başaramadılar. Onlar dayandılar. Açlığa maruz kaldılar. Sabrettiler. Sonra da hicret ettiler. Allah-u Teala buna burada gene sahabeden bahsediyor. O muhasara devresinde açlık konusu esas alınıyor. Ve 43. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma erselna min kablike illa ricalen nuhi ileyhim fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun.

Aynı şey. Ve ma ersenna kableke illa ricalen nuhi ileyhim feselu ehle zikri kuntum la ta'lemun. Ve kelimelere geçiyoruz. Ve ma ersenna ve biz göndermedik min kablike senden önce illa den başka hariç ricalen erkekler adamlar rical nuhi vahy ederiz ileyhim onlara. Fes'elu ve es'elu. Fes'elu o zaman o takdirde sorun, sual edin. Elle zikri zikir ehli yani daim zikrin sahibi. İn kuntum eğer siz iseniz. Eğer siz in kuntum eğer siz iseniz la talimun bilmiyorsunuz. Yani eğer siz bilmeyenlerden iseniz, bilmiyor iseniz. Ve cümlecikler ve ma erselna ve biz göndermedik. Min kablike senden önce illa ricalen. Ricalden, erkeklerden başkasını. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hitap ettiğine göre Resul olarak göndermedik. Nuhi ileyhim onlara vahyederiz. Fes'elu o zaman o takdirde sorun. Elle zikri zikir ehline in kuntum la talemun. Eğer siz bilmiyorsanız. Ve cümlecikleri cümle haline getirelim. Diyor ki Allah Teala ve biz senden önce kendilerine vahyettiğimiz ricalden, erkeklerden başkasını Resul olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız o takdirde zikir ehline sorun.

En kültüm la talemun. Eğer bilmiyorsanız, o takdirde zikir ehline sorun.

Tekrar ediyorum. Ve biz senden önce kendilerine vahyettiğimiz ricalden erkeklerden başkasını Resul olarak göndermedik diyor Allah-u Teala, ama Resul olarak ilave ediyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Eğer bilmiyorsanız o takdirde zikirlerine sorun. Bu da sahabeye hitap, bütün zamanlardaki insanlara hitap. Burada Allah-u Teala önemli bir konudan bahsediyor. Zikir ehline sorma. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e baktığımız zaman devrenin imamıydı. Yani zikir ehlinin en üst noktasındaki kişi yetmez. Nebiydi. Yani sadece Resul değildi. Aynı zamanda Nebiydi. Peygamber Resul. Peygamber Nebiydi. Aynı zamanda Resul'dü. Risaleti bir peygambere ait olan risaletti.

Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bir sonuçtan bahsediyor. Kim diyor o? Ümmi, bir, nebi, iki, resule. Resul, üç. Üç özellik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmi oluşu, iki, nebi oluşu ve resul oluşu. Onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Burada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylüyor Allah Teala senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını göndermedik, resul olarak göndermedik diyor Allah Teala. Niçin gönderdiğinin işareti var bilmiyorsanız zikrehlerine sorun. Yalnız Allah Teala burada çerçeveyi genişletmiş. Sadece peygamber resullere, nebi resullere, sadece veli resullere değil, zikir ehli olan, daimi zikrin sahibi olan ve iradesini Allah'a bağlamış olan, bu sebeple adaletsizlik yapması mümkün olmayanlar. Ama Allah Teala burada zikir ehli kullandığına göre çerçeveyi daha genişletebiliriz. Ulu'l-Elbab kavramının içine ulaşabilir sonuç. Çünkü Ulu'l-Elbab'tan başlayarak Ulu'l-Elbab, İhlas ve Salah makamları üç makamda daim zikrin sahiplerine aittir. Üç makamda da bunların adı Ulu'l-Elbab'tır. Yani 27. basamaktakiler de Ulu'l-Elbab'tır. Kulüplerin sahipleridir. Beş duyunun ötesinde bir takım şeylere teçhiz edilmiş insanlar. Kalp gözleriyle gören, kalp kulaklarıyla işiten insanlar. Burada Allah Teala'nın dizaynı Ulu'l-Elbab kelimesiyle ifade ediliyor. Üç makamı da kapsıyor. Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı, Salah makamı. Allah-u Teala'nın asıl hitap ettikleri kimler? Böyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bir veli resule, bir nebi resule Allah-u Teala hitap ediyor. Senden önce göndermedik diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylüyor. Ama hitap ona olmasına rağmen ayet-i kerimenin sonu sahabeye ve bütün devirlerdeki insanlara hitap ediyor. Kur'an-ı Kerim zamanı bütünleyen bir kitaptır. Bütün zamanlarda yaşamış ve yaşayacak olan İnsanlara hitap ediyor Allah Teala. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Kimdir zikir ehli? Zikir ehli daim zikre ulaşmış olanlardır. Öyleyse 27. basamak Ulu'l-Elbab makamı zikir ehlidir. 28. basamak İhlas makamı zikir ehlidir. 28. basamak Salah makamı zikir ehlidir. Hepsi daimi zikrin sahipleridir. Hepsine verilen müşterek isim Ulu'l-Elbab ismidir. Aynı zamanda hepsi sabikunel ahir sabikundur. Yani hayırlarda sabikunel fiil hayrat ediyor Allah-u Teala. Hayırlarda yarışanlar. Sabikun kelimesi
fiilel hayrati, hayırlarda yarışanları ifade ediyor. Yarışanlar demek, nasıl bir yarış? Hayırlarda yarış. İşte muhteva en güzel şekilde görünüyor. Hayırlarda yarış edenler, daimi zikrin sahipleri. Ne olur bir insan daimi zikrin sahibi olursa? Daimi zikrin sahibi olursa o kişi hikmet sahibi olur. Allah Teala daimi zikrin sahibi olmadan evvelki kesime ilmel yakin diyor. Daimi zikrin sahibi olduğundan andan itibaren kişi aynel yakin sahibidir. Ne zaman salah makamının 5. kademesinde iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederse, o zaman hakkul yakinin sahibi olur. İşte ulul elbab hem aynel yakinin sahibidir, hem hakkul yakinin sahibidir. Öyleyse kişi ulul elbab olduğu anda hikmet sahibi olur. 7 özellik, 4 esas, 3 de vasıf şartı. Birinci özelliği zikir ehlinin, birinci özellikleri daimi zikrin sahipleridir. İkinci özellikleri daimi zikrin sahibi oldukları için nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Üçüncü özellikleri kalp gözleri açılmıştır, kalplerinin gözüyle görürler. Dördüncü özellikleri kalp kulakları açılmıştır, kalpleriyle işitirler. Yani Allah'ın gösterdiklerini kalp gözüyle görürler, Allah'ın söylediklerini kalp kulağıyla işitirler. Bu dört vasfın, dört esas şartın oluşturduğu üç de vasıf şartı vardır hikmet sahiplerinde. Onlar hikmetin sahipleridir. Onlar tezekkür sahipleridir. Onlar hayır sahipleridir. Neden hayır sahipleridir? Çünkü daimi zikre ulaşmışlardır. Her an mutlaka derecat kazanacaklardır. Her geçen saniye onları sadece derecat kazandırır. Daimi zikrin sahibi oldukları için. Peki neden ehli tezekkürdürler? Allah-u Teala ile her zaman tezekkür etmek yetkisinin sahipleridir. Konuyu konuşurlar, cevap alırlar. Zaten ayet-i kerime de bununla alakalı. Nas suresinin 43. ayet-i kerimesi ve Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesi bununla alakalı, tezekkürle alakalı. Yani kişinin Allah'a sorması ve Allah'tan cevap almasıyla alakalı. Öyleyse ehli zikir olan herkes bu hedefe ulaşacaktır. Buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada sorulan kişi ehli zikir, sorulan sualleri Allah'a aktarıyor. Ve Allah'tan aldığı cevabı karşısındakine aktarıyor. Bu yetkinin sahibi olan kişi ehli tezekkürdür. İşte ona sual sorarlar, o suallerin cevabını bilmez. Hepsinin cevabını bilmez. Allah'ın kendisine bahşettiği, öğrettiği konularda suallerin cevaplarını bilir. Ama bütün suallerin cevaplarını bilmez. Bir kısmını bilir. Allah'ın kendisine öğrettiklerinin. Ne zaman sual öğrendiklerinin ötesinde gelirse, o zaman Allah-u Teala'ya soracaktır. Kaldı ki kişiler ne yapacaklarına dair sual sordukları zaman kendisinden bir şey söyleyemez. Ehli zikir mutlaka Allah'a soracaktır. Allah hangi emri verdiyse
onu ulaştıracaktır. Öyleyse ehli zikir başka insanlar için bir sığınaktır, sual mercidir, kendisinden cevap alındığı bir vakadır ama verdiği cevabı Allah'tan aldığı da temeli oluşturur. Öyleyse ehli tezekkür, yani bu ayet-i kerimenin muhtevasına giren kişi, ayet-i kerimenin bütünü üzerinden bir dizayna sahiptir. Yani kendisine Allah-u Teala tarafından vahyedilir. Ne vahyedilir? Kendisine sorulan sualleri Allah'a ulaştırdığı zaman Allah-u Teala ona cevabı verir. Soran kişiye ulaştırılması, onun tarafından ulaştırılması lazım gelen cevabı. Cevap kendisine ait değildir, o kişiye ait değildir. Cevap ehli zikre ait değildir. Cevap Allah'a aittir. Ve konunun burası son derece önemlidir. Herkes ehli zikir olamaz. İnsanlar ehli zikir olduklarını iddia edebilirler. Ama realite de ehli zikir olabilmek için sadece Allah'tan almak ve sadece Allah'ın söylediklerini nakletmek söz konusudur. Bir kısım insanlar Allah'tan alıyoruz diye yanlış bilgiler de alabiliyorlar. O zaman onlar için zikir ehli olma vasfı söz konusu değildir. Allah-u Teala'nın bu ayette Nas Suresinin 43. ayet-i kerimesinde ve Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylediği kişiler zikir ehli olmanın üst seviyesine ulaşmış olanlarıdır. Yani iradesini Allah'ın iradesine bağlayıp da Allah-u Teala tarafından iradesi Allah'ın iradesine bağlanmış olan kişi olması lazımdır ki kendisine sual sorulduğunda kendisinden bir cevap vermesin. Sadece Allah'tan aldığı kendi düşüncelerinin devreye girmediği saf bir şekilde, katışıksız bir şekilde Allah'tan gelenleri sadece nakletmesi söz konusudur. Allah razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. 44. ayet-i kerimeye geliyoruz sevgili öğrenciler, dinleyenler. Bismillahirrahmanirrahim. Bil beyinati vel vez zuburi zubur ve enzelna ileykez zikren li tübeyyine linnâsi ma nuzdile ileyhim ve leallehum yetefekkerû. Kelimeler bi el beyinati, bil beyinati, bi el beyinati, delillerle, beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ve ezburi ve semavi kitaplarla yani Zebur biliyorsunuz peygamberlerden Hazreti Davud'a indirilen semavi kitap. Ve enzelna ve biz indirdik ileyke sana ezzikre zikir yani Kur'an-ı Kerim. Li tübeyyine açıklaman için, beyan etmen için li ennâsı insanlara ma nüzile indirilen şey. İleyhim onlara ve lealühüm ve umulur ki böylece onlar yetefekkerûn, tefekkür edenler. Cümlecikler. Bil beyinati ve zuburi, beyinelerle yani ispat vasıtalarıyla ve semavi kitaplarla. Li tübeyyine linnâsi insanlara beyan etmen, açıklaman için ma nüzzile ileyhim onlara kendilerine indirilenleri, indirilen şeyleri ve leallehum yetefekkerûn umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Cümlecikleri cümle haline getirelim. Beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ve semavi kitaplarla

Beynelerle yani ispat vasıtalarıyla ve semavi kitaplarla ne yapıyor Allah Teala? Resuller gönderiyor. Ama burada Resuller gönderdiğini yazmamış. Cümlenin içerisinde bu ifade ediniyor. Onlara, yani insanlara, indirilenleri insanlara beyan etmen için.

Beyinelerle ve semai kitaplarla onlara indirilenleri insanlara beyan etmen, açıklaman için sana da zikri, Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler.

Alara beynelerle indirilen kitaplardan bahsediyor. Ve burada insanlara ispat vasıtalarıyla, semavi kitaplarla indirdiklerini, beyan edilmesi için indirdiğini ifade ediyor Allah Teala açıklamak için. Ve açıkça sana da diyor, Kur'an'ı indirdik. İnsanlara bu Allah'ın beyinlerini, ispat vasıtalarını, daha evvelki semavi kitaplarda açıkladıklarını, bütün insanlara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de açıklamasını temin etmek için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada konumuz tamamlanıyor. Ve Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Rahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Ezzina en'amte aleyhim gayrın mazlubi aleyhim ve l-a'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'l-i'
hoşçakalın.

0: Berekatü.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Gayrı mağdûbi aleyhim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 28 basamaktan oluşan bütününde birinci ve ikinci evreleri sizlere anlatmıştık. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir müessese bizi yedinci basıma ulaştırıyor. Bütün insanlar başlangıçta kör, sağır ve dilsizken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete ulaşıyor. Sonra bundan sonra kişinin daha üst kademe olayları yaşaması söz konusu. Kalbine Allah Teala ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Kalbine nur girmeye başlıyor kişinin zikir yaptığında. Böyle bir dizaynda bu kişinin kalbindeki bu nurlar %2'yi açtığı zaman kişi mürşidini istemek yetkisine kavuşuyor ve hacet namazını kılıp mürşidini istiyor Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala da onu mürşidine ulaştırıyor. İşte oraya kadar gelmiştik. Böyle bir kişi mürşidine ulaştığında Allah-u Teala'dan 7 tane de nimet alıyor. Evvela bu kişinin aldığı 12 tane ihsan var. Birinci ihsan, o kişinin görmeyen gözlerinin görmesini Allah-u Teala'nın temin etmesi. Hem gözün önündeki hicab-ı mestureyi alarak, hem de görme hastasının üzerindeki işareti alarak. Sonra kişinin kulaklarındaki vakrayı alması söz konusu ve işitme hastasının mührünü açması söz konusu. Sonra kalbindeki ekinneti alması söz konusu, kalbinin mührünü açması söz konusu, yani idrak hastasının mührünü açması söz konusu ve kalbinin içine Allah-u Teala'nın bir yaklaşımla kişinin kalbinin içine imanı yazması söz konusu. Mürşidine ulaştığı zaman. Ama bu aşamadan sonra, yani kalbine Allah-u Teala kalbinin mührünü açtıktan sonra, kalbine ihbat koyduktan sonra Allah Teala o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Sonra kişi zikir yapıyor. Bu zikir sebebiyle kalbine Allah'ın %2 rahmet nuru giriyor. Ve bu %2 rahmet nuru tamam olunca o kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olduğu zaman Allah-u Teala'dan mürşidini isteme yetkisine kavuşuyor kişi. Ve bu kişi Allah'tan mürşidini istiyor. Hacet namazını kılıyor ve mürşidini istiyor. Mürşidine ulaşıyor. Allah mutlaka, Allah'a ulaşmayı dileyen herkese mutlaka mürşidini gösterir. Gösterdiği zaman kişi 14. basamakta ve ne oluyor, neler kazanıyor? Bir, o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gireyince. Bu sebeple bu kişi imanı artan bir mümin oluyor. O kişinin başının üzerine devrin imamını göndererek o kişinin ruhuna Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'a dönmesi gerektiği emrediliyor. Böylece başının üzerine devrin imamının ruhunun girip yerleşmesi, ikinci olay, ruhunun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması kişi için üçüncü nimet. Sonra Allah Teala o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Ayrıca o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Mürşidine ulaştığı andan itibaren kişi 1'e 10 kazanırken, bir derecelik bir sevap işlediğinde 10 katını alarak 1'e 10 kazanırken, bu noktadan itibaren 1'e 100 kazanmaya başlıyor. Bundan sonra ruhu Allah'a doğru yaklaştıkça bu 1'e 100, 1'e 700'e kadar yükselecektir. Sonraki nimet ne? Kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar kişinin nefsine yerleşmeye başlıyor. Her %7 fazıl birikiminde ruh %7 temizlenmiş olarak nefs

mürşide ulaşan bir kişinin ruhunun Allah'a ulaşması. Biliyorsunuz ki Vel Asr suresini anlatıyoruz. Allah Teala Vel Asr suresinde diyor ki Vel Asri, asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, ama âmenû olanlar hariç. Âmenû olduğu olması kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi demek, dilediği anda kişi hüsrandan kurtuluyor. İşte Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki

Kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, yani bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah'a mülaki olmayı inkar eden bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. İnkar ettiği sürece bu kişi hüsrandadır. Çünkü Allah Teala onlar hüsrandadır diyor. Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler hüsrandadır diyor Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Bu kişi hüsranda. Sevgili kardeşlerim, bu hüsran müessesesinin geçtiği yeni bir noktaya ulaşıyor kişi. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hüsrandadırlar. Böyle başlıyor Velâsır suresi. Daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez kişi hüsrandan kurtuluyor. Orasını anlattık. İllellezine amenü, ama amel olanlar hariç, yani amel olanlar hüsrandan kurtulanlar. Ve amelü salihat ve nefsi tezkiye edenler hariç. Nefs tezkiyesine başlayanlar hariç. İşte mürşide ulaştıktan sonra nefs tezkiyesi başlıyor. Bu bizi nereye götürüyor? Ettevasav bil hak. Hakkı tavsiye edenlerin bulunduğu noktaya getiriyor. Bir insanın bir şeyi tavsiye edebilmesi için o şeyi yaşaması, tecrübe sahibi olarak bundan memnuniyet duyması ve bunu başkalarına, bunun üzerine sevdiklerine duyurması söz konusu. İşte hakkı tavsiye edebilmek için önce hakka ulaşmak lazım. Bu konuşmamız hakkı tavsiye edenleri içine alacak olan bir dizayn. 14. basamağınkini, mürşide ulaşmayı ikinci konuşmamızda yapmıştık. Şimdi bu konumuzun 3. bölümü ve de hakkı tavsiye edenlerdeyiz. Gördük ki önce 12 tane ihsan aldık Allah-u Teala'dan. Sonra da mürşidimize Allah'a ulaşmayı dileyince 12 tane ihsan aldık. Adım adım mürşidimize ulaştık 12 tane ihsanla. Ulaştığımız zaman da 7 tane nimet aldık. İlk 7 basamak bu 12 tane ihsanın alınması.

İkinci yedi basamak. Yedi tane nimetin alındığı noktaya bizim ulaşmamız. Mürşide tabiyetten sonra ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyordu. Bundan sonra ne olur? Nefs tezkiyesi, nefsimizin kalbinde başlangıçta anlattığımız gibi %2 rahmeti zaten oluşturmuştu. Bu rahmetin %2 rahmet oluşmasıyla huşu sahibi olmuştuk, mürşidimize ulaşmıştık. Bu noktadan sonra ne olur? Nefsimizin kalbindeki fazıllar artmaya başlar. Rahmet nurları artık artamaz. Fazıllar artacaktır. Ve nefsimizin kalbine ulaşan rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesinin etrafında ilk %7 toplanmayı tamamladığı zaman ne olur? Ruhumuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Ruhumuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Bunun için mutlaka nefsimizin kalbinde %7 fazıl oluşması söz konusudur. Nefs açısından bu meseleye baktığımız zaman nefsimiz nefsi emarededir. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberriu nefsi innen nefse le emmaretin bissu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi diyor, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. İşte Allah Teala Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli, Rahim esmasıyla tecelli, o kişinin kalbine evvela %7 rahmet gönderiyor. Ondan sonra, affedersin, %2 rahmet gönderiyor ve rahmet gönderimi orada tamamlanıyor. Rahmet artık kalbin içinde yer alamıyor. Kalbin içinde yer işgal edecek olan fazıllar, nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında, iman kelimesinin manyetik alanının, kalbimize Allah-u Teala'nın yazdığı iman kelimesinin manyetik alanının tam tersi bir manyetik alanla iki kuvvetin birbirini çekmesi ve gelen fazılların nefsimizin kalbine yapışması ve orada birikmesi, nefsimizin kalbini kapkaranlık olan, %100 afetlerden oluşan nefsimizin kalbini nurların aydınlatmaya başlaması, %2'nin ötesinde bir aydınlatma bu. Nefsi emaredeyken biz nefsimizin kalbindeki %7 fazıl oluştuğunda bizden ayrılan ve devrin imamının dergahına giren mürşidimizin dergahından sonra devrin imamının dergahına ulaşan ruhumuz altın kapıdan Allah'a doğru bir yolculuğa başlar. Bu yolculuğu nefsimizin kalbinde %7 nur birikmesine kadar yapamaz. Zemin katta beklemek mecburiyetindedir. %7 nur birikimi tamamlandığı zaman zemin kattan birinci kata kadar çıkma yetkisini alır. Birinci katta bir açık alanda secde edilir sadece. O secde eden, bu birinci kata kadar çıkabilenler orada kalırlar.
Geri kalanlar ikinci kata çıkarlar. Ve bu kişi nefsinin kalbinde %7 nur oldukça, %8, %9, %10 oldukça hep oraya kadar, birinci kata kadar çıkabilir. Ama bir gün nefsinin kalbinde bir ikinci %7 nur oluşacaktır. İlk %7 nur boyunca bu kişi Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine göre nefsi emmarededir. Nefsi emmaredir, ruh sadece birinci kata çıkabilir. Ne zaman ikinci bir %7 fazıl birikimi o kişinin nefsinin kalbinde gerçekleşirse, o kişi nefsi levameye ulaşır. Ne demek bu? Kişi nefsini levmetmeye başlamıştır. Kınamaya, suçlamaya başlamıştır. Hataları işlemek istemiyor. Ama nefsin afetleri, hükümlerini icra ediyorlar. Ve o kişiye yanlış davranışlarda bulunduruyorlar. O zaman kişi nefsini kınıyor, suçluyor. İşte Allah Teala buyuruyor, ya eyyetüven nefsül mutmain. Nefsi levameden bahsediyor Allah Teala. Fela uksimu bin nefsi levameti. Hayır, öyle değil. O levvame nefse kasem ederim. Bela diye başlıyor. Allah Teala ve levmedilen, bu ayet gereğince levmedilen nefs ikinci defa %7 nur birikimiyle gerçekleşmiştir. Ruh ikinci gök katına ulaşmıştır. Nefsin kalbinde bu nur birikimi olmayan hiç kimsenin ruhu birinci, ikinci ve diğer gök katlarına yükselemez. Burası ikinci gök katıdır. İkinci gök katında suğurulma havuzlarının bulunduğu yerin önünde tek bir sıra yapılır. Sonra havuzların içine, üzerine ulaşılır. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi. İçeri girerken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eli öpülür. Devrin imamı da onun yanındadır. Ve suğurulma havuzlarına oradaki havuzların sayısı kadar kişi girer. Bu yeni giren kişi de o suvarılma havuzlarına girecek olanlardan birisidir. Burası ikinci gök katıdır. Nefsi levameye ulaşanlar buraya girebilir. Ve de üçüncü kata ulaşabilmek için nefsinin kalbindeki nurların bir defa daha %7 artışı söz konusudur. Olmazsa hiç kimse üçüncü kata ulaşamaz. Üçüncü gök katındaki kişi, ruhu üçüncü gök katına ulaşan kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Allah Teala diyor ki, fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse takvası da, yani Allah'ın ilhamı da, fücuru da, şeytanın telkinleri de ilham edilir. Kat eflaha men zekkaha diyor Allah Teala. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha ulaşır. Nefs tezkiyesinin kişi henüz ikinci kademesinde, ruhu da ikinci gök katına kadar çıkabiliyor. Nefsi levame, burada nefsi mülhimede bu kişinin ruhu üçüncü gök katına ulaşmıştır. Üçüncü gök katında iki katlı
mescitten ziyade köşke benzeyen bir sistem içinde, bir binanın içinde iki katta da secde edilir. Burası üçüncü kattır. Kişi nefsi mülhimededir. Allah'tan ilham almaktadır. Sonra kişi daha çok zikir yapacaktır. Zikrini daha çok arttıracaktır. Arttırdıkça nefsin kalbindeki fazıllar da artacaktır. Ne zaman bir dördüncü %7 fazıl o kişinin nefsinin kalbine ulaşır ve yerleşirse, o zaman kişi nefsi mutmainliğe ulaşır. Doyuma ulaşan bir nefs söz konusudur. Tatmin olan bir nefs. Allah Teala buyuruyor ki ela bi zikrullahi tatmainnul kulub. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Burada Allah Teala'nın ifadesi açık ve kesin bir hüviyet taşıyor. Dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Dördüncü gök katına ulaşıyor ruhumuz. Mutmain olmak, doyuma ulaşmak demek. Yani kişi artık kazandığı paradan, etrafındaki insanlardan, eşinden, çocuklarından memnun. Biliyor ki daha fazla para kazansaydı belki o paraları yanlış yerde harcayabilecekti, Allah'ın gözünden düşecekti. Daha az para kazansaydı belki de ya Rabbi bana neden bu kadar az para veriyorsun diye küfranın nimette bulunacaktı. Ama bu kişi kendisine Allah'ın kazandırdığı imkanı kendisi için yeterli, optimal olarak gören bir kişidir. Mutmain olmuştur. Rad suresi 28. ayet-i kerime. Kişi daha çok zikir yapmaya başlıyor. Zikri artınca yeni bir %7 nur birikimiyle bu kişi nefsi radiye noktasına ulaşır. Burası 5. gök katıdır. Mutmainne 4. gök katını ifade eder. Üçüncü gök katında iki katlı mescitte secde eden ruh, dördüncü gök katında Beyt-ül Makdes'in aslında secdede bulunur. Mutmain olur. Ondan sonra 5. gök katında bu kişinin ruhu yeni bir %7 nur birikimiyle beşinci gök katına ulaşır. Orada beşinci gök katında Beyt-i Haram'ın aslında secde eder. Hac bir nevi hac yapar. Azıl Haccül Ekber göklerdeki bu hactır. Öyleyse yeni bir dizayn içerisinde bu kişi nefsi radiyetidir. Ya eyyetven nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbike radiyeten vardiyye.
Fetkuli fi ibadi ve tkuli cenneti diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs, evvela nefsi mutmainne. Allah'tan razı ol diyor ey mutmain olan nefs. Allah'tan razı ol, radiyeten. Ve Allah da senden razı olsun. Allah'ın rızasını kazan nefsi mardiye. Rabbine geri dön. Geri dönecek olan ruhtur. Razı olacak olan ve Allah'ın da rızasını kazanacak olansa nefstir. Ruh muhtevasında afetler olmayan bir müessesedir. Ve bu konuda hiçbir problemi yoktur. Ruhta afetler yoktur ki onların aklanması söz konusu olsun. Aklanması gereken nefsimizdir. Nefsi radiye 5. defa %7 nur birikimini ifade eder. Nefsi mardiye 6. defa nur birikimini ifade eder. Radiyeten mardiye diyor Allah Teala. Bu kişi böylece mardiyede 6. gök katına ruhu ulaşan birisidir. Ve nihayet 7. kademeye ulaşır. Burası tezkiyedir. Allah Teala Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse o zaman bu kişi onu kendisi için gerçekleştirmiş olur. Ve ruhu Allah'a döner. Allah'a dönerek Allah'a ulaşır. Allah onun ruhuna sığınak olur. Bu ifadeden üçü de bu ayet-i kerime için kullanılabilir. İlallahil masir, onun dönüşü Allah'ıdır. O Allah'a dönmüş olur diyor Allah Teala. Yani ruh nefs tezkiyesini gerçekleştiren herkes için Allah'a ulaşır. Ne oldu? Bu kişi 7 defa %7 nur birikimi gerçekleştirdi. Eder %49. 2 de mürşidine ulaşmadan evvel nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi vardı. Bu %49 fazıl birikiminden evvel evvela %2 rahmet birikimi oluşmuştu. İkinciyi de basamakta anlattığımız üzere bu kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi oluşmuştu. Şimdi nefsi üçüncüyü de basamakta anlattığımız %49 7 defa %7 nur birikimiyle bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. Bu kişi nefs tezkiyesine başlamadan evvel nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan. Bütün negatif faktörler, cimrilik, cehalet hepsi kişinin üzerinde. Ama burada bu kişinin nefsinin kalbine 7. defa %7 nur birikimi girdiğinde başlangıçtaki %2 rahmetle birlikte bu %49 fazıl o kişinin nefsinin kalbindeki nurları karanlıkların ötesine taşırır. Önce bu kişinin kalbine %100 şeytan hükmedebilmekteydi. Çünkü afetler, nefsimizin afetleri Allah'ın emirlerine itaat etmezler. Şeytanın emirlerine itaat edecek şekilde
dizayn edilmişlerdir Allah Teala tarafından. Ve o kişi şeytanın emrindeydi. Nefsinin bütün afetleri şeytanın istediklerini yapıyordu çünkü. Sonra bu kişinin nefsinin kalbinde %49'u fazla, %2'si rahmet olmak üzere %51 nur oluştu. Yani şeytan o kişinin nefsinin kalbinin %100'üne tesir edebilmek imkanının sahibiyken tesir alanı %50'nin orta noktanın altına düştü. Bu kişi Allah'ın emirlerine, şeytanın emirlerine itaat etmekten daha fazla itaat ediyor. Daha çok Allah'ın emirlerini dinliyor. İşte bu nokta o kişi için bir ulaşma noktasıdır. Nefsinin kalbinde o kişinin %51 nur birikimi gerçekleştiği zaman bu kişi 7. gök katında 7 tane alem geçer. Ruh sitret-i müntaha'ya ulaşır ve Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. 7. kattaki 1. alem kader hücreleridir. 2. alem ümmül kitaptır. 3. alem kudret denizidir. 4. alem Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın de içinde bulunduğu makamı Mahmud'tur. 5. alem Divan-ı Salihindir. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam her gün oraya mutlaka ulaşır ve Divan-ı Salihine başkanlık eder. Bu yükselenlerin arasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve devrin imamı vardır. 6. alem zikir hücreleridir. İnsanlar o zikir hücrelerinin 2 metre 20 santim falan yüksekliğinde deniz analarına benzeyen şeffaf kürelerin içinde insanlar tesbih zikri yaparlar. Bu tesbihle Allah Allah diye insan ruhları zikir yaparlar. Zikrini tamamlayabilen kişi ancak buradan zikir hücrelerinden ayrılabilir. Sitret-i müntaha'ya ulaşır. Yatay bir yolculukla, oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, ruhun Allah'a ulaşması diye bir müessese var. Kişi o noktaya ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki afetlerden %50'den fazlası yok olmuştur. Allah Teala bu noktaya kadar herkese söz vermiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Sözünü mutlaka gerçekleştirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte kişinin Allah'a ulaşması onun hidayete ermesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek kişinin dalaletten hidayete adım atmasıdır. Mürşide ulaşmak ikinci hidayet kademesini ifade eder. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü hidayet kademesidir. Ve Allah bu noktaya kadar söz vermiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Böyle diyor Allah Teala. Diyor ki Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın meşguliyet alanına girmez kişi. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala ben onu kendime ulaştırırım. Ben onu hidayete erdiririm diyor. Kim Allah bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime erdiririm diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkiniz
bu noktada hedefine ulaşmıştır. Allah sözünü yerine getirmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Rad 27'de verdiği sözü mutlaka yerine getirir. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ne olmuştur bu kişi? Ruhu Allah'a ulaşmış, bir ermiş evliya olmuştur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın velisi olmuştur. Yani evliya olmuştur. Ama şimdi ermiş evliya olmuştur. Ruhunu Allah'a erdirmiş, vasıl etmiş. Böylece Allah'a ermiş kişi. Öyleyse burada bu kişi Allah Teala'ya ulaşmıştır ve Hakk'a ulaştığı, bu güzelliği yaşadığı için Hakk'ı tavsiye edenlerden olmuştur. Allah Teala'nın dizaynı, Hakk'ın tavsiye edildiği bir müesseseyi içerir. Kişi evvelce yaşadığı mutsuzlukları, huzursuzlukları, sıkıntıları hep hatırlar ve de Allah Teala'nın kendisine bahşettiği bu nimet sebebiyle, yani nefsinin kalbinde %50'den fazla nur oluşması sebebiyle her gün günün yarısından daha fazlasını mutlu olarak geçirir. Çünkü nefsinin afetleri %50'nin altına inmiştir. Eskiden %100 afetlere dolu olan nefsi sebebiyle kişi devamlı yanlışlıklar yapıyordu, başkalarının kalbini kırıyordu. Yanlış şeyler yapıyordu, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordu, emrettiklerini işlemiyordu. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada bu kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmese bile günün yarısından daha fazlasını mutlulukla geçiren birisiydi. Allah verdiği sözü tuttu. Kim bana ulaşmayı derse ben onu kendime ulaştırırım sözünü ve o kişiyi kendisine ulaştırdı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece kişi etrafındaki insanlara hep mutluluğunu anlatacaktır ve kendisinin yaptığını yapmalarını tavsiye edecektir, Hakk'ı tavsiye edecektir. Bu sebeple Vel Asr suresinin Hakk'ı tavsiye edenler kesimi burada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. İslam'dan kopanlar, tövbe ve mağfiret. Bir insan hatalı işler. Herkes işler. Sonra yaptığı hatalar onu rahatsız eder ve Allah-u Teala'ya müracaat eder. Kendisini Allah-u Teala'nın af buyurması için, affetmesi için. İşte bu duyulan nedamet hissinin, pişmanlık hissinin bir neticesi olan tövbe, bütün insanlar tarafından Allah'a her an yapılmaktadır. İnsanlar hatalar işlemekte, sonra da hatalarının arkasından Allah-u Teala'dan tövbe ve istiğfarda bulunmaktadırlar. İstiğfarın manası genellikle toplum tarafından bilinmemekte. Burada hem istiğfarı açıklamak istiyoruz bu sohbetimizde size, hem de tövbeyi. Mağfiret ve istiğfar aynı kökten geliyor. Konunun Kur'an hükmüyle çözülmesini temin etmek üzere Allah Teala'nın söylediği ifade şöyle. Nisa 64'te Allah Teala buyuruyor ki: "Habibim, eğer o nefslerine zulmedenler sana gelseydiler ve Allah'tan günahlarının affını dileseydiler, sen de onlar için onların günahlarının mağfiret edilmesini dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin" diyor. Yani Allah-u Teala burada sahabenin talebi üzerine sahabenin günahlarını affedeceğini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine de affettiği bu günahları sevaba çevireceğini söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, günahların sevaba çevrilmesi mağfireti ifade eder. Allah-u Teala insanoğluna büyük garantiler vermiş durumda. İnsanlar günahı işlerler, Allah-u Teala'dan tövbe de bulunurlar. Günahlarının günahlarının affedilmesini dilerler ama ellerinde hiçbir garanti yoktur. Kim günah işlerde günahının affını dilerse Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala'nın o günahı affedeceğine dair hiçbir garantileri yoktur. Allah-u Teala iki ayrı ifadeyi
Kur'an-ı Kerim'de kullanmıştır. Bir taraftan diyor ki, büyük günahlar işleyenler bile Allah'ın affından ümitlerini kesmesinler. Ama Allah Teala şunu da söylüyor, sakın şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin. İki ayette Allah'a ait. Öyleyse burada günahların affını ümit etmekle ümit edememek ikisi birden devreye giriyor. Sakın şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin. Günahlarınızı kolay kolay affetmem demek. Ama büyük günahlar işleyenler bile bizim affımızdan ümitlerini kesmesinler demek. Günahlarınızı affederiz demek. Öyleyse Allah Teala abesle iştigal etmez. İki söylediği husus da mutlaka ayrı ayrı birer gerçeğe dayalı. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah Teala'nın onu affedeceğine dair hiçbir garantisi olmaz. İşte o Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar şeytanın Allah'ın affı konusundaki gayretlerini dikkate alsalar da günahlarının affedilmesi normal standartlarda mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Öyleyse hangi olaydan bahsediyoruz? Bir kişi günahları işlemiştir ama Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Dilemediyse Allah Teala tarafından günahlarının affı konusunda bir garantiye bu kişi hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Allah Teala onun günahlarını affetmeyecektir. Bırakınız günahların affını. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, Allah onun bütün amellerini yok sayıyor. Bütün amellerini örtüyor. O kişinin amelleri boşa gidiyor. Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetlerinde Allah Teala diyor ki onlar en güzelini işlediklerini zannediyorlardı. Ama kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse ve Allah'ın ayetlerini inkar ederse, ister Allah'a ulaşmayı dilemeyi inkar etsin, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını inkar etsin, İsterse Allah'ın ayetlerini inkar etsin. Ama zaten Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin inkar ettikleri ayet bu. İnsan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşacağına inanmamak. İnanmayacağına, ulaşmayacağına inanmak. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür zihniyetinin bir tezahürü bu. Ruh bedenden ayrılırsa hiç kimse ölmez. Her an ruh bedenden ayrılır, tekrar bedene girer. İnsanın bunu hissetmesi de mümkün değildir. Dilediği an ayrılıp dilediği yere gider, sonsuz izin sahibidir. Her tarafta bulunmak imkanının sahibidir. Ama Allah'a geri dönemez. Allah'a geri dönebilmesi için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Zaten Allah Teala'nın hepimize emrettiği şey, hayattayken, şu dünya hayatını yaşarken
ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız. Ruhsuz bir insan yaşar mı? Elbette yaşar. İşte o yaşayanlardan birisi karşınızda konuşuyor şu anda. Ölmedik, hayattayız, hamdolsun. Bizim gibi binlerce kardeşimiz, dünya üzerinde yaşayan tasavvuf mensubu herkes mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Tasavvuf mensubu dediğimiz zaman Kur'an mensubu manasına kullanıyoruz bunu. Çünkü Kur'an tasavvufu emreder. Tasavvufun temeli de insanın ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırması, sonra fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edip irşat makamına ulaşmasıdır. Kur'an'da bunu baştan aşağı farz kılmıştır. Yetmez, bütün sahabede gerçekleştirmiştir. Hepsi irşat makamının sahibi olmuştur. İslam'ın 7 safhasında yaşayarak. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. safha mürşide ulaşıp tabiiyet. 1.'si 3. basamakta, 2.'si 14. basamakta gerçekleşir. 3.'sü ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 4.'sü fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Tabii fizik vücudun Allah'a ulaşması diye bir şey söz konusu değil. 5.'si nefsi Allah'a teslim etmek. 6.'sı muhlis olmak, yani irşad olmak. Kişinin kendisinin irşad olması. 7.'si de kişinin iradesini Allah'a teslim etmek suretiyle bir hedefe ulaşması. Bu hedef, sevgili kardeşlerim, o kişinin irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edilmesi. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim etmişlerdir. Hepsi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde böyle bir dizaynın mutlak tahakkuk edeceğini unutmayın. Kim bu hedeflere ulaşmak isterse bütün kapılar o insanlara açıktır. Ne yazık ki insanlar Kur'an'ı bilmiyorlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan düşünelim. Kiramen katibi melekleri o kişi ölünceye kadar beklerler. Onun amel defterindeki sevaplarını sıfırlamak konusunda acele etmezler. Yani bir insanın amel defterindeki kazandığı dereceler sıfırlanır mı? Elbette. Allah Teala işte orada söylediğimiz ayet-i kerimede Kehf 103-405'te ne diyordu? Netice itibariyle söylediği şu: kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'laştırmayı inkar ederse, onun amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. Kişinin amellerinin boşa gitmesi söz konusu, yok olması söz konusu. İşte bu bapta o kişinin bu muhtevaya bakması lazım. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman
yaptığı bütün ameller boşa gider. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hiç kimse amelleri sebebiyle cennete giremez. Sahabe soruyor, sen de mi ey Allah'ın Resulü? Evet ben de. Ama hamdolsun ki Allah beni rahmetine gark eyledi diyor. Ne demek istiyor? Yani ben ruhumu Allah'a ulaştırmayı diledim. Allah Teala da beni rahmetiyle ve fazlıyla kuşattı. Ne demek istiyor acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ne demek istediğini Nisa 175 anlatıyor bize. Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı ve Allah'ın zatında yok olmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında ruhunu yok etmeyi dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de onları Allah'a ulaştırır. Burada Allah'ın söylediği çok ciddi bir olay var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. İnsanı Allah'a ulaştıran şey işte bu rahmetle fazladır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu bu talebi, o talep kalbinde o kişinin doğduğu anda işitir, bilir ve görür Allah Teala. Derhal rahim esması tecelli eder. Bu tecelli o kişinin üzerinde ard arda sonuçlar oluşturur. O kişinin irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bu kişinin irşat makamını görmesini, o kişiye irşat makamı olarak bakmasını, mürşide irşat makamı olarak bakmasını, onun söylediklerini işitmesini ve kalbiyle idrak etmesini sağlar Allah-u Teala. Sonra kişinin kalbine ulaşır, sonra o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi bu konuda çok açık bir şekilde bir mana ifade ediyor. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil islami. Kim Allah, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar. Yani göğsünü yararak göğsünden kalbine nurların girmesi için bir nur yolu açar. Niçin? O kişinin Allah'a ruhunu, etini, nefsini ve iradesini teslim etmesi için. Bunların hepsini teslim eden bir kişi İslam olmak şerefine ermiştir. İslam olmak bir kişinin İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmesi değildir. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cehennemden kurtarması mümkün olmayan bir büyük tuzaktır. Şeytanın büyük bir tuzağıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. O her şeye kadirdir.
Her şeyin en güzeli ondadır. Ve de ne diyor? Kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onun amelleri boşa gider. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi İslam'ın beş şartında hangi standartta meşgul olursa olsun onun amelleri boşa gideceği için, zaten bu beş şartın hepsi de ibadetlere dayalı olduğu için hiçbiri geçerlilik kazanamıyor. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah beni rahmetine garg etti demesi, bu rahmet fazlın ve salavatın onun kalbine girerek onu %2 rahmet, %98 fazılla nefsinin kalbini %100 Allah-u Teala'nın temizleyerek onun ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiğini ifade ediyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala böyle bir müstesna olayı gerçekleştiriyor. Kişiyi Allah yolunda başarılı kılıyor. Ve Allah yolunda o kişiyi teşhiye ediyor. Yani ne demek istiyoruz? Gördüğümüz neydi? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ne kadar amel yaparsa yapsın amellerinin boşa gideceğiydi. Şimdi aksini de Kur'an'a göre ortaya koyalım. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ne olur? Ne olacağını Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi çok açık bir şekilde anlatıyor. Diyor ki Allah-u Teala Enfal 29'da, ey iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan insanlardan bahsediyor. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi, takva sahibi zaten olacaktı. Allah Teala diyor ki, takva sahibi olun. Ey iman edenler, takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki, Allah size furkanlar versin ve Allah sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin diyor Allah Teala. İşte günahların örtülmesiyle sevaba çevrilmesi, mağfirete çevrilmesi, mağfiret edilmesi günahlara iki ayrı olay. Örtülmesi günahların affını ifade ediyor. Diğeri ise mağfiret ise günahların sevaba çevrilmesini. Ve böylece kişinin bütüne ulaşmasını. Allah Teala burada o sevabı çevirme müessesesini ele almış. Ama Allah Teala daha ötesini açık bir şekilde şöyle ifade ediyor. Diyor ki Allah-u Teala cehennemde olanlardan bir evvelki ayet-i kerimede bahsettikten sonra, ama diyor o kişiler, o günahları işleyenler, onlar cehenneme gideceklerdir ve cezaları da arttırılacaktır diyor. Fakat diyor kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sonra da tövbe edip mümin olursa, imanı artan bir mümin olursa ve
nefsi ıslah edici ameller işlerse, Allah onların günahlarını, seyyiatini hasenata çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim,

nefsin tezkiye edilebilmesi kişinin mutlaka mürşidine ulaşıp tabiyetini gerektirir. Tabiyet yoksa nefs tezkiyesi yoktur. O kişi mümin olabilir, Allah'a inanıyor olabilir ama imanı artan bir mümin olamaz. Bir kişinin imanı artan bir mümin olabilmesi için kalbine iman yazılması lazım. Bu ise ancak kişinin mürşidine ulaştığı ve ona tabi olduğu takdirde geçerlidir. Mürşit Allah'tan sorulacaktır ve bu hedefe Allah-u Teala o kişiyi ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Furkan 70, açık ve kesin bir şekilde kişinin Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşidine ulaşması ve tövbe etmesi ve böylece amel-i salihat yapması, nefs tezkiyesi yapması olayını beraberce dizayn ediyor. Tabiyetin hemen arkasından da onun günahlarını sevaba çevireceğini ifade ediyor. Öyleyse bu noktaya ulaşmadan evvel Allah-u Teala o kişi bir müminken, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir müminken, Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahlarını Allah'ın örteceğini söylüyor Enfal 29'da. Takva sahibi olun ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olabilir. Takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor Allah-u Teala, daha sonra da sevaba çevirsin. Takva sahibi olmazsa kişi, o zaman onun amelleri örtülmez. Ama takva sahibi olmak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri Münibine ileyhi ve tekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi takva sahibi olur ve cehennemden kurtulur. Bu, cehennemle cennet arasındaki farklılığın ilk aşamasıdır. Yani birinci kurtuluşun birinci hamlesi, birinci kat cennete götüren bir davranış biçimi. Nereden biliyoruz? Çünkü şöyle geliyor ayet-i kerimenin devamı. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Kim müşrikse onun gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi cehennemden kurtarıyor, müşrik olmaktan kurtarıyor ve Allah'a karşı takva sahibi yapıyor. Belli ki bu ilk takva. Şirkte olan birisinin, cehenneme gidecek olan birisinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle birinci takvaya ulaşması söz konusu olur. Devam ediyor Allah-u Teala ayetine. O müşriklerden olmayın ki, Rum 31'in devamı, o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Hepsi birbirinden farklılaşmış, asıllarını unutmuşlar, detayları kendilerine hedef ittihaz etmişler ve de Allah'a ulaşmayı dilememişler. Dileselerdi zaten takva sahibi olacaklardı. İşte Enfal 29'daki takva sahibi ol ifadesi bu tarzda bir takvadır ki

Allah'ın o kişinin günahlarını örtmesiyle noktalanıyor. Öyleyse iki türlü insan yaşar. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ruhlarını ölmeden evvel Allah'a milaki kılmayı, ilka etmeyi, Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar takva sahibi olamazlar. Onlar şirkte kalanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Mutlaka kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazladır bu insanların. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanlara Allah-u Teala'nın bir ihtarıdır. Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin diyor Allah-u Teala. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi onu şirkten kurtarıyor. Bir başka ifadeyle cehennemden kurtarıyor ve takva sahibi kılıyor. İşte Enfal 29'da Allah Teala'nın söylediği takva sahibi olmak bunu işaret ediyor. Burada konunun başlangıcındayız daha. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği an cehennemden kurtulmuş. Neden? Çünkü Allah Teala onun bütün günahlarını örtmüş. Yani onun günahlarını affetmiş. Bu kişi daha sonra mürşidine ulaşacaktır. Tabiyeti anında Nisa 64'te söylediğimiz olay tahakkuk edecektir. Kişinin talebi üzerine Allah'ın günahlarını affedecek. Devrin imamının talebi üzerine de günahlarını sevaba çevirecek. İşte Mümin Suresinin 7. ayeti kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı bazı insanlar için Allah Teala'dan tövbe ve istiğfarda bulunurlar diyor. Derler ki ya Rabbi kim sana ulaşmayı dilerse ve bu sebeple tabi olursa sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir. Ve onları cehennem ateşinden koru. Kim sana yönelir de mümin olursa, yani mürşidine tabi olur da ve amel-i salihat yaparsa, nefs tezkiyesi yaparsa sen onlara mağfiret eyle. Onların günahlarını sevaba çevir. İşte üçüncü basamak, Allah'a ulaşmayı dileme, günahların örtülmesi. 14. basamak, mürşide ulaşıp tabiyet ve günahların ikinci defa örtülmesi, bir başka ifadeyle sevaba çevrilmesi. İkinci defa affedilmesi, bir başka ifadeyle zaten günahlar affedilmişti. Bu sefer mevcut günahlar, affedilen günahlar bir de sevaba çevriliyor. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerde Allah-u Teala hem
günahları örtmeyi garanti ediyor. O kişinin günahlarını sıfırlamayı garanti ediyor. Hem de bu kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Şura 13'te diyor ki, Allahü yeştebe ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sadece onlar Allah'a ulaşabilirler. Ve Allah-u Teala mutlaka ulaştıracağına dair garanti veriyor. Biz insanlardan istediği mi? O sadece bizim Allah'a ulaşmayı dilememiz. Bir dileğimiz Allah'a ulaşmayı dilememiz konunun tamamlanması için yeterli bir sebep. Biz böylece Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı dilersek Allah'ın garantisine sahip oluyoruz. Günahlarımız mutlaka örtülüyor ve bundan sonraki olaylar, Allah'ın kalbimize ulaşması, kalbimizi Allah'a çevirmesi, göğsümüzü yararak göğsümüzden kalbimize nur yolu açması ve zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazlın kalbimize ulaşması önce, bu rahmet ve fazlın yalnız rahmeti kalbimize girebilmesi ve de onun %2 olması halinde mürşidimizi istemek hakkımızın doğması ve Allah-u Teala'dan mürşidimizi istediğimiz zaman mutlaka Allah-u Teala'nın bize mürşidimizi göstermesi ve mürşidimize ulaşmamız. Ulaştığımız zaman Allah-u Teala başımızın üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor ve günahlarımızı sevaba çeviriyor. İşte sevgili kardeşlerim, o kadarla kalır mı? Hayır, kalmaz. Allah Teala o güne kadar bizim her sevabımıza, bir derecelik sevabımıza mutlaka 10 derece yazarken, bir derecelik günahımızı kiramen katibe melekleri bir derece olarak kaydederler. Ama bir derecelik sevabımızı 10 derece olarak kaydediyorlardı. Ama kim mürşidine ulaşırsa bu 10 derece 100 dereceye çıkar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin mürşidine ulaşması halinde, yani ihsanla tabiyetini gerçekleştirmesi halinde geçerlidir bu. İhsanla tabiyet, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin tabiyetidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse bir mürşide tabi olduğunu zanneder sadece. Aslında tabiyeti geçerli değildir. Ona hiçbir şey kazandırmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarını o kişi dilediği anda affediyor, yani örtüyor. Ama mürşidine ulaştığı takdirde mağfiret ediyor. Yani kişinin günahlarını bir defa da affediyor, bir başka ifadeyle sevaba çeviriyor. Mükafatımı ruhumuzu Allah'a hayattayken ulaştırması. 21. basamakta ruhumuz Allah'a 7 tane gök katını geçerek ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamaktır. Ve bu Allah Teala'nın tövbe ve mağfiretinden sonra nefsimizin kalbinde %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuru birikmesi suretiyle her %7 fazıl birikiminde ruhumuzun Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı yükselmesiyle gerçekleşen bir olgudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
İslam'dan kopanlar konusundaki Af ve Mağfiret isimli sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

این السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere birlikteyiz. Her sohbet bizim için bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Kalplerin birleştiği, gönüllerin huzurla dolduğu bir beraberliği yaşamak üzere birlikteyiz. Allah'ın yolunda Allah ile beraber, sizlerle beraber bir mutluluk yolculuğuna çıkıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda birlik ve beraberlik bir bütünü oluşturmak, bütünün bir parçası olmak ama bütünün bilincinde olarak. Allah ile bütünleşmeyi sağlamak. Bir insan kendisi ve etrafındakilerle Allah'ın katkısı olmaksızın bir mutluluğu hiçbir şekilde yaşayamaz. Mutluluk deyince mutlaka Allah'ın devrede olduğu bir nizam söz konusudur. Allah'a inanmayan, Allah'a inanan ama yakın olmayan bir insan mutluluğu hiçbir zaman yaşayamaz. Mutluluğun kaynağı, merkezi ve dağıtıcı sistemi bizatihi Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, Allah, Rabbimiz, O hepimizin sahibidir. Biz onun azatsız kölesiyiz. Sadece bir köle sevgili kardeşlerim. Onunla varız. Onunla mutluyuz. Onunla başkalarına mutluluk ulaştırırız. Biz kendimizden konuşmak yetkisinin sahibi değiliz. O bizi konuşturur. Söylediklerimiz bize ait değildir. Ona aittir. Yapacağımız her şeyi şimdiye kadar yapmakta olduğumuz gibi bize Allah yaptırır. Evet de şimdiye kadar sözünün başlangıç noktası Allah'ın yoluna girdiğimiz andan itibaren. Sevgili kardeşlerim,
Mutluluk müessesesi Allah ile insan, insan ile diğer insanlar arasında kurulan bir insanı huzura kavuşturan bağlantıları içerir. Allah'ın dostları mutludurlar. Onların iç dünyaları aydınlıktır. Daimi zikrin onlara verdiği bir huzur içinde yaşarlar. Bu yüzlerine, gözlerine konuşmalarına mutlaka yansır. Sevgili kardeşlerim, biz kendimizden konuşabilmek yetkisinin sahibi değiliz. Bizi Rabbimiz Allah konuşturur. Biz kendimizden mutlu değiliz. Bizi mutlu eden Yüce Rabbimizdir. Kim mutlu olmak istiyorsa bunun bir tek yolu olduğunu bilmesi lazım. Zikirle nefsindeki afetleri tamamen temizlemek. Bu ancak daimi zikirle mümkündür. Daimi zikre ise Allah'ın yardımı olmadan hiç kimsenin ulaşması mümkün değildir. Daimi zikirden evvel fizik vücudun teslimini gerektiren 18 saatlik zikre Allah'ın yardımı olmadan hiç kimse ulaşamaz. Zaten 3 saatlik bir zikirde bile asli unsur gene Allah'ın yardımıdır. Çünkü Allah Teala bütün insanlara garanti etmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne diyor Allah Teala? Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Sadece onları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Bu Allah'ın mükafatıdır, hediyesidir. Karşılıksız verdiği bir nimettir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi sevmesi, eğer böyle bir şey söz konusuysa, Allah-u Teala sizi seviyorsa, dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz.

Allah tarafından sevilmek, Allah'ı sevmekle Allah'ın emirlerini yerine getirmekle ve onun daha ötesinde Allah'ın emirlerini, farzlarını yerine getirmenin mutluluğunu yaşamakla tahakkuk eder. Bu muhteva mutluluğun ta kendisidir. Mutluluğun yeterli boyutta, en üst boyutta yaşanabileceği yer daimi zikre ulaşılan noktadan itibaren hüküm fermadır. Allah Teala bütün insanların sadece mutlu olmasını ister ve şartları koymuştur. Allah'ın bu konudaki terazisi zikirle mutluluğun arasındaki ilişkidir. Kişinin zikir seviyesi terazinin bir tarafında, mutluluk öteki tarafındadır. Kişi ne kadar çok Allah-u Teala'yı zikrediyorsa, gramlar o kadar ağırdır. Mutluluk da o kadar çok yeşeren bir bitki olarak kendisini gösterir. Sevgili kardeşlerim, hayat denilen bir muhtevayı Allah-u Teala izin verdiği sürece hepimiz yaşamak mecburiyetindeyiz. Bazıları için bir zevk olan dünya hayatı, huzur dolu bir dünyayı içerirken, nefsi istikametinde talepleri olan insanlar için dünya bir mutluluk yuvası olamaz. Nefsin afetleri varsa onlar kişiyi devamlı rahatsız edecektir. Şeytan bir insana sadece nefsin afetleri kanalıyla yaklaşabilir. Nefsin afetlerini bütünüyle devre dışı bıraktığınız zaman ki bu daimi zikrin sahibi olmakla gerçekleşir. O zaman şeytan sizin elinizde bir oyuncak olur. Size hiçbir şey yapamadığını itiraf etmek mecburiyetinde kalır. Daimi zikir nefsinizin kalbinde hiçbir afeti bırakmayacak olan yegane anahtardır. Oraya ulaştığınız zaman şeytan tertemiz bir kalp ile karşılaşacaktır. Hiçbir noktasında hiçbir barınağı olmayan kendisi için hiçbir barınağı olmayan tertemiz bir kalp. Şeytan insanın kalbindeki karanlıklara tesir edebilir. Ama ne zaman siz daimi zikre ulaşıp da nefsinizin kalbindeki bütün karanlıkları kapı dışarı ederseniz, nefsiniz pırıl pırıl Allah'ın nuru ile dolarsa, o güneş gibi sizi ısıtacaktır. Güneş gibi kalbinizi aydınlık kılacaktır. Size mutluluğu yaşatacaktır. Bütün boyutlarıyla mutluluğu.
Mutluluğun ilacı sevmektir. Sevin. Aziz kardeşlerim. Sevin. Sevdikçe sevilirsiniz. Sevginizi kalbinizde saklamayın. Sevginizi izhar edin. Yani belirtin. Onlar sizin onları sevdiğinizi bilirlerse bir şey kaybetmezsiniz. Ama çok şey kazanırsınız. Sevgi izhar edildikçe, acıklandıkça başka insanların kalbinde de sevgi tomurcuklarını vücuda getirecektir. Sevenler mutlaka sevilir sevgili kardeşlerim. Kim bir başkasını sever de onu sevdiğini davranışlarıyla ortaya koyarsa, sevilen taraf da onu sevmek istikametinde bir eğilimin içine mutlaka girer. Bu konu tamamlanır veya tamamlanmaz, kişiye göre değişir. Ama bu eğilim sevgi karşısında kayıtsız kalmama hüviyetindedir. Hiç kimse sevildiği zaman kayıtsız kalamaz. Sevgilerin boyutunda değişiklik vardır sadece. Taraflardan biri diğerini, diğer tarafı daha çok sevebilir. Ama o insan başka insanları sevebiliyorsa, nefreti hayatından silebiliyorsa, düşmanlığı bütünüyle yok edebiliyorsa, düşmanlarının da böyle bir durumda ona düşman olanlar, Allah'a düşman olanlardır, şeytanın taraftarlarıdır. Ama onların da mutluluğunu ister. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yakın dostları hiç kimseye düşman muamelesi yapmazlar. Onların düşmanı yoktur. Onlara düşman olanlar vardır. Onlar Allah'ın dostları başkalarına düşman olmazlar. Olamazlar. Kalplerinde şeytanın onlara hükmedebileceği bir boşluk mevcut değildir. Daimi zikir sebebiyle bu imkansızdır. Nefsindeki şeytanın el koyabileceği bütün odak noktaları sıfırlanmıştır Allah'ın nurlarıyla. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları mutlu olmaları isteğiyle yaratır. Kendi dünyalarını kapkaranlık eden insanların bizatihi kendileridir. Ya doğru yolu seçerler, Allah için yaşamak üzere bir hayata başlarlar ve de Allah Teala onların ruhlarını kendisi Allah'a ulaştırır. Ve o insanlar bundan sonrasına da devam ederler. 3 saatlik bir zikirle bir insanın ruhu Allah'a normal standartlarda ulaşır. Günde 3 saatlik bir zikir bu konu için yeterlidir.
Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah-u Teala'nın bütün insanlara mutlaka ulaşmalarını emrettiği bir hedeftir. Allah'ın dostları nefs tezkiyesi yoluyla bunun yarısına ulaşabilirler. Yani nefslerinin kalbinde %51 aydınlık olduğu noktada bu Allah tarafından gerçekleştirilir. Allah'ın bir nimetidir, hediyesidir. Allah Teala nefsinin kalbini 151 nurla doldurur kişinin. Geri kalan 49 karanlığı ifade eder. Nefsin kalbindeki nurlar mutluluğu yaşatırlar. Nefsin kalbindeki geri kalan karanlıklar ise %49 kalmış olur insanın ruhu Allah'a ulaştığı zaman, Allah'a ulaştırdığında o kişinin mutsuz çevresini, mutsuz yönünü, mutsuz bölümünü teşkil eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak, Allah için yaşamak hiç de zor bir şey değildir. Bir tek dilek, sadece bir tek dilek. Ya Rabbi, bunca ermiş evliya nasıl ruhlarını sana ulaştırdıysa ya da Ya Rabbi, bunca ermiş evliyanın ruhunu onların talebi üzerine sen nasıl kendine ulaştırdıysan benim de ruhumu ulaştır. Ben de onlar gibi mutluluğu yaşamak istiyorum. Onlar da o mutluluğa ulaşmadan evvel benim gibiydiler. Mutsuzdular. Ama sen onları mutluluğa ulaştırdın. Onların talebi üzerine. Şimdi benim de talebim var. Ben de istiyorum. Ben de mutlu olmak istiyorum. Beni de mutluluğa ulaştır. Ey Yüce Allah'ım. İşte böyle bir talep sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın bunu kabul etmemesi mümkün değildir. İsteyin diyor. Verelim. Talebena, bizden talep edin. Ve cebena, biz ona icabet edelim. Ve biz ona icabet edelim. Yani senin istediğin mutluluğu sana verelim diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala insanın mutluluğunu istediği cihetle kainatın en üstün mahluku olarak yarattığı insanın mutlaka mutluluğunu istediği cihetle bunu mutlaka gerçekleştirecektir. En çok sevdiği, yarattığı bütün mahlukat içinde insandır. Ve onca yaratık arasında sadece insana ruhundan üfürmek gibi bir büyük şeref bahşetmiştir. Bütün insanlara doğdukları zaman Allah-u Teala ruhundan mutlaka üfürür. Ama cinlere ruhundan üfürmez Allah-u Teala. Meleklere böyle bir şey söz konusu değildir. Her birisi farklı bir boyutta, farklı bir yapıyla yaratılmıştır. Bu yaratıkların içinde Allah-u Teala'nın dininde
üstün olan insandır. Sadece Allah'ın ruhunu insana üfürmesi sebebiyle. Allah Teala insanı o üfürdüğü ruhu kendisine teslim etmeleri istikametinde teçhiz ettiği için ve hedefi de Allah'ın hedefi bu olduğu için, yani insanların ruhlarını kendisine ulaştırmalarını Allah dilediği için, öyle istediği için, onlardan gelecek olan dileği Allah-u Teala mutlaka gerçekleştirir. Allah'ın baktığı ve kontrol sahasına giren bir tek şey vardır. Bu talep gerçek bir kalbi dilek mi? Yoksa gerçekte kişi böyle bir şey istemiyor. Ama herkes, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, benim ruhumu da sana ulaştır dediği için o da böyle bir şey söylüyor. Ama böyle bir hedefe ulaşmak istikametinde kalbi duygusuz, kalbi o istikamette çarpmıyor. Kalbi talep yok. Bir düşünce sistemi var sadece. Bu düşünce sistemi, bakalım böyle bir şey iste diyorlar Allah-u Teala'dan. Ben de söyleyeyim Allah-u Teala'ya, beni de ulaştırsın kendine. Bir talep değil sevgili kardeşlerim. Yasak sağlamak gibi bir şey. Bir insan Allah'a ulaşmayı kalben dilemeli. Bu kalbinde bir bütün oluşturmalı. Bütün gönlüyle kişi Allah'a ulaşmayı dilemeli. Böyle bir durum varsa kişinin kalbi Allah'a dönük demek. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kalp Allah'a dönecektir. Dönmüşse, yani kalbi talebi söz konusuysa, gerçekten yürekten bir dilekle o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyorsa, Allah için kıymetli olan işte budur sevgili kardeşlerim. Allah mutlaka o kişinin ruhunu, o kişi dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştıracaktır. Ona 7-8 aylık bir ömür vermişse. Ki bir insan eğer gerçek anlamda kalbinde böyle bir talebi oluşturmuşsa, Allah-u Teala'nın buna kayıtsız kalması mümkün değildir. Sözü var. Allah kim ona ulaşmayı dilerse onu, yani onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, böyle yapmasaydı ne olacaktı? Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmasaydı ne olacaktı? Hiç. Ruh gene Allah'a ulaşacaktı. Ama o kişinin
ölümüyle ulaşacaktı. Ve kişi de ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemediği için, böyle bir talebin sahibi olmadığı için gideceği yer cehennem olacaktı. Nefs tezkiyesini veya daha öteye geçip de nefs tasfiyesini sağlayamayacaktı. Sevgili kardeşlerim, dünya yaşanmaya değer bir dünya olabilir. Bir şartla. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, sadece onlar için dünyada verilen bu gezegen bir mutluluk beldesi olur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek devre içinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar. Hatta içinden mutluyum diye bağırmak gelir. Sevgili kardeşlerim, bu bambaşka bir zevktir. Allah'ın yaşattığı bir muhteşem olaydır. Kişi yoluna devam eder, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra o büyük mutluluğu 7-8 ay en üst boyutta yaşadıktan sonra belki 18 saat zikre çekerek, zikre ulaşarak, zikir çekerek nefsini de Allah-u Teala'ya teslim, fizik vücudunu da affedersiniz Allah'a teslim edebilir 18 saatlik zikre ulaşmak suretiyle. Bu büyük bir mutluluk oluşturur ama bu noktada da kişi, bu noktadaki mutluluğunu o başlangıçtaki Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olduktan sonra Allah'a ruhunu Allah'ın ulaştırmasına kadar geçen devre içinde yaşadığı o mutluluğu orada da bulamaz. Daha sonra fizik vücudundan sonra nefsini Allah'a teslim eder, daimi zikre ulaşır. Yine bulamaz. İradesini Allah'a teslim eder. Yine bulamaz. O, ruhunu Allah'a ulaştırdığı 7-8 aylık zaman, o kişinin hayatının en üst boyutta zevki yaşadığı bir devreyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim,

Yarenlik ettiğimizde Allah-u Teala'nın bize verdiği hedef bütün insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye çağırma hedefidir. Gerçekten bunu isteyen herkes Allah'ın sözü olduğu için kim bana ulaşmayı dilerse ben ona kendimi ulaştırırım. Allah'ın sözüdür. Mutlaka sözünü tutar. Ve de Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah Teala 7-8 aylık bir ömür vermişse Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömür vermişse bu kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması mutlak olarak tezahür eder. Çünkü o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah'ı Allah yeştevi seçer. Men kişiyi, yeşaü dilediği kişiyi ileyhi ona. Allah dilediği kişiyi ona yani kendisine Türkçe'de kendisine tabiri daha uygun. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve onu ve yehdi ulaştırır ileyhi ona kendisine yani men kişiyi yeşaü. Affedersiniz. Men yeşaülü, men yunib. Münib olan kişiyi. Münib olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Nabi kelimesi, münib kelimesi, enivi kelimesi hep aynı kökten geliyor. Dilemek, Allah'a yönelmek manasına geliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a yönelmiş kişidir. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes Allah'a yönelmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içinde her şey çok güzel. Bütün insanların Allah-u Teala mutluluğu yaşamasını, o 7-8 aylık devredeki unutulmaz mutluluğu herkesin mutlaka yaşamasını ister Allah-u Teala. Onun için farz kılmış. Sadece ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı değil, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeyi de farz kılmış, nefsimizi Allah'a teslim etmeyi de farz kılmış, irademizi Allah'a teslim etmeyi de farz kılmış. De sevgili kardeşlerim, Yüce Rabbimiz hepimizin mutlu olmasını istediği için farz kıldığı şeyi ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı bizim dilememizi yeterli buluyor. Kim dilerse diyor, dilediği andan itibaren ben alırım kumandayı diyor elime. Ve ben o kişinin ruhumu kendime ulaştırırım ve onu o kişi ulaştırmış gibi mükafatlandırırım diyor. Nefsinin kalbini %51 nurlarla doldururum. Yarı yarıya dünya mutluluğunu ona yaşatırım. Ve
onu da kendime ulaştırırım. İşte bu ustattır. İnsan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması işlemidir. Allah Teala herkesin bu hedefe ulaşmasını mutlaka ister. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen herkes başka bir yoldan mutluluk kazanabileceğini zannetmesin. Bir insana bir yardımda bulunursunuz. Bu sebeple mutlu olursunuz. Ama bu mutluluk geçecektir. O anda yaşanan bir şeydir. Ondan sonra yok olur. Ama zikir müessesesinin verdiği huzur ve mutluluk bir insan için unutulmazdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem dünya mutluluğuna hem de cennet mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Ana Dergah Programı. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri ile her gün kesintisiz tasavvuf sohbeti Nur TV ekranlarında.
1: Son derece önemli bir konuyla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemek.
0: İmam İskender Ali Mihir Hazretleri 8000 saate yakın sohbetiyle Kur'an'ı Nur TV'de anlatıyor.
1: Ne diyordu Allah Teala? Vel asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr.
0: Ana Dergah Konferansları. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Mutluluğa giden yolda sorularınıza cevap bulacaksınız. 7 safha 4 teslimle hidayetin Kur'an ayetleriyle anlatıldığı konferanslar Nur TV ekranlarında. Can dostlarım, gönül dostlarım. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri'nin farklı konulara ait her derde deva sohbetlerinden

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlerle biraz sohbet edelim dedik. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepiniz ayrı ayrı bizim için çok kıymetlisiniz. Çünkü Allah yolunda insanların yıllar evvel, asırlar evvel unuttukları Kur'an gerçeklerini öğrenenlersiniz. Herkese öğretmekle vazifeli olanlarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öğrenin ki öğretesiniz. Dünya Kur'an hakikatlerine, Allah'ın gerçeklerine susamış durumda. Her şey, insanların başına gelen bunca bela, bunca zulüm, bunca savaşlar, ölen milyonlarca milyonlarca insanlar, arkalarında sadece şeytanın olduğu bir korkunç tuzağı gösteriyor. Şeytan, insanların en büyük düşmanı. Gene insanlara tesir ederek, tüm şeytanlar herkesle ayrı ayrı konuşabilmek imkanının sahibidir. En kötüsü, onlara yaptıkları konuşmalar, o insanlar tarafından kendi düşünceleri olarak değerlendirilir. Yani insanlar düşündüklerini öyle düşündüklerini zannederler. Düşüncelerinin sesiyle şeytanın onlara ulaştırdığı ses birbirine çok yakındır ve insanlar bunu anlayamazlar. Bu ses bu kulaklara duyulan bir ses değildir. Ve de şeytan o kişiye onun kendi düşüncesi zannını vererek bir sürü yanlışı kabul ettirmiştir. Her şey aklın mantık adı verilen bir mekanizmasında gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Bir görebilseniz, kalp gözünüzde görebilseniz, o zaman Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini çok daha üstün şekilde idrak ederdiniz. Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Allah'ın duyduğu şey sevgidir. İnsan adı verilen yaratık Allah'ın en üstün yaratığıdır. Hepimiz netice itibariyle bir yaratıkız. Yani bir mahluk. Allah-u Teala tarafından yaratılan, halk edilen bizler neticede sadece birer mahlukuz. O kadar.

Yaratana, Allah'a karşı duyduğunuz hisler hoşlanmakla başlar. Hoşlanma sevgiye dönüşür. Sevgi aşka dönüşür. Aşk hayranlığa dönüşür. Allah ile olan ilişkide son aşama hayranlıktır. Bir mahluk olmanın, hudutlu olmanın boyutlarını yaşarsınız. Allah hudutsuzdur. Biz insanlar yerçekimi kuvvetine bağlıyız. Biz insanlar doğarız ve bir gün ölürüz. Allah bunların hepsinden münezzehtir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bunları konuşmak imkanını Allah Teala bize nasip kıldı. Ve Allah'tan bahsetmek insanı en çok mutlu eden konuşma zeminidir. Biz Allah'tan bahsederiz. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Allah'ın telefonuyuz. Biz söylemeyiz. Allah söyletir. Onun için bu kadar eminiz söylediğimiz her şeyden. Biz netice itibariyle sadece bir insanız. Bir mahluk, bir yaratık. Ve Allah Teala bizi kendimizden bir şey söylemekten arındırdı. Allah'ın söylediklerini söyleriz, söylettiklerini söyleriz. Söyleyebileceğimiz şey o kadardır. Allah'ın sevdiklerinden biri olmak, bu çok müstesna bir olay. Ya sevgili kardeşlerim, en çok sevdiği olursanız, o zaman güzellerin en güzeli olmaz mı? Neden Allah-u Teala bize bu görevi verdi? Biz onu bilmeyiz. Hangi vasıfların sahibiysek o vasıfları biz kazanmadık. Allah bize verdi. Ona her şeyimizi borçluyuz. Var olmamız ona aittir. Bize akıl vermesi ona aittir. Düşünebilme yeteneği onu duyabilme yeteneği onunla karşılıklı tezekkür yeteneği her biri Allah Teala'nın ayrı bir muhteşem nimetidir diye düşünüyoruz. Bu kadar nimetlere garg olan biz neyiz ki? Biz bir hiçiz. Bir insanız. Bir yaratık. Belki bu neyiz ki sualinin en çok hayran olacak tarafı Allah'ın en çok sevdiği olduğumuz. Bizi yakından tanıdıktan sonra herkesin bizim gibi
Allah'la konuşmak, Allah'la tezekkür etmek yetkisine kavuşmayı büyük bir iştiyakla istemesi elbette boşuna değildir. Allah Teala'nın çok üst seviyede bir nimetidir. Allah ile olmak, Allah ile konuşabilmek, onu kalp gözüyle görebilmek, indi ilahi görebilmek, huzur namazını görebilmek, yedi kat gökleri görebilmek. Sevgili kardeşlerim, neler söylüyorsak bunların hepsini hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize ki kalp gözüyle bize hep göstermiştir. Her biri ayrı bir kattır. Yedi tane gök katı. Her biri ayrı bir şekilde dizayn edilmiştir. Her biri insan mutluluğunun bir parçasıdır. Çünkü hepinizin ruhu isteseniz de istemeseniz de öldüğünüz zaman Allah'a geri dönecektir. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzun Allah'a geri dönmesi, her ne kadar biz size ruhunuz diyorsak da, hayır sizin ruhunuz değil. Zaten Allah'ın ruhuydu ve de onu Allah'a iade etmekle mükellef kılındınız. İrci'i diyor Allah Teala ile Rabbiki. Rabbine rücu et. Ruha sesleniyor. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Rücu etmek, geriye dönüp ulaşmak demek. Allah Teala Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş, Allah'a vasıl ol diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a hayran olma, işte insanların en üst kademesi. Onlardaki bu tecelliyle oluşur. Allah'a hayran olmak, insanların ulaşabileceği üst seviye bir noktadır ki herkese nasip olmaz. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. Herkes gerçekleştirir bunu. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse herkes bunu gerçekleştirebilir. Allah Teala çünkü garanti etmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunif. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların 195'ten fazlasını kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın, Allah en çok sizleri seviyor çünkü siz insansınız. En çok sevdiği varlık, en üstün olarak yarattığı insan. Dikkat edin,
Diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizin emrinize musahhar kıldım. İnsanlar deyince Allah-u Teala'nın sadece bu dünyadaki insanlara hitap ettiği zannedilmesin. Yüz milyar galaksiden bahsediliyor. Her galakside de 100 milyar yıldız olduğu tahmin ediliyor. Bunlar gerçek rakamlar değil, tahminler. Ama bu rakam 100 olmaz, 80 olur, 70 olur. Ama o da o kadar büyük bir şey ki bir insanın hafızasına bunu yerleştirebilmesi mümkün değildir. Yani dil inen tarifi gayrimümkün söz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bizi var etmiş. Daha çok hamd edip şükrediyoruz ki insan olarak var etmiş. Daha çok hamd edip şükrediyoruz ki bizi kendisine dost kılmış. Daha çok, en çok hamd edip şükrediyoruz ki bizi devrin imamı kılmış. Sevgili kardeşlerim, bu öylesine huzur verici bir olay ki, öylesine bir mutluluk ki, anlatılamaz ki. Yaşamayan bilmez. Kalp gözü açık olmayan bir insan, kalp gözü açık olduğunu neler hissettiğini, açık olanın neler hissettiğini, neler gördüğünü nereden bilsin? İnsanlar kendilerinde olmayan bir şeyin başkalarında olmasına kolay kolay müsamahıyla bakmazlar. İnsanlar şüphe ederler. İşte Allah yolunda Allah'ın vasıta kıldıklarını Allah-u Teala başkaları için yaşayan bir insan haline getirir. O insanlar ona ne ölçüde güveneceklerini ondan öğrenmeyeceklerdir. Allah'tan öğreneceklerdir. Bunun için de gerçeği öğrenmek isteyen herkesin çok kolay bir yolu vardır. Hacet namazını kılıp Allah'tan sormak. Hacet namazını kılıp da Allah'tan sorarsanız, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hacet namazını kılıp da Allah'tan sorarsanız, o size hakikatleri gösterir. Öyleyse kim hangi vasıfların sahibidir? Onun yüzüne bakıp, konuşmasına bakıp kimse anlayamaz. Derununda ne olduğunu öğrenmek gerekir. Bu ise o kişiden sorulmaz. Allah'tan sorulur. Onun için biz gönül rahatlığıyla göğsümüzü gererek herkese diyoruz ki bizi bizden sormayın. Hacet namazını kılın ve Allah'tan sorun ki dünya birliğini sağlayabilirim. Ancak onlar Allah'tan bir sordukları zaman inanamayanlar, tekrar soranlar, tekrar bizi görenler, tekrar soranlar, tekrar bizi görenler.
defaatle sorup aynı cevabı alanlar ancak onlar bizim arkamızda yerini alacaklardır. Öylesine büyük bir hile, öylesine büyük bir dolap İblis tarafından oluşturulmuş ve döndürülüyor ki insanları yoldan çıkarmış ve Kur'an'ın dışında başka bir İslam'a inandırmış ve de biz insanlara Kur'an hakikatlerini anlattığımız zaman onların öğrendiklerine hiç uymuyor. En basiti şu İslam'ın 5 şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, 5 şart. Ve de insanlar bu 5 şartı gerçekleştirirlerse cennete gireceklerini zannediyorlar. Zaten önce Museviler bu tuzağa düşmüşler. Hazreti Musa zamanında Museviler, yani Yahudiler, Yahud kavmi üst seviye bir mutluluğu yaşamışlar. Allah'a ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini teslim etmişler. Sonra film kopmuş. Hazreti Musa Tur Dağı'nda Allah-u Teala'dan tabletleri alırken aşağıda Harun'la beraber kalanlar bir kişinin Cebrail Aleyhisselam'ın ayaklarını bastığı topraktan alarak yaptığı ses çıkaran bir buzağı heykeline tapmaya başlamışlar. Film kopmuş, tam 40 sene hiçbir şehre girmelerine müsaade edilmeden sadece iki çeşit gıdayla beslenmişler. Ve de çıktıkları yolda 40 yılın sonunda Hazreti Musa da dahil hepsi Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçemeden bu tarafında ölmüşler. Karşıya geçebilen bir Hazreti Harun olmuş. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz sizi en güzele yöneltmeli. Ve doğruları öğrenmelisiniz. Hiç kimseden korkmadan doğruları, Kur'an hakikatlerini herkese alnınız açık, yüzünüz pak, göğsünüz nurla dolu anlatmalısınız. Hiçbir şeyden çekinmeniz gerekmiyor. Sizler Mir Vakfı'nın mensupları, Allah'ın sevgililerisiniz. Sizler hak yolun yolcularısınız. Unutulmuş olan Kur'an hakikatlerini, Tevrat hakikatlerini, İncil hakikatlerini bütün dünyaya yayacak olan sizlersiniz. Ve de dünyadaki inananlar mutlaka tek bir birlik haline gelecektir. İşte o güzelliklere bakın sevgili kardeşlerim. O güzellikleri yaşayacaksınız. Ve o zaman siz de bizim söylediğimizi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İnsanlar bilmiyorlar ki kendileri güzelleşmedikçe güzeli yakalayamazlar. Yani bir insanın mutluluğu başkalarının davranışlarına değil,
kendi davranışlarına bağlıdır. Bir insanın mutluluğu onun kalbi yapısına bağlıdır. Kalbinde ne kadar karanlık varsa o kadar mutsuzdur insan. Bütün insanlarda nefslerinin kalbi %100 karanlıklarla doğarlar. İşte bu nefsin kalbini %100 karanlıklardan %100 nurlara ulaştırmak. Dünya üzerindeki marifet işte odur. Allah Teala bunu kendisi yapar. Yeter ki kişi istesin ve arkadan da bu talebin gerçekleşmesine layık olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd edin, şükredin ki devrin imamının yanındasınız. Bu muhteva hepinize hayat vermeli. Bir dünya buhranı yaşanmakta. Kuvvetler zayıfı ezmekte. Hareket halindeki paranın çok büyük bir kısmı hala silahlara gitmekte. Bu sebeple silahların satılabilmesi için yeni fitneler oluşturulmakta. İnsanların hayatı dünyayı idare eden şeytanın emrindeki güç tarafından şeytanın istikametinde kullanılmakta. Bir gün biz dünya hayatını yaşarken bizim hayatta olduğumuz sürede gerçekleşecek. Savaşlar bitecek. Dünyada sulh ve sükun kurulacak. Savaşların silahlarına harcanan o sonsuz paralar insanların mutluluğuna, refahına harcanacak. Bir mutluluk çağı yaşanacak. İşte bu çağ hidayet çağıdır. Allah Teala bu sebeple bizi hidayetin güneşi olarak vasıflandırıyor. Hidayet insanlar tarafından Allah bize öğretene kadar bilinmiyordu. Hidayet nedir diye sorduğunuz zaman sevgili kardeşlerim, çok korkunç yanlışların yapıldığı bir noktaya geldik. Türkiye'de halen bizimkinin dışında 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılmakta. Ya da bizim bulabildiğimiz bilavuzluklarımızın hepsi 23 Kur'an-ı Kerim oluşturdu. Ve Allah Teala bize emretti ki bütün o Kur'an-ı Kerim'deki hidayet kelimesinin geçtiği ayetleri nasıl Türkçeleştirmişler, tetkik et ve bir ortaya çıkar. Bunu yaptık sevgili kardeşlerim. Gözlerimiz fal taşı gibi açıldı. Neden mi? Çünkü hidayet gizlenmişti. Hidayet yok edilmişti. Nedir hidayet? Allah Teala diyor ki
İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor ki inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, insanlar korkunç bir yanlışın içine düşmüşler ve insan ruhunun vücuttan ayrılmasını sadece ölüme bağlamışlar. Ruhu hiç tanımadıkları için, hiç bilmedikleri için Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinden sonraki devrede Allah'ın bütün güzellikleri yok olmuş. Güzellikleri yaşamamışlar mı? Önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun etrafındakiler yaşamış. Yani sahabe, sonra onlara tabi olanlar, tabi'in yaşamış. Sonra tebi'i tabi'in yaşamış, tabi'ine tabi olanlar. Ondan sonra onlara tabi olanlar bugüne kadar gelmişler. Bunlar bugün tasavvuf mensupları olarak tanınıyor. Tasavvuf mensubu deyince şu anda o da iki grup olarak oluşmuş durumda. Bir kısım insanlar biz tasavvuf mensubuyuz diyorlar ama tabiiyet yok. Kimseye tabi olmuyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan mürşidine tabi olmadıkça ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşamaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Kim tabi olursa o zaman onun ruhu vücudundan ayrılır. Devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir ve o ruh, yani vücuttan ayrılan ruh ana dergaha ulaşır. Ana dergâhtan diğer ruhlarla beraber kesintisiz bir şekilde devam eden seyri sülükün içine girer. Seyri sülük ana dergâhtan yapılan bir yolculuktur. O dergâh bize aittir. Bu yolculuk zemin kattan ayrılır. Birinci katta secde, ikinci katta suvarılma, üçüncü katta bir köşk mescidinin içinde secde, dördüncü katta Beytül Makdes'in içinde secde, beşinci katta Beytül Haram'ın içinde secde, altıncı katta Sıbhatullah olma mahallinde rengin çok açık yeşil beyaza dönüşmesi işleminin tamamlanması, sonra yedinci katta yedi tane alem geçerek Sitetül Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşma. İşte bu vuslattır. Allah-u Teala bütün insanların ruhlarının o insanlar dünya hayatını yaşarken kendisine ulaşmasını istiyor ki o insan kurtuluşa ulaşsın. Böyle bir şey mümkün mü? Herkes için. Böyle bir şey için ne gerekli? Sadece bir talep. O kişi Allah'a mülaki olmayı dileyecek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar bu çorbadan içebilirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabilirler. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey son derece açık. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e neyi yazmışsa biz sadece ondan bahsedebiliriz.
Yetmez. Konuşma hakkımız da yok. Allah ne konuşturursa onu söyleyebiliriz. Sevgili kardeşlerim, o herkesin nabzına göre şerbet verir. O Allah'tır. Herkesin kalbinden geçenleri bilir. Biz bilmeyiz. Sakın bizim kendiliğimizden bir şeyler bildiğimizi zannetmeyin. Böyle bir şey hiç olmadı. Neye sahipsek hepsini Allah gösterdi. Allah öğretti. Ve bizi her an sadece Allah konuşturur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın bu dünyaya mutlu olmak için geldiniz. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bunun için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Mürşidinize tabi olmalısınız. Türkiye'de andolsun ki tabi olunabilecek olan birçok kardeşimiz var artık. Her bölgede kardeşlerimiz var. Ruhunuz tabiyeti gerçekleştirmeden Allah'a ulaşamaz. Tabiyet nedir? Tabiyet, ruhunuzun vücudundan ayrılması için bir desturdur. Bir müsaade almadır. Ruhunuzun vücudundan ayrılmasını temin eden vasıtadır. Kim tabiyetini gerçekleştirirse, onun ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Ve Allah Teala'nın sözü var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onun dileği yeterlidir. Kalpten bir dilek, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum tarzında bir talep. Tek başına bu talep yeterlidir. Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Durumu ne olursa olsun, diyelim ki o kişi çok kötü. Diyelim ki o kişi hırsızlıklar yapmış, diyelim ki o kişi insan öldürmüş, hepsi olabilir. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Şartlar ne olursa olsun. O kişi ne yaparsa yapsın. Eğer bu dileğin sahibi ise, Allah-u Teala onun bütün günahlarını affetmez. Sevaba çevirir. Yani önce günahlarını örter, yok eder, sonra da sevaba çevirir. Bir kat günaha iki kat sevap verir. O kişi günahları örtülen bir kişi olur, günahları sevaba çevrilen bir kişi olur. Ve Allah'ın yolunda Allah onu teçhiz eder, mürşidine ulaştırır. Mürşidine ulaştığında ruhu mutlaka vücudundan ayrılır. Onun ruhunun yerine devrin imamının ruhu başının üzerine gelir ve yerleşir. O ruh mutlaka Allah'a ulaşır. Kişi Allah'ın yolundayken ölse ruhu gene Allah'a ulaşır. Ruhu Allah'a ulaştıktan sonra ölse ruhu zaten Allah'a ulaşmıştır. Öyleyse ruhların hepsi Allah'ın ruhudur ve de Allah'a şartlar ne olursa olsun mutlaka döner. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı bu dizayn. Böyle bir sohbette sizlerle birlikte olmanın bu büyük zevkini bize yaşattığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi
İnşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

yeniden çiçekler açacak tomurcuk tomurcuk. Yeniden yapraklanacak yemyeşil ve meyve verecek dut ağacıları. Yıldızlar kayacak göylerde, yeni bir şafaka açılacak gökyüzü. Ve yeniden güneş doğacak bütün karanlıkların üstüne. Hadi gelin, koşun, atılın. Ne duruyorsunuz öyle suskun, ümitsiz, bitkin, hüzünle dolu? İslam güneşidir doğan evrende, yaprak yaprak açılan, aydınlık yarınlara, zaferlere.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Birbirinizi çok sevin. Biliniz ki mutluluk sevginin arkasındadır. Seven insan mutlu olabilir. Nefret eden mutluluğu hiçbir zaman yaşayamaz. Nefret, şeytanın kalbimize koyduğu, bizi mutsuzluğun en uçlarına taşıyabilecek olan çok kötü bir duygu. Başkaları size karşı yanlış davranışlarda bulunabilir. Ama bunun hesabını size vermeyecekler, Allah'a verecekler. Eğer biz insanlar, bize kötü davrananlara bile güzel davranışlar sergileyebilirsek, o zaman Allah'ın emrettiği boyutlarda bir insan olabiliriz. Her şeyden evvel sevmeyi öğrenmelisiniz. Sevmek, başkalarını sevmek, onları yüceltmektir. Eğer severseniz, o kişiyi kıramazsınız. Onun hep mutlu olmasını istersiniz. Etrafınızdaki herkesi severseniz, o zaman etrafınızdaki herkesin mutluluğunu isteyeceksiniz demektir. Eğer böyleyseniz, tam Allah'a layık bir kul olursunuz. Sizden etrafınızdaki herkese muhteşem bir dizaynda sevgi dalgaları yayılır. Siz onları severseniz, onlar da sizi seveceklerdir. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışın. Severseniz yücelirsiniz. Sevmek Allah'tandır. Ruhun bir hasletidir. Nefretse şeytandandır, nefsinizin bir afetidir. Öyleyse, nerede bir afetinize yenik düşerseniz, arkasından mutlaka onun huzursuzluğunu yaşarsınız. Ve yaptığınız her, nefsinizin bir afetine uyarak yaptığınız her davranış size mutlaka derecat kaybettirir. Önemli mi? Evet sevgili kardeşlerim, önemli. Çünkü kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız derecelerden fazla çıkarsa, hayatınız boyunca yaptığınız bütün güzel davranışların kazandırdığı derecelerle, bütün yanlış davranışlarınızın başkalarına huzursuzluk verdiğiniz her davranışınızın ve kendinize zarar verdiğiniz her davranışınızın kaybettirdiği negatif dereceler kıyamet günü fazla olursa o zaman gidilecek yerin cehennem olduğunu biliyorsunuz. Öyleyse hayat geçiyor sevgili kardeşlerim. Bir de bakıyorsunuz ki yaşlanmışsınız. Ne mutlu yaşlandıkları zaman geriye baktıklarında herkese iyi davrandıklarını, herkesin mutluluğu için çalıştıklarını hatırlayanlara, ömür boyunca kendisini başkalarına vakfedenlere, işte onlar başkalarının mutluluğu için yaşayanlardır. Hayatlarını insanları mutlu etmeye adamışlardır. O istikamette bir gayetin sahipleridir. Bütün ömürleri bunu tahakkuk ettirmek gayretiyle geçer. Onlar
Allah Teala'nın kendilerine verdiği hayatı başkalarını mutlu etmek için verdiğini idrak edenlerdir. Allah'ın yakınlarıdır. Allah onları sevmeyi öğretir. Onlar daimi zikre ulaştırılırlar. Bunun manası, nefslerin kalbinde zaten afet kalmayacaktır. Afet yoksa hiç kimse hakkında kötü bir şeyler düşünemezler. Yorumlarını negatif istikamette gerçekleştirmezler. İnsanlara olan davranışları hep buram buram sevgiyle oluşur. Sevdikleri için başkalarının yaralayacak davranışlar yapmaları söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, insanları severseniz ne kaybedersiniz ki? Ama çok şeyler kazanırsınız. Sevgi size ufukları kazandırır. İşte ufukların efendisi Osmanlı'ya dikkatle bakın, sevginin aydınlığında yaşamışlar. Hepsi tasavvuftandı. Tasavvuftan olmak ne demek? Tasavvuftan olmak demek, nefs ve tasfiyesini gerçekleştirmek demek. Nefs tezkiyesi herkesin, kim olursa olsun o kişi, herkesin mutlaka gerçekleştirebileceği bir husustur. Yeter ki o kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilesin. Dilerse ne olur? Dilerse Allah Teala derhal onun şeytanla olan ilişkisini keser. Şeytan o kişiye tesir edemez. Şeytanın tesirini Allah Teala önler. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Allah'a ulaştırmayı dileyen kişiyi bu sebeple Allah Teala önce mürşidine ulaştıracaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Sonra kişi zikrine başlayacak ve giderek arttıracaktır. Bu kişinin nefsinin kalbindeki durum, nefsinin kalbinin %100 afetlerle dolu olmasıdır. Ruhuysa %100 hasletlerle doludur ve bir denge o kişinin doğuşundan itibaren sağlanmıştır. Nefsi ile ruh arasındaki denge. Nefsi ne kadar kötülükleri isterse, kötü şeyleri yapmayı ne kadar isterse, güzel şeyleri yapmamayı da ne kadar isterse, ruhu da kötü şeyleri yapmamayı ister ve iyileri de mutlaka işlemek ister. Öyleyse ikisi de %100 dolu olduğuna göre, bir tanesi %100 afetlerle, bir tanesi de %100 hasletlerle dolu olduğuna göre, %100 bir denge sağlanmıştır. Nefs kötülüğü emreder ama ruh da hayrı emreder. Ruh hayrı emreder ama nefs de kötülüğü emreder. Ve eşitlik söz konusudur. Terazinin iki kefesi birbirine eşittir. Ve kişi bu minval üzere Allah'a ulaşmayı diler. Dilerse ne olur? Dilerse bu kişi nefs tezkiyesi için hazır hale gelecektir. Ne zaman? Allah onda bir takım değişiklikler yapacaktır. Evvela o kişinin görme hassasını ve gözlerini irşat makamını tanıyabilecek olan bir vasfa ulaştırır. İşitme hassasını ve kulaklarını irşat makamının sözlerini izleyecek, dinleyecek ve işitebilecek bir hüviyete ulaştırır. Yani manasına varabilecek bir hüviyete. Ve işittiklerini kalbine indirecek Allah-u Teala ve kalpte onların idrakini sağlayacaktır.
İşte bunları yaparken Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ondan sonra da o kişiyi mürşidine ulaştırır. Önemli mi? Çok önemli. Kim mürşidine ulaşırsa onun ruhu vücudunu terk edecektir. Tabiyetiyle beraber ruh vücudu terk edecektir. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Ve o kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün geldi diyecektir. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala onların başlarının üzerine ruh gönderir diyor. Onlara Allah'a ulaşmayı dileme gününün geldiğini, bu sebeple oraya ulaştığını, tabiyet üzerine oraya geldiğini ve o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi diyerek bir tebliğde bulunmasını sağlar Allah Teala insan ruhunun. Ne olur? O gelen ruh devrin imamının ruhudur. Senin bu vücuttaki görevin tamamlandı. Vücudu terk et ve ana dergaha ulaştır. O ruh vücudu terk eder ve ana dergaha ulaşır. Allah'ın katından gelen ruh, o kişinin devrin imamının ruhu, o kişinin başının üzerinde yer alır. Nefsin zikir yoluyla kalbinde %51 nur oluşana kadar Allah Teala o kişiye şeytanın tasallut etmesine müsaade etmez. Şeytanı Allah Teala o kişiyi koruyucu kalkanı olarak etkisiz hale getirir. Şeytan kudurur. O kişiye hiçbir şey yapamamanın aczi içerisinde 7-8 aylık bir süre geçirir şeytan ve feci şekilde kızar bu işe. Ama şeytan kızsa da kızmasa da Allah Teala o kişinin ruhunu, Allah'a mülaki olmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. İşte burası mutluluğun yarısıdır. Ama bu nefsin kalbi %51 fazıllarla dolmuştur. Ruh Allah'a ulaştığı noktada. Afetler %100'den %49'a düşmüştür. Başlangıçta gelen %2 rahmet nurundan sonra gelen fazıllar, Allah'ın o kişinin kalbine, mürşidine tabi olduğu zaman yazdığı iman kelimesinin manyetik alanı sebebiyle fazılların manyetik alanıyla nefsin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin manyetik alanları birbirine ters olduğu için iki kutup birbirini çeker ve kişinin nefsinin kalbi zikirle Allah Teala'dan gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazılları toparlamaya başlar. Nefsin kalbindeki nurlar arttıkça karanlıklar kapı dışarı edilmek mecburiyetindedir. Çünkü yer kaplanmaktadır ve sağlam bir şekilde kaplanmaktadır. İman kelimesine yapışarak kopması mümkün olmayan bir tarzda yerleşmektedirler. Ve de nefsin kalbindeki afetler için kapı dışarı edilmekten başka çözüm kalmamaktadır. Onlar vücudu kalbi terk ettikçe nefsin kalbi giderek aklanır. Bu aklanmanın her %7'lik bölümünde ruh Allah'a doğru yaptığı

7 tabaka söz konusuysa merkeze kadar geçen devrede merkezdeki tabakaya 1 dersek, ikinci tabaka genişleyerek onun çevresini kaplar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci tabaka. Yedinci tabaka yerkürenin kabuğunu da ihtiva eden en üstteki bölümdür. Bu nasıl yedili bir sistemse dünyamızın çevresinde başlayan gök katları da 7 tane katman gösterir. Allah Teala her şeyi yedili bir dizayn içerisinde oluşturmuştur. Ve nefsimizin kalbinde de 7 tane %7 nur birikimi gerçekleşecektir. Nefsi emmare'de nefsimizin kalbine %7 fazıl nuru gelip %2 başlangıçta giren rahmetin arkasından nefsimizin kalbine yerleşir. Burası nefsi emmare'dir. Nefsi emmare, nefsin şerri emrettiği kademe. Hazreti Yusuf diyor ki, وَمَا بَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسِ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰي اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Afetlere dolu olan nefs şerri emreder. Hazreti Yusuf yolun başında daha. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen insanların nefsleri hariç. Nefsin kalbinde ilk %7 nur bu nefse emmare kademesinde gerçekleşir. Ve de mürşide tabiyetle vücuttan ayrılarak ana dergaha ulaşan ruh, oradan zemin kattan birinci kata kadar çıkmaya ve açıktaki secdede, çimenler üzerinde yapılan secdede birinci katta orada hazır bulunur. Diğerleri ikinci kata çıkarlar ama o çıkamaz. O birinci kata kadar çıkabilecektir. Ne zaman artan zikriyle nefsinin kalbinde ikinci defa bir %7 fazıl birikimi gerçekleşirse, burası nefsi levvamedir. Kişi nefsini levhetmektedir. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvami nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Ruh ikinci gök katındadır. Sonra bir daha %7 fazla birikimi nefs-i mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Fe'elhamaha, fücraha ve takvaha diyor Allah-u Teala. Fecr suresinin, Şems suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. O nefse takvası da fücuru da ilham edilir diyor. Burası Allah'tan ilham almaya başlanan kademe. Sonraki kademe dördüncü gök katı nefs-i mutmainne. Ya eyyetüel nefsin mutmainneti diyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs, doyuma ulaşan nefs. Aynı zamanda diyor ki, Ela bi zikrillahi tatmainnül kulübü. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Sonra beşinci gök katı nefs-i radiye, kul Allah'tan razı olmuştur. Altıncı gök katı nefs-i mardiye, Allah da kulundan razı olmuştur. Yedinci kademe nefs-i tezkiye, kişinin nefsi tezkiye olur. 7 defa %7 fazla birikimi o kişinin %100 afetleri dolu olan nefsinin kalbini %49 fazıl nuru ile donatır. %2 rahmet nuru da ilave olarak verince nefsin kalbindeki nurlar karanlıklardan öteye geçer. İşte buraya kadar olan nefsin kalbinin aklanmasını Allah Teala garanti etmiştir. Kişi buraya ulaşana kadar hayatının en mutlu devresini geçirir. Neden? Çünkü Allah Teala o kişinin şeytan tarafından rahatsız edilmesini kesinlikle önlemiştir. Şeytanla o kişinin arasına sanki bir duvar örmüştür.

Senin kolu kanadı kırıktır. O kişiye hiçbir şey yapamanın aczı için yapamamanın aczı içinde, sıkıntısı içinde iblis kudurur. Ama hiçbir şey de yapamaz. Bu devre 7-8 aylık bir devredir. İnsan hayatının en mutlu devresidir. Kişinin pencereleri açıp bağırmak gelir içinden duyum diye. Şeytanın insanların üzerinde ne kadar büyük tesir olduğunu anladınız mı sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerim? İşte Allah-u Teala'nın mutluluk dediği müessesenin en güzeli o 7-8 ay içinde yaşanır. Kişi çok mutlu bir devre geçirir. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Ulaştı. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Allah'ın koruyucu perdesi kalkar. O zaman şeytan o kişiden intikam almak üzere şiddetle harekete geçer. Bir tek gayesi vardır, kişiyi oradan düşürmek. İşte sevgili kardeşlerim, bu süre 7-8 aylık bir süredir ve Allah Teala garanti veriyor. Diyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet kelimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını, 95'ten fazlasını seçer. Ama onlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Onlar da çok az sayıda insandır. Şeytan her an insanların düşüncelerine sanki onların kendi düşünceleriymiş zannını vererek tesir etmek imkanına sahip olduğu için ve son derece kurnaz bir mahluk olduğu için insanların çok büyük bir kısmını Allah'a ulaşmayı dilemekten men edecektir. Sevgili kardeşlerim bir düşünün. 32 yıldır, 33 yıldır biz sizlere Allah-u Teala'ya ulaşın diyoruz. Ulaşmayı dileyin diyoruz. Bu kurtuluştur diyoruz. Ulaşmayı dilediğiniz anda cehennemden kurtulursunuz diyoruz. Allah'ın bu kadar büyük bir nimeti ayaklarınızın altında. Ama insanlarda tıs yok. Sadece işte bizim kardeşlerimiz Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Geri kalanlar kendilerine Allah Teala'nın her şeyi ayetlerle açıklanmasına rağmen gidecekleri yerin Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, sadece bir tek dilek olmazsa Allah'a ulaşmayı dilemezlerse gidecekleri yerin cehennem olduğu da o insanlara anlatılmasına rağmen insanlar kör, sağır ve dinsizler. Gözümüzün önünde şu anda 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor. Ve onlara hiçbir şey yapamamanın ızdırabını yaşıyoruz. Biz Allah'ın Resulüyüz. Allah-u Teala'nın bize verdiği emir herkesi kurtarmak. Sadece bu kadar basit bir yolla, bir tek dilekle o insanın cehennemden kurtulacağını garanti ediyoruz herkese. Kur'an ayetleriyle. Ama insanlar bir kulaklarından giren, bir kulaklarından çıkan, bir dinleyiş içerisindeler. Kurtarılması lazım gelen bizim hayatımız değil. Onların hayatı. Allah Teala bize bu görevi vermiş, ilmi öğretmiş. Herkesin bir tek dilekle kurtulabileceğini onlara yüzlerce defa, binlerce defa söylemişiz bugüne kadar. Sonuç mu? Sonuç hiç iç açıcı değil. Öyle bir ilim taassubu din adamlarımızı sarmış ki onlar insan ruhunun
hayattayken Allah'a ulaşmasını kesinlikle reddediyorlar. Çünkü ağababaları onlara demiş ki, dinin ileri gelenleri yani, ha, ruh mu? Ruh Allah'ındır. Kim? Kimin ruhu vücudundan ayrılırsa o ölür. İnsanlar buna inanmışlar. Allah Teala da tam aksine herkesten ruhunu kendisine ulaştırmasını istiyor. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et diyor ruha. Rücu etmek geri dönmek demek. Geri dönerek ulaşmak demek. Ve enibi ila Rabbiküm ve eslimu lehu diyor. Rabbine geri dön. Allah'a, ona ulaşmayı dile ve ona teslim ol diyor. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Dört tane teslim içeriyor bu. Allah Teala hidayetin tarifini veriyor Kur'an-ı Kerim'de. İnnel hüda, hüdallah diyor. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Yani ruhun o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Ruhun Allah'a ulaşmasını insanlar ruh vücuttan çıkınca insan ölür. Safsatasına dayalı olarak gerçekleştirmiyorlar. Oysa ki ruhun vücutlarından her an dilediği an ayrıldığını, tekrar oraya girdiğini, onların asla bunu hissetmediklerini onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah Teala bütün insanlara mutluluğun yarısını garanti ediyor. Dünya mutluluğunun yarısı. Ne demek? Nefsin kalbinde Allah Teala'nın emrini yerine getirip de kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Bu olayın gerçekleşebilmesi için ise kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin %51'inin yok olması lazım. Allah bunu gerçekleştiriyor. Gerçekleştirince ne oluyor? Nefsin kalbi %51 nurlarla dolu. Mutluluk oranı %51. Geri kalan afetlerle dolu %49 mutsuzluk. Kişi eğer o noktada Allah'a ulaştığı zaman devam ettiği zikir seviyesi mesela günde 3 saatse ve bu 3 saat içerisindeki zikirle ne kadar zikir yapabiliyorsa o zikir seviyesini devam ettirdiği sürece bu yarım mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını yaşar. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve eğer devam ettirebilirse bu zikir seviyesini, ömür boyunca dünya mutluluğunun yarısını yaşar ve kıyametten sonra gideceği yer üçüncü kat cennettir. Şeytan asla bunu engelleyemez. Kişi sıkı bir disiplinle bu zikir seviyesini devam ettiriyorsa, dünyada mutluluğu yarı yarı yaşayan, yaşayan ama mutlaka neticede cennette, üçüncü kat cennetin sahibi olacak olan bir kişidir. Ve sözümüze dikkat edin. O kişi bunu kendisi başarmamıştır. Sadece Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Geri kalan her şey Allah-u Teala tarafından yapılmıştır. Ayet-i Kerime çok açık. Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Ve de
Bu ulaştırmayı Allah Teala mutlaka gerçekleştiriyor 7-8 aylık bir devre içerisinde. Ve ondan sonra kişi o zikir seviyesini düşürmezse ömrü boyunca dünya mutluluğunun yarısını yaşar. Kıyametten sonra da gideceği yer mutlaka üçüncü kat cennet olur. Peki kişi bana bu kadar yetmez. Ben daha ötesini istiyorum. İrademi de kullanacağım. Allah Teala'dan da yardım isteyeceğim. İnşallah daha ötesini başaracağım. Fizik vücudumu da Allah'a teslim edeceğim diyorsa o dik yokuşu tırmanmaya hazırlanmalıdır. Evvela zikrini günün yarısından daha öteye çıkaracak ve zahit olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Yani günün yarısından daha fazla zikreden birisi. Sonra daha öteye geçecektir. Daha ötede ne vardır? Daha ötede bu kişi günde 18 saat zikre ulaştığı zaman fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Bu her baba yiğidin başarabileceği bir iş değildir. Ama bütün sahabenin başardığını da unutmayalım. Ve de bu noktaya ulaşan kişi zaten mutluluğu tamamına yakın bir şekilde yaşayacaktır. Ve gideceği yer dördüncü kat cennettir. Sonra bu kişi zorlanmadan bu noktaya ulaşmak zordur. Dik yokuş budur. Oraya ulaştıktan sonra günün %80'den fazlasını zikirle geçiriyorsa zaman açısından o kişi çok kısa bir zamanda daimi zikre ulaşacaktır. Ulul vefa alacaktır. Sonra muhlis olacaktır. Allah'a bu kişi tövbe-i nasuhla tövbe ederek yaklaşacaktır. Artık bu değişmez bir tövbedir. Şeytan o kişiye tesir etmesi kesinlikle mümkün değildir. Bundan sonra da Allah Teala onu irşat makamının sahibi kılacaktır. İradesini de Allah Teala teslim olacaktır. Peki için mutlulukların en büyüğüne ulaşacaktır. İradesini de Allah teslim eden kişi nefsinin kalbinde hiç afiyet kalmamış olan, Allah ile her an konuşabilen, Allah'ın kendisine kalp gözüyle gösterdiklerini gören, ehli hüküm, ehli hikmet, ehli hayır bir insan olacaktır. Kalp gözü açıp, kalp kulağı da açık olan bir insan. İşte mutluluğu asıl yaşayanlar onlardır. Mutluluğun hası onlarındır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaştılar. İrşat makamına yükseldiler. Ruhlarında ve içlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi onların bu muhteşem mutluluğunu anlatıyor. O sahabe benim var ya, onlardan bir kısmı Ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Kime tabi olmuşlar? Sahabeye. Kime tabi olmuşlar? Tabiine tabi olmuşlar. Sahabeye tabi olmuşlar. Onlara tabiin deniyor. Tabiine tabi olanlara da tebe-i tabiin deniyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bize bu konuşmayı boşuna mı yaptırıyor? Bakın, mutluluk uzanıp da unutabileceğiniz bir yerde. Sadece bir tek dilek isteniyor sizden. Allah'a mülaki olmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz.
Bir dilek. Sadece bir dilek. Allah'ın sözü olduğu için kim böyle bir dileği gerçekleştirirse diyor Allah Teala, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse böyle bir dileğin sahibini Allah Teala kendisine mutlaka ulaştıracağına göre demek ki Allah Teala herkes için bu gaye garantiyi vermiş. O zaman bir kişi düşünün, açlığa dayanamıyor. Oruç tutamıyor. Allah Teala onun oruç tutmasını sağlar. Açlığa dayanıklamasını sağlar. Başka bir kişi namaz denilen şeyi hiç sevmiyor. Ben diyor namaz kılamıyorum. Ve kılmıyor da. Allah Teala onu namazı seven bir insan haline getiriyor. Namaz onun için artık huzur verici bir faktör oluyor. Zikri sevmeyen insana zikri sevdiriyor Allah Teala. Ve de o kişide eksiklik neyse o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması sadedinde yapması lazım gelen görevlerde onu engelleyen ne varsa hepsini Allah Teala söküp alıyor o kişinin kalbinden. Ve kişi hangi şartların içinde olursa olsun eğer ruhunu Allah'a ulaştırmayı dinemişse Allah Teala o kişinin bütün engellerini kaldırıyor ve bunu garanti ediyor. Ondan sonra da kişi için namaz kılmak bir zevk oluyor. Oruç tuttuğu zaman açlık hissetmiyor. Zikir yapmak huzur verici bir faktör olarak giriyor devreye. Ve Allah'ın bütün ibadetleri o kişi için bir sevgili oluyor. İbadet etmekten kişi zevk almaya başlıyor. Aman şu namazı da kılayım da atayım omuzlarımdan değil. Aha tamam öğle namazının vakti girdi. Hadi gelin namazı kılalım şu büyük zevki beraber yaşayalım. Sevgili kardeşlerim bu kişi zikir yaptığı zaman Allah ile olan ilişkisi öyle bir hüviyette kurulur ki o kişi zikir yaparken Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarının kalbine geldiğini neredeyse hissedecektir. O büyük haz içerisinde zikrini yapacaktır. Oruç tutacak, açlık hissetmeyecektir. Muhteşem bir mutluluk yaşayacaktır. Hamdolsun Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kanalıyla bütün sonra gelenlere sünnet-i seniyesi olan haftada bir gün Perşembe günleri oruç tutmayı kişi büyük bir zevk haline getirecektir. 52 hafta hep bir gün oruçlu olacaktır bu kişi. Zikir onun için bir zevk olacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuza engel olan siz değilsiniz. İçinizdeki şeytan. Her an size tesir ettiği cihette içinizdeki şeytan diyoruz. Yoksa kimsenin içinde şeytan yoktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte mutluluğu Allah-u Teala ayaklarınıza sermiş. Kim cehd eder de fizik vücudun nefsini, iradesini Allah'a teslim etmeyi dilerse, Allah onlara ona göre yardım eder. Onlar da mutlaka bu hedeflere ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir sohbetimiz daha tamamlandı. Sizleri o kadar çok seviyoruz ki huzurunuzdan ayrılmak içimizden geçmiyor. Hep birlikte olmak istiyoruz. Hep sizlere bir şeyler anlatabilmek, sizin kalbinize bir şeylerle ulaşabilmek, sizleri mutlu edebilmek. Bunun için yaşıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz.
Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Allah Teala hepinizin ama hepinizin mutlu olmasını ister sadece sevgili kardeşlerim. Allah'ın sizlerden, sizlerin mutluluğunun dışında bir talebi yoktur. Yalnız o kadar, sizlerin, hepinizin mutluluğu. İşte mutlu olmak insanlar için çok yanlış anlaşılan bir kavram. İnsanlar herhangi bir zevki yaşarlar. Ondan sonra o zevk biter, gene mutsuz dünyalarına geri dönerler. Ara sıra böyle bir takım zevkleri yaşadıkları için de ben zaten mutluyum derler. Sevgili kardeşlerim, hepimiz şunu hiç unutmamalıyız. Hepimiz ama hepimiz sadece birer mahlukuz. Yani Halık'ın, Allah-u Teala'nın yarattığı bir yaratık. O kadar sevgili kardeşlerim. Hepimiz birer yaratıkız. O bizi yaratmış. Allah bizleri yaratmış. Bu yaratma dizaynına baktığımız zaman Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde, yaratıkların içerisinde en üst seviyede yarattığının insan olduğunu görüyoruz. Melekler var, cinler var, insanlar var. Hayvanlar bu standardın aşağısında kalıyorlar. İnsanın yardımcısı olarak yaratılmışlar, insan için yaratılmışlar. Aslında melekler de, cinler de insan için yaratılmış. Ama melekler, insanlar ve cinler düşünebilen ve rasyonel bir dizayn içerisinde hareket edebilen varlıklar. Hayvanlar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Onlar hizmet ehli olarak var edilmiş. Suda yüzen balıklar, havada uçan kuşlar, yerler, gökler hep insan için yaratıldığı için içinde yaşayan bütün mahlukat da, göklerdeki kuşlar da, yerlerdeki, yerin içinde yaşayan mahluk da, yerin içinde yaşayan hayvanlar, mesela çoğunlukla yerin içinde kalan mesela yılanlar, bitkilerle geçinen toprak altı mahlukatı, hepsi bütün sebzeler, bütün meyveler, bütün ağaçlar, her şey sevgili kardeşlerim, göz alabildiğine uzanan şu ufukların bütün muhtevasına aldığı her şey insan için yaratılmış. Yani sizler için yaratılmış. Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizin mutluluğunuzdan başka sizlerden hiçbir şey istemiyor. Belki şimdi bana, peki bizden Allah Teala hiçbir şey istemiyor da bu namaz neyin nesi? Zekat neyin nesi? Bir de zikir diyorsun. Zikir Allah Teala namaz kılmamızı da emretmiş, zikir yapmamızı da emretmiş, hacca gitmemizi de emretmiş. Öyleyse namaz kılmak bir angarya değil mi? Hayır değil sevgili kardeşlerim. Eğer bir gün Allah'ın yolunda olursanız, yani Allah'ın Kur'an'daki temel emrini yerine getirirseniz de Allah'a ulaşmayı dilerseniz, işte bu dileğinizin var olduğu noktadan itibaren Allah Teala'nın size mutluluğu yaşatmaya başladığını göreceksiniz. Bu mutluluğu anlatmak her seferinde bizim için ayrı bir zevk. Daha çok, daha çok, daha çok insanın mutluluğu öğrenmesi için, daha çok insanın mutluluğu yaşayabilmesi için sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne biçim bir şey bu mutluluk? Şimdi size hepinize soruyorum, mutlu musunuz? Çoğunuz şöyle bakacaksınız. Hayır, ben mutluluk ölçülerine herhalde ulaşamam. Genellikle huzursuz, sıkıntılı bir insanım. Böyle diyenler var aranızda. Bir de gerçekte mutsuz oldukları halde başka insanların kendilerinden çok daha fakir, çok daha kötü şartlar altında olduğunu görerek, biraz dünyalık sahibi olduklarını düşünerek biz mutluyuz diyenler de olabilir. Bu kendilerini başkalarına mukayese edip de onların evlerinde yiyecek ekmekleri bile yok. Ama bizim var. Öyleyse biz mutluyuz. Her ne kadar Allah-u Teala'nın emirlerini hiç yerine getirmiyorsak da, yasaklarını da her zaman çiğniyorsak da, belki de bu yasakları çiğnemek sebebiyle mutluyuz. Yani Allah'ın yasak ettiği içki içmek gibi bir takım yasak hüviyetteki şeyleri işleyerek mutlu olduklarını zanneden insanlar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir müessesesine bakalım beraberce. Nedir mutluluk? Mutluluk bir insanın uyum halinde olması durumunu ifade eder. İç dünyasında bir uyumu sağlaması lazım kişinin. Nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmesi gerek. Dış aleminde bir uyum halinde olması lazım. Başka insanlarla arasındaki kavgayı bitirmesi gerek. Allah ile olan ilişkilerinde bir uyum içerisinde olması lazım. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyette olması gerek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde konuya dikkatle bakalım. Ne görüyoruz? Allah ile olan ilişkilerimizde emirler cephesi var konunun. Namaz kılacağız, oruç tutacağız, zekat vereceğiz, hacca gideceğiz, kelime-i şehadet getireceğiz. Hacca gitmek bir para işi. İmkanı müsait olan gidecek elbette. Ama diğerleri üzerimize farz. Hani sen demiştin ki diyebilirler bize bir kısım insanlar. Allah bizden başka bir şey istemiyormuş. Sadece mutluluğumuzu istiyormuş. Öyleyse bunlar ne? Bu namaz ne? Zikir ne? Oruç ne? Doğrusunu istersen bize bunlar biraz zor geliyor, diyen kardeşlerimize sesleniyorum. Sevgili kardeşlerim, bizler yaratıkız. Yaratıcının bizlere mutluluğu sağlayacak olan emirlerini dikkate almadığımız sürece o zaman biz mutluluğu yaşayamayız. Allah ile olan ilişkilerde emirler ve nehiler. Emirler cephesine bakıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle zikir yapmak. Bir de bunun ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu kadar. Allah'ın bu 7 tane emrinin dışında konunun başlangıcı sadedinde bir şey yok. Emirler. İşte böyle bir dizayn. Emirlerin yerine getirilmesi ya da getirilmemesi söz konusu olan şey bu. Sevgili kardeşlerim, bana doğrusunu isterseniz namaz kılmak zor geliyor diyor birisi. Acaba o zor gelen şeyi Allah Teala sizin için neden farz emir olarak indiriyor, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz namaz kılmak sizin için zor bir husus olmaktan çıkacak, bir zevk haline gelecek. Acaba anlatabildim mi? Sadece ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştırmayı dileyenler için namaz kılmak bir zevktir. Allah onlar için namazı zevk haline getirir. Namaz kılarken hep Allah'ı düşünerek namaz kılarlar. Yani iblisin, yani şeytanların o anda namaz kıldıkları sürece onların kafasına negatif bir şeyler ulaştırarak onları sıkıntıya sokmalarını Allah engeller. Ne yapar? O insanla şeytanın arasına bir zırh koyar. Şeytanla insanın arasına Allah-u Teala'nın böyle bir zırh koyması olayı, bir engel koyması olayı hangi sebebe vabestedir? Hangi sebebe istinad eder? Allah'ın muradı, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutluluğu. Mutluluğumuzu kim engelliyor? Mutluluğumuzu engelleyen şeytandır. Şeytanlardır. Ve herkesin çevresinde mutlaka bir şeytan mevcuttur. Öyleyse bu şeytanın yapacağı bir tek şey vardır. O kişiyi mutsuz etmek. Öyleyse böyle bir mutsuzluk müessesesine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Kişinin mutsuz olmasının arkasında İblisin ona yaptığı negatif telkinler vardır. Hem de bunlar o kişiye söz geçirebilecek hüviyettedir. Bu telkinler daima negatiftir. Yani kişiyi o davranışı yaptıktan sonra mutlaka mutsuzluğa, huzursuzluğa götürür. Kişi yanlış yaptığı için vicdan azabı çeker. Allah-u Teala tarafından ayrıca her hatasından sonra azap edilir. Her hatadan sonra azap mutlaka gelen bir müessesedir. Kişinin duyduğu pişmanlık da bu azapla paralel bir yapı gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya dikkatle bakın ki kişi şeytandan devamlı telkin alır. Aslında bu telkin bir emir hüviyetindedir. Neden? Çünkü başlangıçta bütün insanlar nefslerinde %100 afetler olarak doğarlar. Bu afetleri kontrol altına almadıkça, bir başka ifadeyle yok etmedikçe, yerine Allah'ın nurlarını ikame etmedikçe, yerine koymadıkça, onların yerini Allah'ın nurları almadıkça, o kişi şöyle bir yapının içindedir. Nefsi %100 afetlerle doludur ve bu afetler Allah neyi emretmişse mutlak olarak o emre karşı çıkarlar, o emri yapmak istemezler. Allah neyi yasaklamışsa gene bu afetler mutlak olarak Allah'ın yasak ettiği fiile de işlemek isterler. Böyle bir yapınız var nefsinizde. Ruhunuz ise %100 hasletlerle donatılmıştır. Bu hasletler de Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemek istemezler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte nefsinizin yapısı Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkacak bir özelliği ihata ettiği için, Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir hüviyet taşıdığı için, şeytan neyi emrederse nefsin talebi zaten odur. Yani Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak, şeytan da onu emreder. Veya Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yapmak, şeytan da onu emreder. Nefsinizin bütün afetleri de bu istikamete dizayn edilmiştir. Şeytanla, şeytanın talepleriyle nefsinizin talepleri aynı paralellidir. Allah'ın talepleriyle ruhunuzun talepleri aynı paralellidir. Ruhunuz ve nefsiniz iki düşman kardeş olarak sizinle beraberdir. Ama Allah Teala'nın denge unsuru, ruhunuz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidinize ulaştığınızda 14. basamakta sizden ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Burada nefsinizin kalbinde bu noktadan sonra Allah'ın nurları gelip yerleşmeye başlayacaktır. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kalbinize gelecektir. Bunlardan fazıllar nefsinizin kalbinde yerleşmeye başlayacaktır. Başlangıçta %2 rahmetten sonra nefsinizin daimi zikre ulaştığı noktaya kadar nefsinizin kalbinde devamlı olarak fazıllar yerleşecektir. %98 fazıl, %2 rahmetten oluşan bir bütünlüğe kavuşmanız Allah'ın hedefidir. Nefsinizin kalbine bu nurlar gelmeye başladığı zaman %2 rahmet geldiğinde ruhunuz sizinle beraber. Ama 14. basamakta mürşidinize ulaşıp da Allah'ın size gösterdiği, sizin için tayin ettiği mürşidinize, hacet namazını kılıp sorarak ulaştığınız mürşide sordukları zaman da zaten bütün bilmeceler çözülecek. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen bir hüviyet. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir hüviyette. Öyleyse bir denge var ortalıkta. Nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz %100 hasletlerle dolu. Öyleyse eşit bir seviye üzerinde tartışacaklar ve bir tanesine karar verecek aklınız. Nefsin talebi ayrı olacak, ruhun talebi ayrı olacak ama aklınız bir tanesine karar verecek. Aklınız, yani size kumanda eden akıl, hangi alemde, hangi ortamda şuur kazanmışsa, o ortamın standartlarına uygun emirler verecektir. İşte sokaklarından çirkef akan bir dünya üzerinde Allah'ın bütün emirleri yasaklanmışsa, yasakların hepsine kapılar açılmışsa, o zaman aklınızın kabul ettiği talep elbette nefsin talepleri olacaktır. Ruhunuzun varlığına rağmen. Şimdi bu denge ne zamana kadar devam eder? Yani aslında nefsiniz ve ruhunuz dengede olarak yaratılmıştır. İkisi de %100 negatif ve pozitif olmak üzere %100 doludur. Aralarındaki çatışmanın neticesinde bir karar söz konusu olacaktır. Bu karar da genellikle nefsin istikametinde verilecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların davranışlarında nefsani konunun üstünlüğü bu sebebe dayalıdır. Aklın şuur kazandığı çevre, ortam, muhit, eğer yasakların herkes tarafından işlendiği, Allah'ın emirlerinin yapılmadığı bir ortamsa, akıl da normal standartlarda nefse dayalı emirler verecektir. Nefsin dediklerini kabul eder istikamette emirler verecektir. Buna rağmen bu bir dengedir. Yani aslında Allah'ın koyduğu güçler birbirine eşit kuvvettedir. Ama aklın taraf tutması söz konusudur. Ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, ondan sonra da mürşidine ulaşır, tabi olur, o zaman ruh vücudundan ayrılacaktır. Ama o kişinin mutluluğu ruhunun vücudundan ayrıldığı noktada başlamayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği noktada başlayacaktır. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah derhal o kişinin üzerinde tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin görmeyen gözlerinin, mürşidi tanımayan gözlerinin mürşidi tanımasını ifade eder. İrşat makamını irşat makamı olarak tanımaya başlar kişi. Onun söylediklerini hiç işitmeyen kulakları işitmeye, onun söylediklerinin manasına varmaya başlar. Onun söylediklerini kalbine indiren kişi, kalbinde onun söylediklerini değerlendirerek idrak eder. Görme, işitme ve idrak kasaları çalışmaya başlar kişinin pozitif istikamette. Artık irşat makamı onun için bir kıymettir. Ve de tabiyet gerçekleşir. Gören, işiten ve idrak eden bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için tebligat mutlaka herkese yapılır. Bu dileğin sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala ona 7 tane furkan verir ve o kişi irşat makamını görmeyen, onu irşat makamı olarak görmeyen, söylediklerini hiç anlamayan ve idrak edemeyen bir kişiyken onu irşat makamı olarak görür, söylediklerini işitmeye, yani manasına varmaya ve kalbine indirdiği zaman da idrak etmeye başlar. Burası 7. basamaktır. Bu noktadan sonra kişi artık mutluluğa mutlak olarak adım atmıştır. Neden? Çünkü bu noktaya kadar şeytan devamlı o kişiye negatif şeyleri işlemesini telkin etmekteydi. Ve de o kişi de bu negatif şeyleri yapmaktaydı. Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emredilir. Yani Allah'ın söylediklerini inkar etmekle, Allah'ı inkar etmekle ve nefsinin hevasına yani afetlerine tabi olmakla emrolunur. Ama kimler? Şeytanın adımlarına tabi olanlar. İşte bir insanın şeytanın adımlarına tabi olduğu hüviyetten kurtulması nerede tecelli eder? Allah'a ulaşmayı dilediği noktada tecelli eder. Çünkü o noktada o kişi tağutun kuluyken insanların ve cin şeytanların, şeytan şeytanların ve insan şeytanların emrindeyken, onların tesirindeyken bir gün Allah'a ulaşmayı diler kişi. Allah'a ulaşmayı dileyince şeytanın kulu olmaktan kurtulur ve Allah'ın kulu olur. Şura suresinin, affedersiniz, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Onlar şeytanlara, tağuta kul olmaktan kurtuldular. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı diyor Allah Teala, benim kullarımı diyor müjdeler. Ne oldu? Sahabe tağuta kulken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a kul olmuşlar. İşte kim başlangıçta tağutun kuluysa, henüz Allah'a kul olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Ama kim Allah'ın kulu olmuşsa Allah onun karşısına bir zırh çeker ve şeytan artık o kişiye hiçbir telkinde bulunamaz. Men eder Allah Teala bunu. Ve kişi nefsinin kalbindeki ruh ve nefs dengesi sebebiyle, yani nefs ve ruhun %50-%50 paylaştığı bir ortamda yaşadığı için ve Allah şeytanın nefs üzerindeki telkinlerini durdurduğu için ruhunun istikametinde davranmaya başlar ve artık mutluluğu yaşar kişi. Bu mutluluk 14. basamağa kadar böyle gider. Kişinin kalbine Allah ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişi zikir yaptığında Allah Teala'dan rahmet nurları gelir, kişinin kalbine girer. %2, o noktada kişi huşuya ulaşır ve mürşidini talep eder Allah Teala'dan. Allah mutlaka ona mürşidini gösterir ve o kişi tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyetini gerçekleştirince ne olur? Nefsin karşısında bir kale gibi duran ruh, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra üstelik de hüküm ferma olan ruh vücuttan ayrılmıştır. Ayrıldığı için denge bozulmuştur. Nefsin afetlerinin hakimiyeti çok açık bir şekilde kendini gösterecektir. Ama nefse tesir edip de onu kötü şeyler yaptırmaya yönlendiren iblis olduğu için Allah Teala iblisin tesirini önlüyor. Önleyince nefsinize negatif bir talep dizaynı artık şeytandan gelemez oluyor. Gelemez olunca nefsinizdeki afetler söz konusu olmasına rağmen bu afetler hiçbir zaman size hükümran olamıyor. Ve Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlememeye çalışan, çok büyük ölçüleri başarabilen bir insan oluyorsunuz. Nefsinizin kalbinde henüz mürşidinize ulaştıktan sonra rahmet nurları %2 oluşmuştur. Fazıllar hiç yoktur. tabiyetten sonra zikir yapıyorsunuz ve zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl, rahmetle salavat nurları kalbinize ulaşıyor ve iman kelimesinin etrafında fazıllar yerleşmeye başlıyor. Fazıllar sizi faziletli insan kılacak olan, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiili işlemek istemeyen bir hüviyet taşır. Nefsinizin kalbinde bu fazıllar olmasa da zaten şeytan size münkerle ve fuhuşla emredemeyeceği için zaten davranış biçimleriniz etrafınıza karşı güzel. Siz de iç dünyanızda huzurlusunuz. İçinizde bir savaş yok. Nefsler ruhu arasındaki savaş yok. Çünkü ruhunuz yok. Ama Allah-u Teala'nın sizlere verdiği iç huzuru, Allah'ın yardımı sizin mutlu bir insan olarak hayatınızı devam ettirmenizi, idame ettirmenizi sağlar. İdame etmesini sağlar hayatınızın. Ve Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri çok büyük ölçüde işlemeyen bir insan olursunuz. Allah'ın yardımı üzerinizde olduğu için, sizi dengeye getirecek olan ruhunuz sizden ayrıldığı için, bu Allah'ın yardımı, şeytanın size müdahale edememesi sebebiyle sizin mutluluğu yaşayabilmeniz ne zamana kadar devam eder? Nefsinizin kalbinde ilk %7 nur birikimi, fazl birikimi tahakkuk ettiği zaman %2 rahmetten sonra ruhunuz birinci kata çıkacaktır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri sizi 7. gök katına ulaştıracaktır. Ruhunuzu, sizden ayrılan ruhunuz dergahta bir ana dergah.

%49'a düşmüştür. Şeytanın nefsinizin üzerindeki hakimiyeti de %100'den %49'a düşmüştür. Artık Allah-u Teala'nın sizi desteklemesi gerekmiyor. Çünkü denge artık iç dünyanızda kurulmuştur. Bu sebeple koruyucu kalkan, koruyucu faktör kalkar. İşte bu noktadan sonra şeytan insanların üzerine çok büyük bir şiddetle çullanır. Fena halde içerlemiştir. O kişi kendisinin kuluyken Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği için onun kulluğundan kurtulması, küfürden kurtulması, dalaletten kurtulması, hüsrandan kurtulması, şirkten kurtulması, şeytanın özellikle kulu olmaktan kurtulması şeytanı dile eder. Bunu hazmedemez. Ve de o kişiyi tekrar tuzağına düşürmek üzere etrafında fır döner. Bütün gayretiyle o kişiyi Allah'ın yolundan yeniden uzaklaştırmak için oyunlar, dümenler kurar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir nokta yeni bir denge noktasıdır. Artık ruhunuz Allah'tadır ama iç dünyanızda denge yeniden kurulmuştur. Nefsiniz artık vücudunuza yön verecektir. Nefsinizin kalbinde de başlangıçtaki denge, ruhunuzla nefsiniz arasında nasıl bir denge varsa onun %1 fazlasıyla aynı denge bir defa daha kurulmuştur. Bu noktadan sonra Allah'a doğru ruhunuzun yaptığı yolculuk sona ermiştir. Ama sizin nefsinizin teskiyesi olayı giderek daha çok zikirle artacaktır. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den ötede artacaktır, artacaktır, artacaktır fazıllar. Ve siz evvela ilk makamı geçeceksiniz. Velayetin ilk makamı olan fenafillah makamı. Sonra bekabillaha geçeceksiniz. Sonra zühd makamını geçeceksiniz. Ve neticede nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman siz o zamana kadar daimi zikre ulaşmış bir insan olacaksınız. Ne zaman ki zikriniz günün yarısını geçer, o noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %71'e kadar çıkacaktır. %71'de ne zaman siz günün yarısından daha fazla zikre başladıysanız, nefsinizin kalbindeki nurlar mutlaka %71'e ulaşmıştır. %71'e ulaşmış ama siz günün yarısından fazla zikredemiyorsunuz. Bu rakam hiçbir zaman %71'i aşmaz. Siz hiçbir zaman zahit olamazsınız. Ne zaman ki zikriniz günün yarısını aşar, o zaman %71'den öteye geçer. Bu nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman fizik vücudunuz nefsinizin kalbinde %19 afetler mevcut olmasına rağmen onları hiçe sayar, yok farz eder, dikkate almaz, kale almaz nefsinizin afetlerini ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye başlar. İşte bu sizin için kurtuluş noktasıdır. Şeytanın hilelerinden, vesveselerinden kurtulduğunuz nokta. Ama bunun daha ötesi var. Daimi zikir. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin artık olaylar mutsuz olmasına sebebiyet veremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki şeytan her tarafta kol geziyor. Osmanlı devrindeyken dünyadaki en az suç işlenen ülke olan Osmanlı ülkeleri, Osmanlı yok edildikten sonra 28 tane ülke yetim kaldı. Osmanlı onların hakimleriydi, sahipleriydi ve onlara asla bir zarar gelmesine Osmanlı müsaade etmezdi. Ve Osmanlı'nın inkirazından sonra, çökmesinden sonra

edilmesinden sonra demek daha doğru. Onlar yetim kaldılar. İşte sevgili kardeşlerim, Osmanlı'ya baktığımız zaman bu söylediğim daimi zikre ulaşma olayı, ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra daimi zikre mutlaka ulaşacaksınız. Bir gün ulaştığınız o daimi zikirde nefsinizin kalbi artık %100, %80, %98 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %100 nurlarla dolacaktır. Ve Allah'ın bütün emirlerini severek, isteyerek yerine getireceksiniz. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemeyeceksiniz o noktadan sonra. Bu sizin için kesintisiz bir mutluluktur. İç dünyanızda mutluluktur. Çünkü nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavga sıfırlanmıştır. Çünkü artık nefsiniz yok. Nefsinizin kalbi %100 fazıllarla ve rahmetle dolduğu için hasletlerin paraleli olan bu nesneler, bu nurlar, nefsinizin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek için can attığı, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir ortama sizi ulaştıracaktır. Burada kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. İç dünyanızda mutluluğu yaşayacaksınız. Neden? Çünkü iç dünyanızdaki kavga tamamen sona ermiştir. Artık bir kavga yoktur. İç dünyanızın tamamı Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi istiyor. Yaptığınızda zaten bu oluyor. Bütün emirleri yerine getiriyorsunuz, yasak ettiği fiili işlemiyorsunuz. Hem bütün emirleri yerine getirirken, hem de yasakları işlemediğiniz her noktada duyduğunuz şey sadece mutluluk oluyor, mutluluk oluyor, mutluluk oluyor. Böylece iç dünyanızda mutlusunuz. Neden mutlusunuz? Çünkü kavga bitti. Başlangıçta nefsiniz vardı, ruhunuz vardı. Biri pozitifleri, biri negatifleri ihata ediyordu. Ve aralarında devamlı olarak kavga vardı. Nefs, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacağı için, afetleri bunu icap ettirdiği için, yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek istediği için, daima bunu yapmak isteyecekti. Ama bunun karşılığında aynı vücutta bir başka varlık daha var, ruh. O da Allah'ın bütün emirlerini yapmak istiyor. Yasak ettiklerini hiç işlemek istemiyor. Bu sebeple ruh Allah'tan aldığı emirler gereği emirlerinin yapılmasını ister. Nefse şeytanın aldığı emirler gereği, her ikisi de yapıları sebebiyle buna müsait olduğu cihetle birbirinin zıt şeyleri isteyeceklerdir. Bu sebeple aralarındaki kavga bitmek tükenmek bilmeyen bir kavga olacaktır. Kesintisiz bir kavga hali. Bunun manası iç dünyanızda kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yoktur sevgili kardeşlerim. Orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. İşte bütün sıkıntıların, huzursuzlukların bittiği bir noktaya vardınız. İç dünyanızdaki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz artık birbiriyle savaş vermiyor. Ulul Albab makamındasınız. Nefsinizin bütün afetleri yok olmuş. Neden? Çünkü daimi zikirdesiniz. Daimi zikirde olunca Rabbani kapı apaçık, Allah'tan nur gelmesi de kesintisiz bir şekilde geliyor. Çünkü nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve rahmetini, salavatını davet eden şey Allah'ın ismidir. Allah Teala veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila buyuruyor Müzemmil 8'de. Rabbinin ismiyle zikret. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikret diyor Allah Teala. Ve sonra da diyor ki ve Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, nefsinizin dizaynı Allah Teala'ya ulaşmak istikametindeki ruhunuzun gayretleriyle ters bir formda
sizi daimi zikre kadar götüren bir yol takip etmenizin gereği çıkıyor ortaya. Bu yol Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmekle noktalanan bir mutluluk yoludur. Erenler yolu deyin, mutluluk yolu deyin, huzur yolu deyin. Bütün güzellikler Allah ile sizi yaratanla ilişki kurmanıza bağlı sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Daimi zikre ulaşan bir insanın durumuna dikkatle bakın. Bir, bu kişi daimi zikirdedir. Birinci özellik. İki, daimi zikirde olduğu için nefsinin kalbinde afet yerleşmesi mümkün değildir. Daimi zikir sebebiyle daima Allah'ın katından rahmetle fazla rahmetle salavat o kalbe akacak. Kalpte hiçbir karanlık bırakmayacaktır. Nefsin kalbinin içindeki iman kelimesinin etrafı bütün kalbi saracak kadar fazıllarla ve %2 rahmetle tamamen nefsin kalbini doldurmuştur. Bu şartlar altında bu kalbin bir daha kararması mümkün değildir. Daimi zikre ulaşan kişi ihlasa ulaştığı noktadan itibaren muhlisin olduğu noktadan itibaren bir kişi ise muhlis olduğu noktadan itibaren onun kalbinin yeniden kararması mümkün değildir. İblis de bunu açıkça söylüyor. Onların hepsini kendi kendime bağlayacağım. Pek azı hariç diyen iblis diyor ki senin muhlis kulların hariç diyor. Nefslerinin kalbini tamamen arındırmış olan ve böylece daimi zikrin sahibi birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş. İkinci özellik Allah mutlaka kalp gözünü açmış. Üçüncü özellik mutlaka kalp kulağını açmış. Dördüncü özellik. Bu kişi ehli tezekkür olmuş. Allah ile daima konuşuyor. Konuşma imkanı var. İşte Allah Teala bize böyle bir imkan bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki daima bizimle her noktada tezekkür ettiği için bize yapmamız lazım gelen her şeyi o yaptırdığı için biz ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu kadar büyük bir saadetin içine bizi yönlendirdiği için, ulaştırdığı için. Ömrü boyunca hamdimiz ve şükrümüz artarak devam edecektir. Biz ona hayranız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onun azatsız kölesiyiz. Şu kainat üzerinde Allah'a en çok köle olan kimdir diye sorarsanız, o biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun o en üst seviyedeki azatsız köleliği bu dünyadaki, kainattaki en büyük mazhariyettir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte bu noktada o kişi daimi zikirde olacaktır muhakkak. Yani nefsini de Allah'a teslim ettiği noktada daimi zikirde olacaktır. Zikir yapmak Allah-u Teala'dan devamlı rahmet, faz ve salavat gelmesine sebebiyet verecektir. Bir insanın kalbine rahmet, faz ve salavat gelirken onun yaptığı işlem, zikir işlemi ona derecat kazandırır. Her saniye bir derecat değil, 700 derecat kazanır bu kişi. Devamlı kazandığı için bunu o kişi ehli tezekkürden sonra ehli hayırdır.
daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanır. Sonra bir de bir başka özelliği de vardır. Hikmet sahibidir. Ayetlere baktığında 28 basamaklık bir dizaynda o ayetin nereyi işaret ettiğini bir bakışta görür. Ve bir başka tarafı da vardır. Hakemlik veya hakimlik ettiği zaman Allah'tan sorarak kararlarını vermek mecburiyetinde olduğu için Allah'ın takdiriyle hükmeder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi aranızdan her kim diyorsa ki acaba benden daha çok mutsuz bir insan var mı bu dünyada? Ben onlara sesleniyorum. Ey benim can kardeşlerim, canım kardeşlerim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? O kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz size? Diyoruz ki lütfen diyoruz Allah'a ulaşmayı dileyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutsuzluktan mutluluğa mutlaka çıkaracaktır. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ruhunu ulaştırmayı dilerse o ruhunu bana ulaştırmaz diyor. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Bakınız ayet-i kerime ne kadar açık. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu seçim insanların %90'ından fazlasını ihtiva eder. Ama diyor, ama onlardan her kim bana ulaşmayı dilerse ben sadece onları kendime ulaştırırım hem de mutlaka ulaştırırım diyor. Öyleyse bunun zorluğu nerede? Var mı bir zor tarafı? Var mı bunun başka bir izah tarzı? Kim olduğunu hatırlayacaksınız bu sözlerin sahibinin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Başka sizden hiçbir talebi yoktur. Kendi mutluluğunuz sizin gayretinize bağlıdır. Siz kendi mutluluğunuzun mimarısınız. Dilerseniz ve bunun bedelini Allah-u Teala'ya öderseniz bir tek dilek bedel ödemenizde. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Ama buradan sadece dilinizde değil. Bu talep kalbinizden gelecek. Sakın oturanlar gibi olmayın. Ne demek istiyoruz? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o sefere çıkarken beraberinde onunla beraber olanlar arasında bir kısmı sahabeydi. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardı. Bir kısmı da tabi olmuş görünenlerdi. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığında onlar iştirak etmediler. Ve zaferle geri döndüğünde de dediler ki biz aslında sefere çıkmayı çok istiyorduk. Ama buradaki meşgalelerimiz bizi oyaladı. Seninle beraber savaşa gelemedik. Ama bundan sonraki savaşlara mutlaka biz de iştirak edeceğiz. Mutlaka seninle beraber savaşa biz de katılacağız. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. Kalplerinde seninle beraber sefere katılmak arzusu yok diyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşma dileğiniz buradan kalbinizden olmadıkça Allah'ın indinde makbul değildir, kabule şayan değildir. Çünkü kalbinizde öyle bir dilek yoksa dilinizin ya Rabbi ben sana mutlaka ulaşmak istiyorum demesi, 100 defa demesi, 1000 defa demesi Allah'a hiçbir şey ifade etmez. Ama kalbinizde o dilek varsa, dilinizde o dileği tasdik ediyorsa, o dileği Allah-u Teala'ya kelime olarak ifade ediyorsa,
Bu Allah için geçerli olan tek sonuçtur. Kalbinizin tek başına Allah'a ulaşmayı dilemesi de yeter. Ama zaten böyle bir dileğin sahibi olan kişi mutlaka diliyle de bunu söyleyecektir. İşte ne zaman kalbinizdeki dilekle dilinizin sözü paralel bir hüviyet gösterirse sevgili kardeşlerim, o zaman her şeyin en güzeli sizin olur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz andan itibaren de ruhunuz Allah'a ulaşacaktır bir gün. Bu süre 5-6 aylık bir süredir. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı güne kadar dünya mutluluğunuzda garanti, cennet mutluluğunuzda garanti. Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci cenneti hak ettiniz. Birinci kat. 14. basamakta mürşidinize ulaştınız ama Allah'a ulaşmayı dilemeniz şart. Diledikten sonra 14. basamağa ulaşabilirsiniz zaten. Tabi oldunuz. İkinci kat cennet sizin. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Allah'ta ruhunuz yok oldu. 3. kat cennet sizin. Bu noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi geçeceği için dünya mutluluğunun da yarısı sizin. Yaptığınız davranış biçimlerinin yarısı %51'i hatta pozitif olacak. %49'u da ne yazık ki negatif olacak. İşte böyle bir noktada dünya mutluluğunun yarısı, cennet saadetinin 3. katı Allah Teala tarafından size hibe ediliyor. Bedava veriliyor, karşılıksız veriliyor. Hiçbir şey yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Namazsa Allah namazı sevdiriyor. Zikirse Allah zikir sevdiriyor. Oruçsa Allah açlık hissettirmiyor. Haçsa hem parayı veriyor hem de sizi hacca mukavim kılıyor. Kelime-i şehadet getirmekse bundan büyük zevk alıyorsunuz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekten. Ve en büyük zevkiniz de bu 5 şartın arasına girmeyen zikir. Dünya kainatın en büyük görevi, en büyük ibadeti zikir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'ın 7. şartı da Allah'a ulaşmayı dilemek. Sakın Allah'a ulaşmayı dilememezlik etmeyin. Dileyin ve mutluluğun gelip sizi nasıl sardığını, nasıl Allah'a doğru yücelttiğini yaşayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz bu noktada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sakın unutmayın. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın bir zikir sohbetini yapmak üzere birlikteyiz. Hurafeler konusunda konuşuyoruz, hurafelerden. Yeni bir tanesi, nefs tezkiyesi, nefsin nurlarla dolması değildir. Böyle olduğunu iddia ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala biz insanları üç vücutla yaratmıştır. Ruhumuz var. Fizik vücudumuz var, ve içimiz var ve nefsimiz var. Allah-u Teala ezelde üçünden de yeminler almış. Ruhumuzdan, ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştıracağımıza dair misak almış. Fizik vücudumuzdan şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair ahd almış. Nefsimizdense tezkiye ve tasfiye olacağına dair yemin almış. Bunlarla da yetinmemiş, irademizden de misak almış. İrademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair. Dikkat edin ki, ruhumuzdan aldığı yemin de teslim yeminidir. Adı misaktır. Fizik vücudumuzdan aldığı yemin de fizik vücudumuzun Allah'a en üst kulluk seviyesinde teslim olmasını içerir. Adı ahttır. Nefsimizden de yemin almıştır. Adı yemindir. Nefsimizin Allah'a teslim olmasını içeren. Ruhun da ve için de nefsin de Allah'a teslimi hedeftir. İşte bu nefsin teslimi iki bölüm içerir. Nefsin tezkiyesi, bu yarı yarıya teslimdir. Nefsin tasfiyesi tam teslimdir. Nefsin tezkiyesi Allah'ın yardımıyla otomatik olarak gerçekleşen bir olgudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun nefsini mutlaka tezkiye etmesini sağlar. Nefsin tezkiyesi ne demektir? Temizlenmesi, arınması demektir. Tezkiye, temizlenme, arınma istikametinde kullanılıyor. Öyleyse aynı zamanda not verme istikametinde de kullanılıyor. Allah-u Teala'nın kıyamet günü tezkiye ettiği insanlar, Allah'ın cennetine girecek olan insanlardır. Hayatta da, fizik hayatta da memurlara, amirler tezkiye hazırlarlar. Yani hangi işleri kişi hangi ölçüde yapabiliyor? Allah-u Teala nefsimizden bahsediyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yani yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır. Ve muhtevaya baktığımızda konuyu nefs açısından tamamlamak için Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerine beraberce bakalım.
Allah Teala buyuruyor. Ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve o nefsi sevva edene, dizayn edene, ona şekil verene, hayat verene. Fe elhamaha fucuraha ve takvaha. Ve ona, o nefse takvası da fucuru da ilham edilir. Yani şeytandan fücur gelir, Allah'tan da takva. Kat eflaha men zekkaha. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erdi. Öyleyse açık ve kesin olarak görünüyor ki nefs tezkiyesi diye bir olay var. Nefsini tezkiye eden felaha erdi diyor Allah Teala. Felah, kurtuluş. Nefsini tezkiye eden kişi üçüncü kurtuluştadır. Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi felaha erer. Bu birinci felahtır. Kişi sıratımızda kimdedir?

Teala birinci sırat-ı müstakimi şöyle tarif ediyor. Yasin 60 ve 61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve enibuduni haza sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olasınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir, diyor Allah-u Teala. Allah'a kul olmanın başlangıç noktası birinci sırat-ı müstakimi ifade eder. Ne zaman Allah'a kul oluruz? İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi cevap veriyor. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا فَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرِ عِبَادِي. Diyor ki Allah-u Teala, onlar, sahabe, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onun için kurtardılar. Ve bu istikamette onlar için Allah-u Teala'nın söylediği şey şudur. Onlar tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Yani onlar Allah'a kul olacaklar. Tağuta kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar ve Allah'a kul olmuşlar. Sebep Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Bu nokta sevgili kardeşlerim kurtuluş noktası. Bu nokta insan ruhunun sırat-ı müstakime ulaştığı nokta değil. Bu nokta Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin üzerinde değil, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaştığı sırat-ı müstakim. İnsan manevi hayatında 7 safha söz konusudur. 7 safha. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. 2, mürşide ulaşmak. İkinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz ki bu sırat-ı müstakim sizi Allah'a ulaştırır. Bu sırat-ı müstakim kendi içinde dörde ayrılır. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sebirler. Birinci sebir yataydır. Tarık-ı müstakime ulaştırır. Tarık-ı müstakim ikinci sebirdir ve dikeydir. 7 tane gök katını aşmanızı sağlar. 7. kata ulaştığınız zaman 3. sebile ulaşırsınız. Yatay bir sebil. 7. katın 1. aleminden 7. alemine kadar soldan sağa doğru bir yolculuk yapar ruhunuz. Ve Sidret-i Müntaha'ya ulaşırsınız en son indiği ilahide. Oradan da Allah'a doğru yükselen bir yeni sebil. Bu 4 sebil, 4. sebil Allah'a ulaştırdığı için bulunduğunuz dünya adlı bu gezegenden ruhunuzun Allah'a ulaştığı bir yere kadar 4 tane sebil içerir. Bu ikinci sırat-ı müstakimdir. Sonra 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. 14. basamaktan 21. basamağa kadar bu sebil sizi ulaştırır. Ruhunuzun teslimi. Sonra bundan sonraki safa 21. basamaktan 25. basamağa kadar fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek sırat-ı müstakimi. Dördüncü sırat-ı müstakim. Sonra nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz sırat-ı müstakim, 5. sırat-ı müstakim. Sonra irşada ulaştığınız sırat-ı müstakim, 6. ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz 7. sırat-ı müstakim. Öyleyse ilk sırat-ı müstakim 3. basamakla 7. basamak arasında bir sırat-ı müstakimdir ama mutlaka burada başlar.
Allah'a ulaşmayı dileyen herkes o sırat-ı Allah'a kul olur ve Allah'a kul olan herkes de o sırat-ı müstakimin üzerindedir. Allah'a kul olmanın daha birinci basamağında kişi sırat-ı müstakimin üzerindedir. Sonra bu kişi yedinci basamaktan sonra Allah'a yöneliyor. İkinci bir sırat-ı müstakim söz konusu.

Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sırat-ı müstakimin üzerindedir. Allah Teala burada onun dizaynında ona 7 tane furkan verecektir. Gözlerindeki hicab-ı mesleği alacaktır. Bu birinci furkandır. Görme hastasının, basar hastasının üzerindeki gışaveti alacaktır. İkinci furkan. Kulaklarındaki bakrayı alacaktır. Üçüncü furkan. Bir ve iki numaralı furkanla o kişinin irşat makamını görmesi ve etrafındaki insanlardan Allah'a yakın olanlarla diğerlerini ayırt edebilmesi için geçerlidir. İkincisi, ikinci grup furkan, yani bir ve iki numaralı furkanlarından sonra gelen üçüncü ve dördüncü furkan, işitme hastanız ve kulaklarınız için geçerlidir. Kulaklarınızdaki bakrayı alacaktır Allah-u Teala. İşitme hastanızın mührünü kaldıracaktır. Dört furkan oldu. Sonra Allah Teala'nın yardımıyla nefsinizin kalbindeki mühür açılacaktır ve idrak etmenizi engelleyen ilahi kompütür oradan alınacaktır. Ekinnet alınacaktır kalbinizden. Sonra kalbinize ihbat koyacaktır Allah Teala. Bu yedi furkanın her birinde size vereceği derecatlarla kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden mutlaka fazla olacak. Çünkü bu dereceler kaybettiğiniz bütün dereceleri örtecektir. Allah-u Teala'nın verdiği yedi furkanla her birinde kaybettiğiniz derecelerin yedide biri verilir ve sonunda da bütün günahlarınız örtülür. Kaybettiğiniz dereceler günahlarınızdır. Günahlarınızı tamamen örter Allah-u Teala. Size verdiği furkanlarla burada da takva sahibi olursunuz. Birinci kademe takva sahibi olan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. 7 tane furkan burada birinci sırat-ı müstakimde o kişiye verilir. İşte kim Allah'a kul olursa, şeytana kul olmaktan kurtulup da Allah'a kul olursa, o birinci sırat-ı müstakimdedir. Ve yedinci basamakta birinci sırat-ı müstakim tamam olur. Yani o kişi Allah'a ulaşma dileği konusundaki Allah'ın emrini yerine getirmiştir. Allah'ın birinci emri, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşın değil. Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse birinci emir, bir dilek emri. Allah'a ulaşmayı dileme emri. Ancak dileyen kişilerde bu formül uygulanır Allah-u Teala tarafından. Ve o kişi artık işiten, gören ve idrak eden birisi olur. Bu noktadan sonra, yedinci basamaktan sonra o kişi Allah'a yönelmenin ikinci safhasındadır. Burada Allah'a yönelme standartlarında Allah'ın bu kişiye ulaşması, kalbine girmesi, kalbine hidayetin gelmesi demektir. Ondan sonra da o kişinin kalbini Allah'a, Allah'ın çevirmesi söz konusudur. Kalbin nur kapısının Allah'a çevrilmesi demek, kalbin Allah'a çevrilmesi demek. Ve sonra Allah Teala bu kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil İslam diyor Allah Teala. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar
ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. İşte burası kalbinize Allah'ın nurlarının girip de nefs tezkiyesine başlamanızı gerçekleştirecek olan ikinci adımdır. Birinci adım neydi? Allah'ın kalbinize ulaşıp kalbinizi Allah'a çevirmesi. Kalbinizin nur kapısı şeytana dönük konumdayken kalbiniz artık Allah'a çevrili. Yukarıdan aşağı inecek olan nurların kalbinize yukarıdan aşağı girmesini temin sadedinde Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. Ve her şeyin en güzeli sizin standartlarınızda oluşuyor. Ondan sonra Allah Teala o kişinin kalbine nur yolunu açtıktan sonra kişi zikir yapmaya başlıyor. Burası nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır. Kalbinize gelen Allah'ın rahmet ve fazl isimli iki grup nurundan fazıllar nefsinizin kalbine giremezler. Nefsinizin kalbinde çekim mevcut olmadığı için. Ama rahmet nurları buradan nefsinizin kalbine girerler ve 11. basamakta nefsinizin kalbine nurlar girmeye başlar. Bu rahmet nuru bir öncü kuvvet olarak girer ve bir ispat vasıtasıdır o kişinin Allah ile olan ilişkisinin başladığını, kalbine nur girmeye başladığını, nefs tezkiyesinin başladığını ifade eder bu. Ve bu rahmet nurları %2'yi aşamaz. %2'ye ulaştığı zaman kişi 11. basamaktan 12. basamağa geçmiştir. Bundan sonra Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. O kişi Allah'ın gösterdiği mürşidi Allah'ın kendisine verdiği sevgiyle sevecektir. Sevgiyi Allah verir. Öyleyse burası 14. basamaktır. Mürşidinize ulaştığınız noktadır. Buraya kadar Allah-u Teala'dan tam 12 tane ihsan aldınız. Ve nefs tezkiyesi kalbinize ilk nurun girmesiyle başladı. İlk giren nur %2'yi oluşturan rahmet nurlarıdır. Daha henüz kalbinize asıl nefs tezkiyesinin müsebbibi olan, nefs tezkiyesini gerçekleştirecek olan nurlar girmemiştir. Nefsinizin kalbine nurlar girdikçe iç dünyanızdaki kavganın yavaş yavaş azalması söz konusudur. Öyleyse irşat makamına ulaştığınız zaman ne olur? Başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Mücadele 22. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve kalplerinin içine iman yazılır diyor. Kişinin kalbini de Allah Teala kalbini açıyor ve iman yazıyor kalbine. Sonra devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna yevmi telakının geldiğini ve Allah'a doğru yola çıkmasını, Allah'a ulaşması gerektiğini söylüyor. Ruh da vücudu terk ediyor. Devrin imamının ruhu fizik vücudun içinde olan o ruhun yerine fizik vücudun dışında yere paralel bir şekilde devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yerleşiyor. Tabii o ruhun başının üzerine de salah nuru var. Bu noktada kişi birinci nura sahip olmuştur. Bu nur kendisine ait değildir, devrin imamına aittir. Ama onun başının üzerinde mevcut olduğu için bu bir nurdur.
İşte Allah Teala'nın dizaynında burada bir nur oluşur o kişinin başının üzerinde. Bu devrin imamının ruhudur. Sonra Allah Teala o kişinin bütün günahlarını zaten örtmüştü. Şimdi de sevaba çevirir. Günahların sevaba çevrilmesi söz konusudur. Yani mağfiret veya devrin imamı ile kişi arasındaki ilişkide bu bir şefaattir. Ve bu arada kişi zikrini yapmaya devam eder. Zaten kalbe nur gelmesiyle kişinin mürşidine ulaşması arasında çok kısa bir zaman geçer ve kişi zikir yapmaya başlar. Mürşidine ulaşıp da tabi olduğu anda bu işlemler başlar. Bu çok kısa bir zaman parçasıdır. Ve Allah Teala o güne kadar o kişiye 1'e 10 verirken o günden sonra 1'e 100 vermeye başlar. Her bir derece kazandığı zaman 100 derece birden kazandırır Allah Teala ona. Dereceler arasından günahların sevaba çevirmesi de gene Allah'ın bir lütfu keremidir. Sonra o kişi mürşidine ulaştığı için Allah Teala onun kalbine zikir yaptığı zaman rahmetle faz ve rahmetle salavat gönderir. Rahmet nurları hem kargo uçağıdır hem de aydınlatıcı bir nurdur. Ve aynı zamanda öncü nurdur. Başlangıç nurudur. İleri karakoldur. Böylece rahmet nurları %2 nispetinde o kişinin kalbinde oluşmuştur. Ve kişi mürşidine ulaştıktan sonra zikir yapmaya başlar. Bu sefer yalnız rahmetle faz gelmez, rahmetle salavat da gelir ilave olarak. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. İki çeşit nur, iki grup nur kişinin kalbine gelmeye başlar. Orada Allah Teala o kişinin kalbine iman kelimesini yazmıştı. On dördüncü basamakta Allah'ın verdiği nimetlerden birisi de o kişinin kalbine iman kelimesini yazmaktır. Ne olur yazarsa? Yazarsa iman kelimesi bir manyetik kutup oluşturur. Manyetik alan oluşturur. Bunun manyetik alanının kutbuyla kalbe zikirle ulaşan Fazl isimli nurun kutbu birbirini tamamen ters istikamette oldukları için birisi artı kutbu, birisi eksi kutbu oluşturduğu için fazıllar iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. İşte bu yapışma nefs tezkiyesinin başlangıcını ifade eder. Burada gerçek anlamda nefs tezkiyesi başlamıştır. İlk giren %2 rahmet nefs tezkiyesinin remzinin, nefs tezkiyesinin başladığının işaretidir sadece. Gök katlarını yükselmekte rahmetin bir etkisi söz konusu değildir. Bundan sonra her yedi, %7 fazıl birikiminde kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı mutlaka yükselecektir. İşte bu noktadan itibaren başlayan bu olay adım adım üst katlara doğru devam edecektir. Nefsinin kalbinde fazıllar, iman kelimesinin etrafında birikmeye başladığı zaman o kişinin nefsi tezkiye olmaya başlamıştır. Bunun adı
nefs tezkiyesidir. Yani nefsteki %100 afetlerle dolu olan nefsteki afetlerin kapı dışarı edilip bir daha geri dönmelerinin önlenmesi. Olay budur. Öyleyse bu noktada nefsin kalbine Allah'ın nurları giriyor ve fazıllar kalıcı olarak giriyor. Onların işgal ettiği yere de karanlıklar geri dönemiyor. Biliyorsunuz ki nefsinizin afetleri 19 çeşit afettir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, düşmanlık, nefsinizin kalbinin afetleridir. 19 grup afet. Bu afetler nefsinizin kalbini doğumunuzdan itibaren %100 kaplamış durumdadır. Hep afetlerle dolu bir kalbin sahibisiniz. Herkes aynı durumdadır. Nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhun kalbi de %100 hasletlerle doludur. Bu sebeple nefsin kalbi Allah'ın emirlerini yapmak istemez, yasak ettiği fiillerini işlemek ister. Ruhun kalbi ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiklerini de asla işlemek istemez. Öyleyse ruh Allah'ın emirlerine teslim olmuş, Allah'a teslim olmuş bir varlıktır. Nefs ise isyandadır. Doğumunuzdan itibaren iki birbirine zıt varlık iç dünyanızda devamlı bir kavga halinde olacaklardır. Bu insanların huzurlu olamamalarının, mutlu olamamalarının temel sebebidir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren ne olur da mutluluğu yaşamaya başlarsınız? Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tağutun kulu olmaktan sizi kurtarır ve kendi kulu yapar. Ayet-i Kerime'yi söyledik. Zümer 17. Allah'a kul olursunuz. Allah'a kul olduğunuz andan itibaren tağutun, insan ve cin şeytanların ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede size tasallut etmesi, sizi negatif olarak etkileyebilmesi artık mümkün değildir. Yani nefs tezkiyesine, şeytanın engel olmasına Allah-u Teala kesin şekilde müsaade etmez. Nefs tezkiyesine zikirle başlarsınız. Zikir bir şifredir, Allah kelimesi. Öyle bir şifredir ki bu şifreyi kullandığınız zaman mutlaka Allah'ın katından bu noktadaysanız, müşrinize ulaşmışsanız ve 12 tane ihsanla ulaşmışsanız, Allah'a ulaşmayı dileyerek ulaşmışsanız, o zaman şifre tatbikata girer ve nefsinizin kalbine zikir boyunca devamlı rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ulaşmaya başlar. Bu nurların iman kelimesinin etrafında toplanması %1, %2 derken dikkat edin, ilk giren %2 rahmetin dışındaki fazıllardan bahsediyoruz şimdi. Artık fazıllar nefsinizin kalbine girip yerleşmeye başladı. Çünkü iman kelimesi onları kendisine çekebilecek olan gücün sahibi. Ve yapışıyor. Oraya gelen fazıllar nefsinizin kalbindeki iman kelimesine yapışıyor. Etrafında giderek büyüyen bir, büyüyen hacimde bir toplanma söz konusu. Fazıl toplantısı. Fazıl toplanması. Bu fazıllar ilk defa %7'yi bulduğu zaman kişi nefse emaredir. Ve o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşmıştır. Birinci gök katında bir secde işlemi gerçekleştirilir. Bütün Allah'a doğru yola çıkan ruhlar saf halinde yükselirler. Ve birinci katta da namaz dizaynında saflar oluştururlar. Ve birinci kata kadar çıkabilenler bu safların en arkasındakilerdir. En önde altıncı kata kadar çıkabilenler vardır. Onların arkasında beşinci kata kadar çıkabilenler, sonra dördüncü kata kadar, üçüncü kata kadar, ikinci kata kadar çıkabilenler vardır. Birinci kata çıkabilenler ise kuyruğun sonunu oluşturur. Son, namaz sıralarını oluşturur. Son, namaz saflarını oluşturur. Yukarıya doğru uçuşlar ayakta ve saf halindedir. Orada da aynı saflar söz konusudur ama
O bir tek saf orada bölünür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimin nefsinin kalbinde ilk %7 nur oluşmuşsa, vücudunuzun içinde bir rehine olan nefsinizin birinci gökkıtını, kilidini açma imkanı oluşur. Ve birinci gökkıtı açılır. Ruhunuz birinci gökkıtına ulaşır. Diğer ruhlarla, diğer ruhlarla birlikte. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsi emare konusunda Allah-u Teala diyor ki, Yusuf suresinin 153. ayet-i kerimesinde, وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسِ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَى مَا رَحِمِ رَبِّهِ. Ya ben nefsimi beraat ettiremem. Burada aslında tezkiye edemem manası var. Çünkü nefs şerri emreder diyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah rahim esmasıyla o kişiye tecelli etti. O kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar yükseldi. Onlar yükselebilirler. Yani beraat konusunda, temizlenme konusunda, suçtan aklanma konusunda kişi harekete geçti. Kişi zikrini daha çok arttıracaktır. 15 bin zikre kadar birinci kat söz konusudur. 7000 zikirle başlayan zikir müessesesi 9000, 11000, 13000, 15000 diye ikişer bin artacaktır. 15000'e kadar kişi birinci kata ancak tırmanır. Ne zaman zikriniz 17000'e çıkarsa ikinci gökyüzüne çıkmaya hak kazandınız demektir. İkinci kata nefsi levvame deniyor. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesinde Allah-u Teala nefsi levvameden bahsediyor. Fela uksimu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim. Hayır, öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Kişinin nefsindeki afetler sebebiyle hatalar işlemesi söz konusu. Bu hatalardan sonra da pişmanlık duyması ve nefsini levmetmesi, kınaması söz konusu. Kişi, yani o insanın iç dünyası günah işlemeyi istemiyor.

Ve özellikle zikri sevdiriyor Allah Teala. Ve kişi severek zikir yapıyor. Zikir yapmak ona ağır gelmiyor. Çünkü zikir yaparken büyük bir mutluluk duyuyor kişi. Ve zikrini daha çok arttırıyor. 19.000, 17.000 zikirde ikinci gök katına ulaşıyor kişi. Burada su arılma havuzları var. Her ruhun elbiseleriyle içine girdiği, başının üzerinden 2-3 karış yukarıya kadar sarımsı, bal rengi bir sıvıyla, şeffaf bir sıvıyla doldurulmuş, etraftan açık bir şekilde görülen cam havuzlar. Bu havuzlar zemin seviyesinden yükselen, bizim dünyamızda cam adını verdiğimiz şeffaf havuzlar, içine giren insanların atlas elbiseleri, insan ruhlarının hiç ıslanmıyor. Aynı kurulukta kalıyor ama suyun içinde, su diye nitelendirdiğimiz sıvının içinde ve evvela secde ediliyor, sonra o havuzların içine birer birer ruhlar uçarak geliyor. Sağ kanat ve sol kanat velileri ve hanım sultan, birinci ve ikinciler erkekleri, hanım sultan da hanımları başlarından aşağı oraya havuzların içine bastırıyor. Ruhlar nefes almadıkları için, nefes almaya ihtiyaçları olmadığı için suyun, sıvının içinde bir problemleri olmuyor. Söylediğimiz gibi ayrıca ıslanmıyor da elbiseleri. Burası ikinci gök katı, nefsin kalbinde 14.000 %14 fazıl birikimi oluştu. Ruh da ikinci gök katına ulaştı. Nefsi revamede kişi. Daha sonra kişi bir %7 daha nur kazanıyor. Fazıl toplanıyor nefsinin kalbinde. Fazıllar böylece %21'e ulaştı. Bu kişinin ruhu da o zaman üçüncü gök katına ulaşır. İki katlı bir mescidin üst ve alt katlarında secde yapılır. Ve secdeden sonra dışarı çıkılır. Mehenk menfezine ulaşılır. Bu secdenin yapıldığı yer, bu noktada o kişinin nefsinin kalbinde %7 daha nur birikimi gerçekleşmiştir. Yani fazıllar %21'e ulaşmıştır. Ruh da üçüncü gök katına. Burası nefs-i mülhimedir. Şems suresi 7 ve 8. ayetlerde, 9. ayet-i kerimeyi de söyleyelim. Allah Teala şöyle söylüyor. Ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamaha fücraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse ve onu sevva edene, dizayn edene. O nefse şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir. Takvası da fücuru da ilham edilir. Ve kim nefsini tezkiye etmişse o felaha erdi. Kat eflaha men zekaha. İşte burası ikinci kurtuluştur. Nefs tezkiyesinin ikinci kademesindeki olay. Kişinin kurtuluşu daha birinci kademede Allah'a ulaşmayı dilediği an başlıyor. Burası üçüncü defa %7 nur birikimi, üçüncü gök katı, nefsi mülkime. Sonra kişi zikrini daha çok arttırıyor. 15.000 zikir birinci kat, 17.000 zikir ikinci kat, 19.000 zikir üçüncü kat geçtik nefsi mülkime. Nefsi mutmainneye giriyoruz dördüncü defa.

21 bin zikirde kişi dördüncü kata ulaşır. Sevgili kardeşlerim, bu parada bu kat için nefsi mutmainne muhtevası kullanılıyor. Tatmin olmuş olan, doyuma ulaşmış olan bir nefs söz konusu. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadî ve tuli cenneti diyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtul ve Allah'a kul ol. Ve cennetime gir diyor. Burada Allah'ın cennetine giriş, üçüncü kat cennete, dördüncü kat cennete giriş söz konusu. Ama cennetin birinci katı Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman elde edilir. İkinci katı mürşide ulaştığınız zaman, üçüncü katı ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman. İşte buradaki mutmain olan bir nefsin cennete girmesi, mutmainliğe hep devam edeceği için ruhun Allah'a ulaştığı 21. basamağı işaret ediyor bu basamağı değil. Burada Allah ile olan ilişkinizde mutmain olmak söz konusu. Allah Teala diyor ki Rahat 28'de Ela bi zikrillahi tetmeinnül kulübü. Dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse nefs tezkiyesinin anahtarı zikirdir. Ve insan ruhunun sadece zikirle Allah'a ulaşabileceği, Allah Teala tarafından açık bir şekilde ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala bu nefs tezkiyesi konusunda Allah'ı zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Veskür ismi Rabbike ve tebetel ilehi teptila. Müzemmil 8. Allah'ın ismiyle zikret. Allah, Allah, Allah diye Rabbinin ismiyle Allah kelimesiyle zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. İşte Allah'a insan ruhunun ulaşması sadece bir tek şekilde gerçekleşebilir. Allah'ın isminin devamlı zikredilmesiyle. Kademe kademe her şey gerçekleşiyor. Burada zikrin daha çok artışı noktasında bu mutmaineden sonra radiye kademesi gelir. Allah'tan razı olma. İşte Şems Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Neyle? Radiyeten vardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Kişi Allah'tan razı oluyor. Burada kişinin Allah'tan razı olması söz konusu. Radiye kademesi. Ruh 5. gök katında. Allah'a henüz ulaşmadı. Ruh 5. gök katında. Sonra vardiye kademesi geliyor. %2 daha fazıl birikimi. %7 daha fazıl birikimi. 6. defa %7 fazıl birikimi. 5.'si radiyede kişi Allah'tan razı. 6.'sı vardiyede Allah da kulundan razı. Allah'ın rızasını kazanmış kişi burada.
bu seviyede bir kul olmuş, Allah'ın rızasını kazanmış bir kul ve Allah'ın cenneti konusunda devamlı katları yükseliyor. Ve tezkiye kademesine ulaşıyoruz. 7. defa %7 nur birikimi. Allah Teala diyor ki Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için gerçekleştirir ve ruhu Allah'a döner. Ve dönüş Allah'a olur. Allah'a dönüş gerçekleşir. Ruh Allah'a ulaşır. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. 7 defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi %49 eder. İki de rahmet birikimi olmuştu. Değişmeyen %2'lik rahmet birikimi %51. Manası şu. Şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Bu açıdan nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluydu. Ve %100 afetlerle dolu olan nefsinizin kalbinde şeytan sadece Allah'ın yasak ettiği fiilleri söylüyordu. Allah'ın emrettiği ibadetlerin yapılmamasını, Allah'ın yasak ettiği fiillerin de işlenmesini istiyordu nefsten. Nefsin kalbi de %100 afetlerle dolu olduğu için ve afetlerin de yapısı Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmek, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek olduğu için şeytanın ısrarı falan gerekmiyor. Şeytanın işareti yeterli. Nefs zaten o kötü şeyleri yapmak için can atıyor. Hemen vücut ülkesinde o fiil işleniyor. İçki içmek, kumar oynamak, ahlaksızlık hepsi bu standartların içerisinde. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi, %49 da nur birikimiyle nereye ulaştınız? Nefs tezkiyesine ulaştınız. Burası nefsinizin tezkiye edildiği yer. Yani nurların %50'yi aştığı yer. Aşarsa ne olur? Nefsinizin kalbinde %100 hakim olan şeytan artık %49'a düşmüştür hükmü. Nefsinizin kalbinde sıfır olan nurlar %51'e ulaşmıştır. %49 faz, %2 rahmet. Öyleyse yeni bir hayata başlıyorsunuz. Nefsiniz tezkiye olmuş. Tezkiyetün nefs tamamlanmış. Bundan sonrası nefsin tasfiyesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi nefsinizin kalbine %51 nurun %49 fazl, %2 rahmet nurunun girmesiyle gerçekleşir. Her şeyin en güzel olduğu bir noktada oluyorsunuz. Artık nefs tezkiyesi tamamlandı. Ruhunuz %51 nurda Allah'ın zatına, 7. gökyüzünde Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında yok olur. Fani olur. Allah Teala şöyle söylüyor. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi Zalikel yevmul hakkı فَمَنْ شَاءَ اِتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبًا İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu bu yola aşarak Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur. Sığınak olur. Ve Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesi وَاللّٰهُ اِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ Ve and olsun ki, yemin olsun ki Allah'ın katındaki
en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Güzellerin en güzeli Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, işte o yüce Allah sizi zatına ruhen kabul buyurdu. Allah'ın zatından gelmişti ruhunuz, size üflenmişti ve Allah'a ezelde verdiğiniz sözü yerine getirdiniz. Ruhunuzu onun gerçek sahibine, Allah'a, sizi yaratana, yüce yaratıcınıza, Rabbinize ulaştırdınız. Burası ermişler dizaynıdır. Bu noktadan itibaren ermişler safında yola yer alacaksınız. Yani velayetin ermişler, Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar, Allah'a ruhlarını erdirmişler, ruhları Allah'a erenlerden oluyorsunuz. 21. basamaktasınız, ruhunuz Allah'a ulaştı, sonra ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatında ifna olur. Burası nefs tezkiyesinin gerçekleştiği yerdir. Burada biten her şey, bugünkü konumuz burada tamamlanıyor. Ama sonrası şöyledir. Daha sonra 25. basamakta fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. %81 nur birikimi. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. 26. basamakta nefsinizin kalbi daimi zikirle %100 nurlarla dolacak. Ulul elbap olacaksınız. Hikmet sahibi olacaksınız. Aynel yakin sahibi olacaksınız. İlmel yakinden aynel yakine geçeceksiniz. Daha sonra bu aynel yakine geçtikten sonra bundan bir sonraki kademede nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbindeki afetler %100 yok olduğu noktada hem Allah-u Teala size yerlerin melekûtunu gösterecek ulul elbap makamında, hem de göklerin melekûtunu gösterecek ihlas makamında. Sonra 27. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşacaksınız. 5. kademesinde ise irşat makamının sahibi olacaksınız. Allah-u Teala sizi irşat makamının sahibi kılacak. Aynel yakine geçtiğiniz zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Burası tasfiyedir. Tasfiyeden sonra yeni bir ilave, nefsinizin kalbinin müzeyyen olması, tam 19 kademe müzeyyen olması ve iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim etmeniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefs tezkiyesi nefsinizin kalbinde %49'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere %51 nur biriktirerek şeytanın mağlubiyetini kesinleştirdiğiniz noktadır. Ve Allah'ın ermiş evliyası olduğunuz noktadır. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece buraya değil, burası Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Herkes buraya ulaşabilir. Önemli olan bundan sonrasına ulaşmak, zikrinizi artırarak daimi zikre ulaşmak. Allah-u Teala'nın hepinizi o hedeflere ulaştırmasını, daimi zikre ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yürün dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere, bir zikir sohbeti yapmak üzere, bir mutluluk sohbeti yapmak üzere birlikteyiz. Unutmayın, Allah Teala sizi başka bir maksatla değil, sadece bir tek maksada mebni olarak yaratmıştır. Bu maksat sizin mutluluğunuzdur. Allah'ın hepinizden istediği şey sadece sizlerin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başka hiçbir sebep aramayın. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Sizin namazınıza, orucunuza, zekatınıza, zikrinize, hiçbir şeyinize Allah'ın ihtiyacı yoktur. Ama siz Allah'a her açıdan ihtiyaç içindesiniz. Hepimiz öyleyiz. O hepimizin Rabbidir. Bizim sahibimizdir. Biz onun azatsız kölesiyiz. Bunu kainatın en büyük şerefi olarak kabul ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, hamd edecek, şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki. Düşünün, Allah-u Teala bize neler nasip kılmış. Yerlerin melekûtunu göstermiş. Göklerin melekûtunu göstermiş. Sonunda kendi zatını göstermiş. Ve bizi kainatı aydınlatmakla vazifeli kılmış. Hayır sevgili kardeşlerim, bu küçücük gezegen söz konusu değil. Bizi alemlere hidayet olsun diye yarattığını söylüyor. Hidayet. Üstü kalın bir toz tabakasıyla örtülmüş, örümcek ağlarıyla mağaraların karanlıklarında yok edilmiş olan hidayetten bahsediyoruz. Bu mağaralar Allah'ı tanımayan insanların dine ilave ettiği karanlıkları içerir. Aslında dinin muhtevasının değişmiş olan ümitsiz bir ortamda herkesin hidayette olmadığı halde kendisini hidayette sandığı bir ortamda Allah-u Teala hidayeti bizim ağzımızdan açıkladı. Burada çok rahat bir şekilde söylüyoruz ki hidayetin mimarı biz değiliz, Allah'tır. Kur'an'ı indiren Allah'tır ve bize verdiği emir sadece Kur'an. Sizlere Allah'ın emriyle sadece Kur'an'ı öğretiyoruz. Ama yakın bir gelecekte başka dinlerin mensubu olduğunu zannedenlere de onların kitaplarındaki hidayeti göstererek gene aynı şeyleri anlatacağız. Çok uzaklarda değil sevgili kardeşlerim, vakit yaklaştı. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İslam'ın 7 safhasını sayıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide ulaşıp tabi olmak 2. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 3. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. İrşada ulaşmak 6. Ve iradeyi de Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmak 7. Kur'an-ı Kerim
bunu ayetlerle en geniş standartta anlatıyor. 7 tane hidayet söz konusu. Bu saydığım 7 safhanın her biri ayrı bir hidayet safhasıdır. Bu sebeple Allah Teala biz onlara hidayet veririz diyor. Yetmiyor. Ve diyor onların hidayetlerini arttırırız diyor. Hidayetin başlangıcı birinci hidayettir. Ve 6 defa arttırılır. 7 tane hidayet oluşur. Hidayet çağında bunları size anlatmanın mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz. Ve Allah'a huzurlarınızda sonsuz hamd ediyoruz, sonsuz şükrediyoruz. Öyleyse daha ötesi var mı? Elbette var. Allah Teala gene Kur'an-ı Kerim'de bundan asırlarca evvel Hazreti Musa'nın etrafındaki kişilerle beraber İslam'ın 7 safhasını yaşadığını kaydediyor. Hazreti İsa zamanında İslam'ın 7 safhasının da yaşandığı Kur'an-ı Kerim'de kesin olarak yer alıyor. Yeter mi sevgili kardeşlerim? Hayır, yetmez. Tevrat'ta da kesin şekilde yer alıyor. Allah Teala 3 mukaddes kitaptan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Yahud kavmi bu standartlar içinde İslam'ın 7 safhasını, yani Allah'ın Hanif dininin, İslam dininin ya da dinin Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif dini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve bir sonraki aşamaya geliyoruz. Hazreti İsa'ya bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa zamanında da İslam'ın 7 safhasının yaşandığını kesin olarak ifade buyuruyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. İncil'i açıp da incelediğiniz zaman İncil'de de İslam'ın 7 safhasının ayrı ayrı mevcut olduğunu görüyorsunuz. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Dinler yoktur. Sadece bir tane din oluşmuştur. Hazreti Adem'in dini. Hazreti Nuh'a kadar gelen bütün peygamberlerin dini. Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini birbirinden bir farkı olmayan hep aynı din sevgili kardeşlerim. Hiç değişmemiş. O dinin hidayet adı verilen temel muhtevasını Allah-u Teala bize öğrettiği ve bizi bu devirde hidayetle görevlendirdiği için Allah'a huzurlarınızda sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Kainattaki bu görev sevgili kardeşlerim Allah-u Teala'nın bize enam buyurduğu nimetlerin muhakkak ki en büyüğü. Onun hidayetini sizlere, dünyaya ve alemlere açıklamak. Bu sebeple şükrümüz, bu sebeple hamdimiz sonsuzdur. Öyleyse açıkça ismini koyalım. Din mutluluktur. Mutluluk yoksa din yaşanmıyor demektir. Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim bu sebebe dayalı olarak bir saadet davetiyesidir. Bir saadet
tarifnamesidir, reçetesidir, kılavuzudur. Ve üç, Kur'an-ı Kerim bir saadet yani mutluluk garantisidir. Allah Teala sevgili kardeşlerim mutluluğunuzu garanti ediyor. Mutluluk adına istediğiniz neyse top sizde. İsterseniz topu kullanırsınız ve de Allah'ın yedi safhasını da yaşarsınız. Sizin için hedef gösterdiği yedi safhanın yedisi de üzerinize farz. Sevgili kardeşlerim, neden öyle söylüyoruz? Kur'an-ı Kerim diyoruz, bir saadet garantisidir diyoruz. Çünkü Allah Teala garanti veriyor. Diyor ki, işte iki tane ayet-i kerime size, birisi Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Şöyle buyuruyor Allah Teala, Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Nereye ulaştırırmış? Kendisine. Allah'a ulaştırır diyor. Garanti veriyor Allah Teala. Size üçüncü kat cenneti garanti veriyor Allah Teala ve dünya saadetinin yarısını garanti veriyor. Garanti ediyor. Kainatı yaratan Allah garanti ediyor mutluluğunuzu. Bitti. Eğer siz şuradan kalbinizden yapacağınız bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz takdirde siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Allah sizi, yani sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Allah'a insanın fizik vücudu hiçbir zaman ulaşamaz normal şartlarda. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ulaştı. Ve de bir gecede gitti, emirleri aldı ve geri döndü. Ve kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Yani ruhunun baş gözüyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gördüklerini kalbi tekzip etmedi. Öyle diyor Allah Teala. Ve kalbi gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. O da yüzlerce defa Peygamber Allah Teala'yı görmüş ve de en sonunda ruhu vücuduna örtü olarak Allah'ın huzuruna ulaşmış ve yaşamış bu muhteşem gerçeği. Allah'ın zatını görmeyi. Sevgili kardeşlerim, şu kainatın dışında göklerde bir Allah yoktur diyenler aslında büyük bir hatanın içindedirler. Bu kardeşlerimizin bu hatadan kurtulmaları için onlar için dua ediyoruz. Göklerde Allah vardır. Unutmayın. Allah kainattır diyenler, sizlere sesleniyorum. Kainat yokken de Allah vardı. Yok muydu? Altı günde üç asıl, üç zıttı, altı tane alem yarattım diyor Allah Teala. Sonra da arşa istiva ettim diyor. Arşa ulaştım, arşa yerleştim diyor. Arştadır. Arş neresi? Varlıklar aleminin son bulduğu sitetin imtihanın ötesi yukarısı arştır. Ve Allah oradadır. Nasıl kainatı yaratmadan evvel bir mekana ihtiyacı yoksa, gene bir mekana ihtiyacı yok. Sevgili kardeşlerim, Kur'an doğruları her şeyin temelini teşkil eder. İşte huzurlarınızda Allah-u Teala'ya bir defa daha hamd edip şükrediyorum ki, bize Kur'an doğrularını O öğretti, Allah öğretti.
sevgili kardeşlerim. Şimdi bu cepheden meselemize baktığımız zaman görüyoruz ki Allah-u Teala bizi vazifeli kılmış. Neye vazifeli kılmış? Tek bir şeye. Sizlerin mutluluğuna. Sevgili kardeşlerim, işte biz ihtarları gönderdik. Bütün yetkili gördüğümüz, ulaşmasında fayda gördüğümüz insanlara binlerce ihtar gönderdik. Binlerce insan, yani bir ihtarın gönderildiği insan sayısından bahsediyoruz. Binlerce insana gönderdik. Allah'ın emrettiği ihtarları gönderdik. Hiç kimse onların yanlış olduğunu iddia edemez. Onları biz öğrenmedik. Allah bize öğretti. Bu ilmin ilahi bir ilim olduğunu hala anlamayan varsa şaşarım. Sevgili kardeşlerim, hiçbir üniversitede bu söylediğimiz şeylerin hiçbirisi öğretilmiyor. Sadece bizim şu küçücük ülkemizden bahsetmiyoruz sevgili kardeşlerim. Bu dünyadaki bütün üniversitelerden bahsediyoruz. Hayır, hiçbirinde bu ilim öğretilmiyor. Hiçbirinde çağımıza damgasını vuran hidayet öğretilmiyor. Biz hidayetçiyiz. Hidayete ulaştırmakla vazifeli kılındık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini anlamıyor musunuz? Diyor ki sizden hiçbir şey istemiyorum. Sadece diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Çok mu be sevgili kardeşlerim? Bir dilek, sadece bir tek dilek Allah'a ulaşmayı şuradan kalbinizden sıcacık bir şekilde dileyeceksiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden beklediği, istediği şey bundan ibaret. Geri kalanını bırakın o yapsın. Diyor ki siz bir şey yapmayacaksınız. Sizi diyor mürşidinize ben ulaştıracağım. Sizi cehennemden ben kurtaracağım diyor. Sizi diyor kendime, zatıma, sizin ruhunuzu ben ulaştıracağım diyor. Emanetinizi ben geri alacağım diyor. Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. Sizin yapacağınız şey sadece bir dilek. Sormaz mıyız o zaman sizlere? Yani Allah-u Teala'nın sizden istediği şey sadece bir dilekse, sizden sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyorsa, geri kalan her şeyi ben yapacağım diyorsa, üçüncü kat cenneti size hazırladım diyorsa ve buna rağmen sevgili kardeşlerim, hala insanların çoğu onun elçisine karşıysa, bu bir cehalet habercisi değil mi bu olgu? Ne kadar yanlış şeylere inanmış insanlık. Hayır, sadece İslam dünyasından bahsetmiyorum sevgili kardeşlerim. İslam dünyasından İslam alimleri için bahsediyoruz. Ama bu tuzağa ilk düşen Yahudiler olmuş, Museviler olmuş. İkinci düşen Hristiyanlar olmuş. Üçüncü ve son defa düşen İslam olmuş. Ve ne diyoruz? Dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. O din Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün devirleri kapsayan ve sadece bu dünyaya ait olmayan, kainata ait olan bir dindir. Öyleyse
Diyorum ki mutlu olmanız için her şey var. Her şeyden evvel biz varız sevgili kardeşlerim. Allah'ın söylediklerini sizlere ulaştırmakla görevli olan biz. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz mutlu olmanız için yeterli. Siz sadece dileyeceksiniz. Geri kalanını o yapacak. Öyleyse soruyorum şimdi size. Olay buysa neden mutsuzsunuz ha? Neden mutsuzsunuz? Hitap ettiklerimi şu anda yarısından çok daha fazlası henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş durumda. Ama bütün topluma ulaştığımız zaman bunun çok büyük bir yüzde oluşturduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu ülkenin insanları olduğunuz için, Osmanlı'nın mirasçıları olduğunuz için, hidayetin yayılacağı ülkeden olduğunuz için Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. Siz bahtlı insanlarsınız. Osmanlı'nın mirası size aittir. Şu yer küremizin de mirası sizlere ait. Aranızdaki salihler bu yeryüzünün varisleridir. Yeryüzünün mirasına her devirde salihler nefslerini daimi zikirle ıslah etmiş olanlar, irşada olmuş olanlar, iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilenler, onların ötesinde bütün kavimlerin resulleri, onların da ötesinde devrin imamı. Biz Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz sevgili kardeşlerim? Bizi seçmiş o imamlık müessesesine. Ben size bunları bundan 10 sene evvel de anlatıyordum. Ama bunlar daha ispat edilmemişti kimseye. Ama şimdi bilgisayarın hafızasında 7000 saatten fazla anlatım var sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın, Allah'ın sizlerin bilmenizi istediği bütün hakikatleri orada bilgisayarın hafızasında. Ve Allah'ın düşmanları devamlı ataktalar. Onların Allah'ın muhafazasında olduğunu fark etmemiş zavallılar. Güneşi balçıkla sıvamaya uğraşmak gibi bir şey. Cehaletleri ortaya çıkmasın diye gayret sarf eden de tarikat mensubu olduğunu iddia eden bir takım insanlar da ne yazık ki onların arasında. Sevgili kardeşlerim, gerçekten bu insanlar kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ancak orada öğrenecekler kıyamet gününde. Hayat filmlerinin onlara gösterdiği o göstergelerde. İnsanları yalanlar söyleyerek kandırmak ne sağlar ki insanlara? Bir günün beyliği beyliktir deyip ne kadar daha devam edebilirse o kadar uzatalım. Mevkimizi diye düşünen o zavallı insanlara biz sadece acırız sevgili kardeşlerim. Güneş yükseliyor.
sadece bu ülkeyi değil, bütün dünyayı aydınlatacak. Kısa bir zaman sonra diyen sempozyumlarında bizi göreceksiniz. Bütün dünyaya hidayeti anlatıyor olacağız. Sevgili kardeşlerim, hatırlayın bakalım. 28 sene evvel Allah Teala bize bu görevi verdi. O günden bu tarafa Allah'ın bizim ağzımızdan sizlere söylediği her şey gerçekleşmedi mi? Bir tane istisna gösterebilir misiniz? O zaman kim ihtimal verebilir ki biz bunları kendimizden söylüyoruz diye? Din öğretimini ne lisesinde ne üniversitesinde görmemiş olan birisi kalkıp dünyaya din öğretiyor. Olacak şey mi bu? Arapçayı doğru dürüst konuşamayan, okuması da sakat olan, Arapçayı konuşamadığı gibi doğru dürüst ifade de edemediğimiz, anlatılıyor birçok kişi tarafından, konuşamayan bir zavallı diyorlar bize. İşte o zavallı var ya, o zavallı Allah'ın şu anda kainat üzerinde en çok sevdiği kişi. Ha, inanmayan mı var? O zaman sorsunlar. Sahibimiz orada. Kolay, hacet namazı kılacaksınız. Eğer Allah lütfederse size mutlaka gösterir, layıksanız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Düşünün bir defa. Biz Allah'ın mutluluk dizaynının en üst noktasında mutlu olanız. Hayatımızı sizlere adamışız. Ve hamdolsun ki bunun asıl mutluluğun bu olduğunu, bu yaşantıya ulaştıktan sonra anladık. Başkaları için yaşamak mutluluğun en üst göstergesi. Kendinizi düşünmeye fırsat bulamazsınız sevgili kardeşlerim. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. Oyalanmak için bir şeye ihtiyacınız yoktur. Vakit nasıl geçecek diye sıkıntı çekmeniz gerekmez. Hayatınızın her anı doludur. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönül dolusu selamlarımızla sizlere ulaşıyoruz. Sizleri muhabbetle kucaklıyoruz. Mutlu olun diyoruz. Şu dünyada mutlu olmak varken neden diyoruz başkalarına düşmansınız? Bize düşman olanlar, sevgili kardeşlerim, düşman kardeşlerim, siz bize düşman olabilirsiniz ama biz size düşman olamayız. Bizim hedefimiz sizleri de kurtarmaktır. Sizleri de mutlu etmektir. Hatırladınız mı Hazreti Musa'yı? Hani bir kuzuyu kovalıyor. Kovalıyor, kuzu kaçıyor. Kovalıyor, kuzu kaçıyor. En sonunda kuzuyu yakalamış Hazreti Musa. Ne demiş kuzuya biliyor musunuz? Ey kuzucuk demiş, niçin kaçıyorsun demiş. Benim maksadım sana süt vermekti demiş. Ve kuzuya süt vermeye başlamış. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hı? Bir defa daha söyleyelim. Biz size düşman olamayız. Bu bizim tabiatımızda artık yok. Yok etti Allah Teala onu. Kalbimizden kini, düşmanlığı, haseti, kibiri çekip aldı. Kur'an'da da bunu açık açık söylüyor. Bunların alındığı insanların var olduğunu. Ah sevgili kardeşlerim,
sizin için çarpan bir kalbimiz olduğunu biliyor muydunuz? Allah Teala'nın bize bu vazifeyi vermesinden sonra yaşadığımız her şey ayrı cepheden bir mutluluktu. Ve mutluluk olmakta devam ediyor. İşte bu sohbeti yapmak başlı başına bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Bu sohbet başlı başına bir mutluluk. Bilmem ki nasıl anlatsam. Nasıl size mutluluğumu? Nasıl? Bir mutluluk ki yerlere, göklere sığmaz. Ve her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliği göremeden şu dünyada bir ot gibi yaşayıp bir gün ölüp giden insanlara buradan bakarsanız acımamanız mümkün değil sevgili kardeşlerim. Herkesin mutluluğu için hayatımızı adamışız ama şöyle bakıyorum ülkemizin haline. Daha 1920 yılına kadar 600 yıl 621 yıl dünyadaki en az suç işlenen ülke olmak şerefini koruyan Osmanlı'nın torunlarıyız. Şu anda yine bir rekorun sahibiyiz. Dünyada en çok suç işlenen ülkeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu hale nasıl mı düştük? Bu hale Allah'ı unutarak düştük. Allah'ı unutan bütün ülkelerin insanı mutlaka böyle davranışların sahibidir. Allah Teala hepimizi mutlu olalım diye yaşatıyor. Evvela yaratıyor. Sonra da bizim mutluluğu yaşamamızı istiyor Allah Teala. Ve diyor ki mutluluk şarta bağlı bir eylemdir. Eğer mutlu olmayı istiyorsanız düğmeye basın. Yani bana ulaşmayı dileyin diyor. Ve insanlar 28 yıldır bunları anlatmış olmamıza rağmen hala insanımızın büyük değil, çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyor sevgili kardeşlerim. Hatta konferanslarda acı acı şunu gördük ki bir takım insanlar Allah'ın bu yaptığını haksızlık olarak değerlendiriyorlar. Yani Allah Teala diyor ki bir tek dileğiniz olacak benden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben sizi üçüncü kat cennetime alacağım. Cehennemden mutlaka kurtaracağım. Ve dünya mutluluğunun da yarısını vereceğim sadece bir dileğiniz için. Ve adam diyor ki bu haksızlık değil mi diyor. Siz olsaydınız ne derdiniz sevgili kardeşlerim? Allah Teala şu insan adı verilen mahlukunu diyor ki en çok sizi seviyorum diyor kainatta. En çok sevdiğim mahluk biz insanlar. Neden? Diyor ki Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldık diyor. Ey insanlar diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi diyor. Göklerde ve yerlerde Allah'ın yarattığı her şey mi? Her şey biz insanların emrine musahhar kılınmış. Her şey bizim için sevgili kardeşlerim. Ha iyi ama o 100 milyardan fazla galaksiden bahsediyorsun. Her galakside de 100 milyardan fazla yıldızdan bahsediyorsun. Biz oralara gidip göremedikten sonra nasıl bizim oluyor mu diyorsunuz? Gidiyorsunuz sevgili kardeşlerim. Gidiyorsunuz. Giderken ışık duvarını aşıyorsunuz.
Burasını hatırlamaz oluyorsunuz. Dönerken bir defa daha ışık duvarını aşıyorsunuz. Işık duvarından tekrar sıfır hıza ulaşıyorsunuz. Çıktığınız zaman da ışık duvarından oradakileri unutuyorsunuz. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hep zannederdim ki mutlu olmak deyince insanlar hep koşacaklar mutlu olsunlar diye. Bedava bir reçete veriyor Allah Teala. Sizden karşılığında hiçbir şey istemiyor. Sadece diyor bir tek dileğiniz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Küfürden kurtulacaksınız. Dalaletten kurtulacaksınız. Hüsrandan kurtulacaksınız. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulacaksınız. Tağuta kul olmaktan kurtulacaksınız. Tağuta dost olmaktan kurtulacaksınız. Dalaletten kurtulacaksınız. Cehennemden kurtulacaksınız. Şirkten kurtulacaksınız diyor Allah Teala. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle sizi cehenneme götürecek olan faktörler her neyse onların hepsinden birden kurtulacağınızı söylüyor. Bu bir tek dilekle. Ona rağmen sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu garantisine rağmen insanlar Allah'a ulaşmayı gene de dilemiyorlar. İşte burada şeytanın insanlar üzerindeki tesirini çok net olarak görebiliyorum sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker Allah'ın söylediği hakikatleri inkar etme müessesesini ihtiva eder. Fuhuşsa nefsinizin afetlerine tabi olduğunuz her olayı ihtiva eder. Nefsinizin afetlerine hangi olayda tabi olmuşsanız o bir fuhuştur. Nefsin afetleriyle hareket ettiğiniz her nokta. Ve Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka tağuta kul olmaktan kurtulurlar. Bütün sahabe kurtarmış kendisini sevgili kardeşlerim. Neyden kurtarmış? Tağuta kul olmaktan kurtarmış. Öyleyse ne görüyoruz? Gördüğümüz şey çok açık. Tağuta kul olmak. Allah Teala açık bir şekilde Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنْ عَبُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ينَ

Sevgili kardeşlerim, buradan başlayan mutluluk daimi zikre kadar ulaşır. Ne olur bir insan daimi zikre ulaşırsa, daimi zikre ulaşırsa nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Ulyelbap makamında bütün afetler yok olur. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Kimdir Ulyelbap? Li Ulyelbap feskurallâhe yeskurunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. O Ulyelbap kullarım için diyor Allah Teala, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Hep Allah'ı zikretmek. Öyleyse nasıl bir olgu bu? Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek. Ama sesli, ama sessiz. Ya da buradan kalpten birincisinde de ikincisinde de dili kullandık ama üçüncüde kullanmadık. Dilinizi kullanmadan Allah kelimesini kelime kelime geçirirseniz aklınızdan, o zaman kalbinize mutlaka sirayet eder bu. Sevgili kardeşlerim, Allah bizden ne istiyor diye düşünün. Cevabı hemen bulacaksınız. Allah sizden sizin mutlu olmanızı istiyor. O kadar. İşte bir insan daimi zikre ulaşırsa ne olur? Kalbin durumuna bakalım beraberce. Nefsinizin kalbinin üzerinde bir kapı var. Rabbani kapı, Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın, salavat nurlarının kalbinize girmesi için ve fazılların kalbinizde Allah'laşmayı dileyip de mürşidinize tabi olduğunuz gün kalbinize yazılacak olan iman kelimesinin kurtuluş reçetesi. İman kelimesi kalbinize Allah Teala tarafından yazılır. Kalbinizin içine Allah kelimesi, iman kelimesi yazıldıktan sonra ruhunuz vücudunuzu terk eder. Günahlarınız sevaba çevrilir. Ruhunuzun vücudunuzu terk etmesinin sebebi devrin imamıdır. Başınız üzerine gelir. Onun bir ruhu, onu Allah Teala sizin için göndermiştir. Ve senin yevmi talakın geldi der sizin ruhunuza. Ruhunuza düşen de vücudunuzu terk edip gitmektir. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynın sonunda daimi zikre ulaştınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman kalbinizin nur kapısının üzerine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kesintisiz olarak vurur ve o orada zülmani kapının üzerinde kaldığı sürece şeytanın karanlıkları ayaklarınızdan kalbinize kadar ulaşırlar ama kalbinize giremezler. Şeytan öfkesinden kudurur. Kalbinize daimi zikre ulaştığınız zaman giren nurlar kalbinizi terk edemez. Karanlıkların kalbinize girmesi mümkün değildir. Ard arda rahmetin, fazlın ve salavatın kalbinizin üzerindeki o kapının üzerine gelmesi kesintisiz bir şekilde aşağıdan zorlayan karanlıkların nefsinizin kalbine girmesini engeller. Hiçbir zaman karanlıklar nefsinizin kalbinden içeriye giremezler. Ve kalbiniz Allah'tan gelen nurla zaten birkaç dakika içinde daimi zikre ulaştığınız gün dolmuştur. Ve bir daha da boşalması mümkün değildir. Çünkü

O mührün üzerine, kapının üzerine devamlı rahmetin, fazlın ve selavatın baskısı vardır. Hiçbir zaman zulmani kapı açılmaz. Açılması mümkün olmadığı için de nefsinizin kalbi %98 fazılla, %2 de rahmet nuruyla doludur. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah Teala size önce yerlerin melekûtunu, yedi kat cehennemi gösterir. İçiniz ürperir, korkarsınız. Ya Rabbi, insanın kaderi senin elindedir. Yoksa bizim gideceğimiz yer orası mı diye içiniz ürpererek sorarsınız Allah-u Teala'ya. O da der ki, bunları senin mutlaka görmen lazım. Yedi kat cehennemi gösterir. Ulul Elbab makamında. İhlas makamında ise yedi kat cennet gösterecektir. Yedi tane gök katı gösterecektir. Sitre-i Münteha'ya kadar bütün gök katları. Sonra Salah makamına geçeceksiniz. Orada mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahlar örtülecek. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Başınız üzerine Allah Teala Salah nurunu verecek. Ve zaten o noktaya kadar başınızın üzerinde bir nur vardı. Çünkü devrin imamının ruhu başınızın üzerindeydi. Onun da başının üzerinde Salah nuru var. Ve o gün Allah Teala size Salah nurunu verecek, size ait olanı. Ve hem devrin imamının ruhu başınızın üzerinde, hem de sizin nurunuz başın sağ omuzunuzun üstünde. Allah Teala onlar diyor Tahrim 8'de nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler önlerinde. Başınızın üzerindeki nur biraz sizden önde gider. Devrin imamının ruhu yere paralel durduğu için onun başının üzerindeki nur da sizden biraz önde gider. Önlerinde ve sağlarında diyor bu yüzden. Sonra günahlarınız sevaba çevrilir. Salah makamının birinci kademesinde tövbe-i nasuh gerçekleşir. İkinci kademesinde günahlarınız örtülür. Üçüncü kademesinde salah nurunu kazanırsınız. Dördüncü kademesinde de günahlarınız, mürşide ulaştıktan sonra işlediğiniz günahlar sevaba çevrilir. Bu gerçekleştiği zaman irşada ulaştınız. Bütün sahabenin ulaştığı gibi. Ve bir tek şey kaldı geriye. İradenizde Allah'a teslim etmeniz. Teslim ettiğiniz zaman dört başı mamur bir saadet bütün boyutlarıyla sizleri kaplar. Pencereleri açıp haykırmak gelir içinizden mutluyum diye. Ve insanlara hayretle bakarsınız. Neden bu insanlar da aynı mutluluğu yaşamıyorlar diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizinle, siz Allah'la konuşmaya ehil olmadıkça konuşmaz. Karşılıklı konuşmaya, siz daimi zikre ulaşana kadar Allah sizinle girmeyecektir. Daha evvelki kademelerde ilham vermesi söz konusudur. Bu karşılıklı konuşma değildir. Allah Teala dilediği zaman ilham verir. Ama karşılıklı konuşma Allah Teala'nın kişiyle tezekkür etmesi halidir. O sadece ulul elbab olanlar için geçerlidir. Bunun daha ötesi var mıdır? Vardır. Kişi tasarruf altına alınır. İradesini de Allah'a teslim eder ve tasarruf altına girer. Nasıl? Allah Teala onu irşat makamına tayin eder. Aslında bu kişisel bir tasarruf sayılmaz. Asıl tasarrufta olan sadece devrin imamıdır. Buradaki tasarruf dediğimiz şey Allah Teala'nın yaptırması değildir. İrşat makamına gelenler için Allah Teala'nın
o insana devamlı emretmesidir. Allah Teala kesin olarak iradesini devraldığı için kişinin, Allah Teala bilir ki ne söylerse o kişi mutlaka gerçekleştirecektir. İşte orası mutlulukların doruğudur. Orada her şeyin en güzel olduğu bir noktada yaşarsınız. Allah'a çok hamd edersiniz, çok şükredersiniz. Mutluluktan uçarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedeflerin hepsine ulaştılar. İradelerini de Allah'a teslim ettiler ve bir hakkın takvanın sahibi oldular. İşte Allah Teala Ali İmran 110'da diyor ki, siz münkerden, nehyeden, marufla emreden bir ümmet oldunuz diyor sahabe için. Ondan evvel gene Ali İmran Suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, sizden, sizin içinizden münkerden, nehyeden ve marufla emreden bir ümmet oluşsun. Tabiatıyla evvelce sahabe öyle değildi. Ama sonra o ümmet oluşuyor. Sahabe en üst boyutta Allah'ın sevgilisi oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istemez misiniz? Hedefiniz bu değil mi yoksa? Eğer istiyorsanız bütün kapılar sizin için de açık. Ve bu kapıdan geçmek için sadece bir tek şey yapılır. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanı mı bırakın onları, Allah yapsın. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Hepinizi öylesine seviyoruz ki, mutlu olmanız için her şeyimizi veririz. Sevgili kardeşlerim, bilin ki biz sizler için yaşıyoruz. Bizi sevmeyenler de dahil, onlardan her birinin kurtuluşu bizim için bir büyük mutluluk vesilesidir. Gözünüzün önünde insanlar gözlerinizin içine baka baka cehenneme doğru giderler. Sözlerinizi hiç mi hiç anlamazlar. Ve bir şey yapamazsınız sevgili kardeşlerim. İşte bize en çok üzen budur. Ama sizler varsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizler geleceğin güneşlerisiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Saturn.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanlardan sadece onların mutlu olmasını ister. Bütün mukaddes kitaplar, şu anda elde kalan Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim hep aynı hedefe yönelik olarak Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Allah-u Teala insanların mutluluğun şahikasına çıkmasını istiyor. Mutluluğu en üst boyutta yaşamasını istiyor. Yaşayabilir mi? Elbette yaşayabilir. Sevgili kardeşlerim, üç kitabı incelediğimizde de aynı sonuçla karşılaşıyoruz. Yedi safa, dört tane de teslim. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizayn. Allah'a ulaşmayı dileyecek insanoğlu. Sonra mürşidine tabi olacak. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyecek. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olacak. Bu tabiyet neticesinde ruhu Allah'a ulaşacak. 21. basamak Allah'ın zatında yok olacak. 22. basamak. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan olay ikinci devrede mürşide tabiyetle noktalanıyor. Üçüncü safhada ruh Allah'a ulaşıyor. Dördüncü safha fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Kişinin zikrini çok büyük ölçüde arttırması lazım. Günde 18 saati aşması lazım. Gerçekleştirirse kolay bir dizaynla bu dördüncü kademeden sonra beşinci kademeye ulaşacaktır. Daim zikre vasıl olacaktır. Yani ulul erbab olacaktır. Lüplerin sır hazinelerinin sahipleri. Neden lüplerin sahibi? Çünkü Allah ile her an konuşabilen, her an ona sual sorabilen, ondan cevap alabilen bir kişi olmuştur artık. Daha üst boyutu var mı? Evet, kişi bir gün tövbe-i nasuh'a davet edilecek ve tövbe-i nasuh gerçekleştirecek. İşte o zaman bu kişi mucizlerden birisi olacaktır. Altıncı kademe. Sonra da iradesini Allah'a teslim edecek ve yedinci kademeye ulaşacaktır. Salihlerden olarak iradesini Allah'a teslim etmek suretiyle irşada memur ve mezun kılınacaktır. İşte size yaklaşık 4 dakika içinde bütün Kur'an-ı Kerim'i anlatmış olduk. Aynı zamanda İncil'i anlatmış olduk. Aynı zamanda Tevrat'ı anlatmış olduk. Hepsi bundan ibaret sevgili kardeşlerim. 7 safa 4 tane de teslim. İşte bunlar konunun temeli. Bu standartların içinde her şey oluşacak. Ama bunları yaşamak boşuna bir olgu olmasa gerek. Allah-u Teala nefsini evvela tezkiye edilmesini istiyor. Yani yarı yarıya afetlerden kurtulmasını ve bunu Allah garanti ediyor. Ama sonraki safa yarıdan ötesi kişisel gayrete vabeste. Sevgili kardeşlerim, unutmayın bizler insanız. Ve başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetindeyiz. Öyleyse bu yaşantımızda hepimiz için
dikkat edilmesi gereken temel faktörler var. Davranışlarımızda insanlara sadece mutluluk ulaştırmalıyız. Allah Teala'nın bütün insanlar için temel emri budur, insanları sevmek ve onları mutlu kılmak için gereken her şeyi gerçekleştirmek. Sevgili kardeşlerim, insanlar kendilerine düşeni yapmadıkları takdirde mutlu olmaları mümkün değildir. Mutlu olmanın birinci safhası nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbi %51 nurlarla dolacaktır. Bunu Allah garanti ediyor. Ama ikinci kısım, nefsin %51'den %100'e kadar nurlarla dolması olayı, kişisel gayrete %100 dayalıdır. Allah'ın yardımcı oluşu devre dışı kalmıştır. Öyleyse böyle bir dizaynın sonuçlanması, hedefe doğru gitmesi boyunca etrafınızdaki insanlarla ilişkileriniz önemli olan bu konu. İnsanları ne kadar seviyorsunuz? Bu onlar için yapabileceğiniz fedakarlığa bağlı. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bu da Allah için yapacağınız fedakarlığa bağlı. Allah ile fedakarlığınız ölçüsü zikirdir. Çünkü zikir Allah Teala tarafından 24 saat olarak emrolunmuştur. Önce az zikir, sonra günün yarısından daha fazla zikir, yani çok zikir, sonra da daimi zikir, zikri daim. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, ulaşmanız lazım gelen hedeftir. Allah için olduğunuz zaman, aynı anda başkaları için de olursunuz. İşte Allah için olmanın en üstün noktası orasıdır ki iradenizi de Allah'a teslim etmişsinizdir. Ruhunuzu, etçinizi, nefsinizi ve iradenizi. O zaman mutluluklar hep sizin olur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir bütündür. Mutluluğunuz herkese yayılmalı. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmalısınız. Bu sizin gayretinizi mutlaka odaklayacağınız bir konudur. Bu sebeple Allah Teala insanların sevilmesini istiyor. İnsanları sevin diyor. Sevin ki onları mutlu edebilirsiniz. Sevgisiz bir mutluluk düşünülemez. Nefret eden bir insan ömrü boyunca mutlu olamaz. Nefreti hep onu şeytanın hakimiyeti altında yaşatacaktır. Nefret şeytanın hakimiyeti altındaki bir duygudur. Nefsin afetlerinden bir tanesidir. Nefsin afetlerinden hangisi olursa olsun hepsi şeytanla birinci derecede ilişkilidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala biliniz ki
Hepinizi sever ama sevgisinin artması sizin sevgiye ulaşmanızla perçinlenir. Şöyle bir bakın bakalım kendinize. Allah'a ne veriyorsunuz? Allah için ne yapıyorsunuz? 5 vakit namaz mı? Evvela bileceksiniz ki farz 5 vakittir ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti diye 2 sünnet daha ilave etmişlerdi ona. Yani günde 7 vakit namaz kılıyorlardı. Her gün 7 vakit namaz. İşte bizim bir özelliğimiz de odur ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayak izinden gideriz. O peygamberdir. Biz bir peygamber değiliz. Ama onu takip etmek asli görevimizdir. O bizim nebimizdir, peygamberimizdir. Allah kanunları koyar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sünnet-i seniyesiyle Allah'ın koyduğu kanunlar içerisinde hüküm ferma olur. Onun için kuşluk sünneti yani sabah namazı ile öğle namazı arasında kılınan bir namaz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Ve teheccüd sünneti gece saat 12'den, şimdiki saatle gece 1'den sonra sabah namazına kadar olan devrede kılınan bir namaz. Teheccüd sünneti. Bu 2 sünnet bugüne kadar bizim kardeşlerimizle devam ettirdiğimiz 2 namazdır. Öyleyse hep bunun sünneti seniyesine bakarız. Ne yapmış, nasıl yapmış? Öyleyse biz de ona uymalıyız mutlaka. Onun gibi yaşamalıyız. Elbette hiç kimseye onun gibi yaşamak nasip olmaz. O bir peygamberdi. Ama onun gibi olmaya çalışmak Allah-u Teala'nın temel emridir. Peygamberiniz de diyor sizin için esas bir örnek vardır diyor. Asli örnek. O bütün insanlığa örnek olmuştur. Ve bizim de yapmamız lazım gelen şey o ve sahabesi ne yaptıysa Allah için ne yaptılarsa onları gerçekleştirmek. Sevgili kardeşlerim, o ve sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Öyleyse sizler de daimi zikrin sahibi olmak için elinizden gelen gayreti esirgememelisiniz. Elinize saati alıp en kolaydan başlayın. Günde 1 saat zikirden mesela. Ama ertesi gün bu 60 dakikayı 61 dakika yapacaksınız. Daha sonraki gün 62 dakika yapacaksınız. Daha sonraki gün 63 dakika yapacaksınız. Bu dakikalar çoğaldıkça eskisine alışık olduğunuz için size çok gelmeyecek.

Bunu 24 saate çıkarabilmeniz için 24 tane 60 dakika kullanmanız lazım. 10 tane olsa 600 gün, 20 tane olsa 1200 gün, 25 tane olsa 1500 gün. Yani 365 günlük bir devrede bir yıl olduğuna göre 4 yılda bu hedefe ulaşabilirsiniz. Sadece her gün birer dakika zikrinizi arttırmak suretiyle. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'tan yardım isterseniz yardımın geldiğini görürsünüz. O zaman sizin için söz konusu olan şey Allah'ın adını kesintisiz olarak zikretmektir. İsterseniz dilinizi kullanarak sessiz bir şekilde Allah kelimesini zikredebilirsiniz. Onu da kullanmayıp iç dünyanızda Allah kelimesini tekrar edebilirsiniz. Elinizi nabzınıza koyabilirsiniz. Kalbinizin her atışında Allah kelimesini dilinizi bile kımıldatmadan tekrar edebilirsiniz. Bunlar zikrin varyasyonları. Ama yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Allah yolunda gayret eden Allah'tan yardım alır. Yardım alansa mutluluğun yakalayıcısıdır. Mutluluğu o insanlar avlayabilirler. Zikriniz daim zikre ulaştığı zaman karşınızda kızacağınız, nefret edeceğiniz hiç kimse kalmayacaktır. İnsanların hepsini seveceksiniz. Size kötü davranabilenleri de. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini düşünün. Düşünün ki siz bir kuş olarak, bir balık olarak, bir ağaç olarak yaratılmadınız. Bir insan olarak yaratıldınız. Yani kainattaki Allah'a en yakın varlık olarak yaratıldınız. Sadece insan olarak yaratılmanız bile Allah'a ne kadar çok şükretmenizi gerektirir. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Düşünün denizlerden bir balık olduğunuzu. Bir kuş olduğunuzu. Ama siz insansınız. İnsan olarak yaratılmak, bu konuda şuurlandırılmak Allah-u Teala tarafından aklınızın yerinde olmasına hamd edin, şükredin. Sağlığınızın yerinde olmasına hamd edin, şükredin. O kadar çok hamd edecek, şükredecek şeyiniz var ki. Geçinebilecek kadar para kazanıyorsanız ona hamd edin, şükredin. Eğer yetersiz seviyedeyseniz biliniz ki arkasında başka birisi yok. Siz varsınız. Liyakatiniz arttıkça Allah'ın size verdiği artacaktır. Sakın haram lokma yiyenlerin o kazandıkları haram para sizi etkilemesin. Haram yiyen bunun bedelini Allah'a mutlaka
ödeyecektir. Siz Allah için olacaksınız. Allah için yaşayacaksınız. Allah için kazandıklarınızın bir kısmının başkalarına ait olduğunu düşünerek onlara vereceksiniz. Her gün siz verdikçe Allah-u Teala'nın size verdikleri azalmayacak, çoğalacak. Bu söylediğimiz birçok insana garip gelir. Hem vereceğim hem de çoğalacak. Evet, aynen öyle. Hem vereceksiniz hem de elinizdeki para daha çok kişiye vermek üzere çoğalacak. Bilmediğiniz yerlerden paralar gelecek. Allah'a ulaşmayı dileyen birisi kademeleri birer birer yükseldikçe Allah'ın onu her geçen gün daha çok, daha çok, daha çok sevdiğini görecek ve yaşayacaktır. İşte bu sevgi denizi içerisinde Allah Teala o kişiye, o başkalarına ne kadar çok verirse Allah da daha çok verecektir. Elindeki o dağıtılacak olan miktar giderek büyüyecektir. Azalmayacaktır. Hiç bilmediği yerlerden ona başkalarına verebileceği imkanlar sağlanacaktır. Bunu yapan Allah'tır. Allah veriniz diyor fakirlere, veriniz diyor ki biz de size verelim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyi Allah rızası için ve başka insanların rızasını kazanmak için yapacaksınız. Allah için olmak Allah'ın bir büyük nimetidir. Allah için olmak başkaları için olmakla birbirine çok yakın iki noktadır. Allah Teala herkesin geçinebileceği bir para vardır, bir miktar vardır. Ondan daha fazlasını veriyorsa, o daha fazlanın büyük kısmı başkaları içindir. Allah yolunda kullanılmak içindir. Allah Teala her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirir. Siz Allah için olmayı dilediğiniz an aslında kendi mutluluğunuzu dilemiş olursunuz. Ve adım adım o hedefe doğru yürürken her geçen gün güzelliklerin arttığını göreceksiniz. Her geçen gün yaşantınız sizi daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılacak olan bir dizaynı içerecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde mutluluğu en güzel boyutlarda başkalarına yaşatmayı devam ettirdiğiniz sürece siz mutlu olursunuz. Etrafınızdaki herkes mutlaka sizin onlara mutluluk götürmeniz lazım gelen insanlardır. Onlarla ilgilenin. Problemlerini öğrenin. Dertlerine derman olmaya çalışın. Kim bunları yaparsa o başkaları için yaşayan bir insan olmuştur.
kendine ayıracak zamanı yoktur. Bu sebeple dünyadaki insanların en mutlusudur. Başkaları için yaşamak bu açıdan mutluluk açısından son derece önemli bir müessesedir. O, başkalarına nasıl yardım ederim diye düşünmekten, başkalarına nasıl faydalı olarak olabilirim diye düşünmekten ve her an onlara bu yardımı ulaştırmak düzeyinde olmasından hayatının her dakikasını mutlulukla geçiren bir insandır. Kaynak budur. Başkalarını mutlu etmeye çalışmak, başkaları için yaşamak. İnsan ancak o zaman şunu görecektir. Başkalarını mutlu etmeye çalışan insan, bunu her başardığında mutlu ettiğinden daha büyük bir mutluluğa, başkalarına ulaştırdığı mutluluktan daha büyük bir mutluluğa sahip olur. Çünkü Allah-u Teala ona iki katını verir. Sevgili kardeşlerim, her taraftan etrafındaki insanları, onları mutlu edecek bir dizayn içerisinde hedef alırsanız, bunu yapabildiğiniz sürece asıl mutlu olanın siz olduğunu göreceksiniz. Ne kaybedersiniz ki? Bir deneyin. Allah-u Teala'nın koyduğu mutluluk kanununu, huzur kanununu Kur'an açık ve kesin bir şekilde şekillendirmiş. Akrabaya, ihtiyaç sahiplerine verin diyor. Ayrıca yardım edin diyor. Kimin bir problemi varsa o problemi çözmekte ona yardımcı olun. İster problemin çözülmesinde yardımcı olun, ister parasal yardım yapın. Hangi açıdan insanlara bir yardım ulaştırabilirseniz, siz o sırada mutlu bir insansınız. Allah'ın emrettiği boyutlarda bir yardımcısınız. İşte bunu hayatınıza bir bütün olarak yerleştirebilirseniz, artık sizin hayatınız başkalarını mutlu etmeye yönelik bir dünya hayatı olacaktır. Davranışınız, konuşmalarınız, her an, her yerde yaptığınız şey o olacaktır. Başka insanlara yardım etmek, onların dertlerini, problemlerini çözmeye çalışmak. Bunu yaptığınız sürece bütün mutluluk kapıları her bir kişi tarafından size Allah-u Teala tarafından açılmış olacaktır. Onlar sadece sebeptirler, vasıtadırlar. Mutluluğun sahibi sizsiniz. Onların her birine verdiğiniz mutluluğun iki katı siz mutlu olursunuz. Her insan sizin için bir kapıdır. Mutluluk kapısı. Ona ne verebiliyorsunuz? Onu neyle mutlu ediyorsunuz? Onun gözlerindeki mutluluk parıltılarını gördüğünüz zaman Allah'a ne kadar çok şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ülkemiz uzun zamandan beri Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri unutmuş durumda.
Şu Osmanlı'ya dikkatle bakın. Dünyada en az suç işlenen ülke. Şu anda dünyada en çok suç işlenen 5. ülkeyiz. Her güzel şeyimiz ölmüş. Her güzel şeyimizi katletmişler. Başkalarına yardım, Allah için olmak, Allah için olmak, başkaları için olmak demektir. Çünkü Allah Teala başkalarına yardım etmemizi açık bir şekilde emrediyor. Yardım etmemizi istiyor. Öyleyse yardım etmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki kim başkalarının yardımına koşarsa Allah da onların yardımına koşar. O insanlara daha çok verebilmesi için yardım eden kişiyi ödüllendirir. O kendisine paraların nereden geldiğini anlayamaz bile. Ama her zaman o insanlara yardım edebilecek olan bir imkanın sahibi olduğunu görecektir. Verdikçe elindeki azalmayacaktır, devamlı artacaktır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden denemiyorsunuz? Gerçekten öyle mi diye. Denediğiniz zaman onu göreceksiniz. Allah'ın size yardımı her geçen gün artacak. Daha çok hizmet edesiniz, daha çok yardım edesiniz diye. Daha çok yardım ettikçe onun size verdikleri sizin yardımınızdan çok daha fazla artacak. Allah ile olan ilişkilerinizde bileceksiniz ki seven sevinir, nefret eden sevilmez. Şeytanın tuzağına düşmeyin. İnsanları düşman olarak görmeyin. Sizi sevmeyen insanlar olabilir. O onların problemidir. Ama siz onları gene sevmelisiniz. Nefret etmeyiniz. Kendinizden nefret ettirmeyiniz. Öyle davranışlarınız olur ki Allah Teala size o davranışı yaptırmıştır. Ama insanlar bunu nefsleri istikametinde değerlendirmişlerdir. O zaman yanlış sonuçlara ulaşacaklardır. Ama doğrunun sahibi Allah'tır. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Başka insanlara değil, Allah'a hesap vereceksiniz. Onun için insanlar nasıl değerlendirirse değerlendirsin, sizler Allah'ın emirlerini yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Allah için yaşayın. Arkanızda Allah'ın sevgisinin giderek büyüdüğünü, sizi kapladığını görün. Allah'ın sevgisi sizi kaplarsa siz sevilen bir insan olursunuz. Allah Teala tarafından sevilen bir insan. Sevgi mutluluğun kanadıdır. Mutluluktan uçarsınız. Allah Teala bize sevmeyi öğretti.
Biz sevdik. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için dünyada verilen bu gezegende yaşamak söz konusudur. Hayatınız bu dünya üzerinde geçecek. Yaşayacaksınız. Neden mutsuz bir yaşam olsun ki? Mutluluğunsa anahtarı varken neden sizi mutsuzluğa götürecek olan yanlış şeyleri yapıyorsunuz? Bizim aramıza ilk defa katılan kardeşlerimiz bir başka dünyadan gelirler. Geldikleri dünyada insanlarda hırs vardır, öfke vardır, kıskançlık vardır, nefsin bütün afetleri vardır. O aramıza katılan kardeşimizde de aynı şeyler vardır. Ama nefs tezkiyesini yeterli boyuta çıkardığı zaman, yani ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ki bunu Allah gerçekleştirecektir. Nefsinin kalbindeki afetlerin yarısı yok olmuş olacaktır. Ve bunu Allah Teala sağlamış olacaktır. Herkes için durum yaklaşık aynı şeydir. 7-8 aylık bir devre içinde kişi mutlaka Allah'ın kendisine ulaştırmasıyla ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Aslında daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu, Allah'a ait olan ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bu mutluluğun yarısıdır. Herkese Allah-u Teala'nın hibe ettiği bir şeydir. Karşılıksız Allah-u Teala veriyor insanlara. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki insanlara mutluluk vermeye çalışın. Bazen mutluluk vermeye çalışırken sizin yaptığınız davranış biçimlerinin arkasında yatan Allah'ın hedefini bilemedikleri için üzülen insanlar olacaktır. Onları üzmemek konusunda her türlü gayretin sahibi olmalısınız. Bütün olayların bir dış görünüşü vardır, bir de Allah cephesinden değerlendirilmesi. Sevgili kardeşlerim, siz sadece Allah'ın o yanılmaz olan tek varlıktır. Emirlerini gerçekleştirin. O ne yaptırırsa en güzeli mutlaka odur. Ve sadece Allah için olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve sevgili dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Sizlere davranış biçimlerinden bahsetmek istiyoruz. Evvela şunu bir gerçek olarak sizlere sunuyoruz ki, Allah bütün insanlardan sadece bir tek şey ister. Onların mutlu olmaları. Sevgili kardeşlerim, bizler cemaat halinde yaşamaya mecbur olan bir varlıkız. Biz insanlar mutlaka başkalarıyla bir arada olmak mecburiyetindeyiz. İşte böyle bir dizaynda beşeri münasebetler, İnsan ilişkileri, yani bir başka ifadeyle davranış biçimleri, insan hayatını mutluluğa veya mutsuzluğa ulaştıran bir hüviyet taşır. Dünyadaki en mutlu insanlar, davranış biçimleri itibariyle Allah'ın emrettiğini gerçekleştirenlerdir. Madem ki başka insanlarla beraber olacaksınız sevgili kardeşlerim, neden onları mutluluğunuzun bir parçası olarak görmüyorsunuz? Etrafınızdaki insanlara eğer Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta davranmıyorsanız, o zaman hem onlar sizinle mutlu olamazlar, hem de siz onlarla mutlu olamazsınız. Oysa ki etrafınızdaki her kişi tek tek sizin mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Davranış biçimleri son derece önemli bir konudur sevgili kardeşlerim. Şimdi kendi kendinize sorun. Mutlu olmayı istiyor musunuz yoksa istemiyor musunuz? İstemiyorsanız size söyleyecek bir sözümüz olmazdı. Ama istememeniz de mümkün değil sevgili kardeşlerim. Şu dünyada mutluluğu aramayan, mutlu olmayı dilemeyen hiç kimse, akil ve bali olan hiç kimse olamaz. Aklı başında olan bir insan, eğer aklı başından bir karış havada değilse, o insan mutlaka mutluluğun peşindedir. İkinci bir alternatif yok. Herkesin ulaşmak istediği şey mutluluktur. Bir meslek sahibi olmak, insanların arasında saygın bir hüviyet kazanmak, insanlara hükmetmek, birçok insan tarafından mutluluk zannedilir.

hüsranda kalmaya mahkumdurlar. Hem başkasına zulmederler, hem de her zulümlerinde derecat kaybedecekleri için kendilerine de zulmetmiş olurlar. Sadece nefsiyle hareket eden bir insan, bütün gücüyle başkalarından üstün olduğunu onlara ispat etmeye çalışır. Üstün olmanın zevk zannettiği, gururuna okuyacağı o noktasına ulaşmak ister. İnsanlara hükmetmek ister. İnsanları emri altında tutmak ister. Bu nefsin tahakküm afetidir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insan hiçbir şekil ve şart altında mutlu olamaz, mutluluğu yaşayamaz. Mutluluğu yaşayabilmek için nefsinizin gurur afetinin ve kibir afetinin sizi silindir gibi çiğnemesine müsaade etmeyin. Ki gurur ve kibir bir insana sadece huzursuzluk ulaştırır. Etrafınızdaki insanları layık olduğu değerli yere oturtun. Çünkü onların her birisi sizin mutluluk pencerenizdir. Ne demek istiyoruz sevgili kardeşlerim? Etrafınızda her zaman insanlar vardır. O insanlar Allah Teala tarafından sizinle birlikte olmak üzere hasbelkader oradadırlar. Ve etrafınızdaki herkes sadece sizin mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Sevgili kardeşlerim, sadece iki tür davranış biçiminiz var. Ya insanları mutlu edecek şekilde davranacaksınız, ya da mutsuz edecek şekilde. İşte sizlere diyoruz ki sizin gayeniz başka insanlara mutluluk ulaştırmak olmalıdır. Çünkü onlara ulaştıracağınız her mutluluğun arkasından siz onun iki katını yaşarsınız. Davranış biçimleriniz sizi mutluluk adı verilen bir müesseseye, bir hedefe ya ulaştırır ya da gene davranış biçimleriniz sizi mutsuzluğa ulaştırır. Etrafınızdaki herkesin sizin mutluluğunuzun bir parçası olabileceğini iyi düşünün. Çevrenizde, mesela iş yerinizde birçok insan var. Mesela komşularınız. Her an beraber olduğunuz insanlar. Onlar kimlerse, vasıfları ne olursa olsun, siz onlara, onlar da size ya mutluluk ulaştırırsınız ya da mutsuzluk. Siz insanlara üstünlük taslarsanız, onları hakimiyet altına almak isterseniz, insanlar tarafından sevilmeyen, onlara huzursuzluk veren bir hüviyet taşırsınız onların

karşısında size hep o gözle görürler. Oysa ki sevgili kardeşlerim, tersi de mümkündür. Siz insanlara nasıl davranırsanız, davranış biçiminizin neticesinde onları ya mutlu edersiniz ya da mutsuz edersiniz. Eğer bir davranışınız başkasını mutsuz kılıyorsa, onlardan üstün olduğunuzun ispatı sadedinde onlara yaptığınız her yanlış davranış Allah'ın huzurunda işlenmiş bir cürümdür. Bundan evvela derecat kaybedersiniz. Sonra da Allah Teala sizi cezalandırır, size sıkıntı verir. Arkasından da ruhunuz, nefsinizi cezalandırır. Onu huzursuz ederek. Her karşınızdakine ulaştıracağınız yanlış davranış, onu üzen davranış mutlaka size geri dönecektir. Belki başka birisinin negatif bir davranışı olarak. Ama her fatura mutlaka ödenir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olması için etrafınızdaki insanlarla en iyi ilişkiye girmek mecburiyetindesiniz. Davranış biçimlerinizde bunu temel faktör olarak almalısınız. Tasavvufu yaşayan herkes Allah'ın dostu olmak için, Allah'ın sevgilisi olmak için aramızdadır. Allah'ı sevmekse başkalarını sevmekten geçer. Başka insanları sevemeyen, kendi yanlış davranışları dolayısıyla onları kendisine düşman edilmiş olan birisi, hayatı boyunca mutluluğu hiç yaşayamayacaktır. O kişi mutsuz bir ömrü sürdürecektir hayatı boyunca. Sevgili kardeşlerim, her kişi sizin etrafınızda mevcut olan her kişi sizin mutluluk kapınızdır. Neden? Onlara bir güzel davranışta bulunduğunuz zaman Allah Teala'nın size huzur verdiğini, mutluluk verdiğini, ruhunuzun da nefsinize huzur verdiğini göreceksiniz. Hem Allah'tan hem de ruhunuzdan size huzur ve mutluluk ulaşır. Başkasına huzur verdiğiniz için Allah Teala her şeyden haberdardır. Başkasını hangi ölçüde mutlu ederseniz, siz de o ölçüde mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Mutluluğu yaşamanın insan münasebetlerindeki en belirgin davranış biçimi başkaları için yaşamaktır.
Hayatınızı başkalarına adayın. Başka insanlar için yaşamaya başlayın. Hayatınız sadece başka insanlara mutluluk vermek, onların problemleriyle ilgilenmek şeklinde vücuda gelmelidir, oluşmalıdır. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman böyle bir dizayn varsa, o zaman siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Çünkü bilirsiniz ki siz başkasına, ona huzur verecek olan bir davranışta bulunduğunuz zaman, Allah Teala size mutlaka mutluluğu verecektir. Onlara ne kadar mutluluk verdiyseniz, aynı mutluluğu siz de Allah Teala'dan alacaksınız. Arkasından da ruhunuzdan bir daha alacaksınız. Öyleyse etrafınızdaki her kişi sizin onlara ulaştırdığınız mutluluğun paralelinde onların iki katı mutluluk almanız için bir sebeptir, bir bahanedir. Allah Teala'nın etrafınızda var ettiği, beraber olduğunuz bütün insanlar size ya mutluluk ulaştırırlar ya da mutsuzluk ulaştırırlar. Ama biliniz ki bu sizin onlara olan davranışınızın bir neticesidir. Kim Allah Teala'nın yolunda mutluluğu diliyorsa o kişi mutluluğa adaydır. Yeter ki Allah'ın kanunlarını bilsin. Sevgili kardeşlerim, etrafınızda her zaman yakın bir ilişki içerisinde olduğunuz 10 kişi olduğunu kabul edelim. Her gün onlara en güzel şekilde yaklaşıyorsunuz. Varsayalım ki böyle. Her gün onların dertleriyle ilgileniyorsunuz. Her gün onlara sualler soruyorsunuz. Onların iyi olup olmadıklarını, onlar için neler yapabileceğinizi anlatıyorsunuz. Onların hangi konuda neye ihtiyacı olduğunu soruyorsunuz onlara. Bilhassa etrafınızdaki her kişiyi her gün memnun etmek için bir gayretin içindesiniz. O zaman asıl memnun olacak olan, asıl parsayı toplayacak olan onlar değildir, sizsiniz. Herkese verdiğiniz mutluluk ölçüsünde Allah size mutlaka mutluluk verir ama onunla kalmaz. Arkasından ruhunuz da nefsinize huzur verir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Hepinizi çok seviyoruz. Unutmayın, mutluluk hepinizin hakkı. Ama yolu sizin başkalarınıza yanlış davranışta bulunmanız ve buna rağmen mutlu olabilmenizi zannetmeniz değil. Yolu hayatınızı başkalarına adamanızdır. İşte o zaman başkaları için yaşıyor olacaksınız. İşte davranış biçimlerinin hası, güzellerin en güzeli budur. Sadece sizinle beraber olanları mutluluğa ulaştırmak için varoluşunuz. Her birine onların mutluluğu için, onların mutluluğu ölçüsünde yardım etmeniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'a sonsuz hamd ve şükretmek ister misiniz? Öyle bir gün gelsin ki sokaklara çıkıp haykırmak geçsin içinizden mutluyum diye. Öyleyse bunun iki tane yolu olduğunu bileceksiniz. Birisi derhal Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman mutluluğun %50'den fazlasını yaşayacaksınız. Sonra fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman bu mutluluk %80'e çıkar. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman %100'e ulaşır. Ondan sonra siz her zaman mutlu bir insan olursunuz. Başkalarına en güzel davranışları sergilemekle vazifelisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin mutluluğunuz için geçerli. Diğer taraftan Allah'a ulaşmayı dilemek, yolun gereklerini yerine getirmek, bir defa ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek olan 6-7 aylık veya 7-8 aylık bir devrenin sonuna kadar mutluluğu en üst seviyede yaşamak, Allah-u Teala'nın sizi mutlu edeceği, mutlaka mutlu edeceği bir ortamda var olmak. İşte her iki açıdan da hem dinin gereklerini yerine getirerek Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşıncaya kadar Allah'tan devamlı yardım almak, dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmak, 7-8 ay içerisinde mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak. Bu sizin Allah'a ulaşmayı dilemenizin arkasından Allah'ın size verdiği bir nimettir. Mutluluk. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra daha üst boyutlara ulaşmak istikametinde bir gayetiniz olmadığı takdirde bulunduğunuz yerde sayarsınız. Eğer zikriniz o ruhunuzu Allah'laştırdığınız zikir seviyesinden aşağı doğru yürümeye başlarsa o zaman yoldan düşüyorsunuz demektir. Ruhunuzu Allah'laştırdığınız noktadaki zikir seviyeniz her neyse o zikir seviyesinde devam etmelisiniz. İşte Allah'ın yolunda ilerleyen insanlar onlardır ki, vuslatına ayrı olduktan sonra, yani ruhlarını Allah'laştırdıktan sonra, zikirlerini arttırmakta devam ederler. Bu zikir seviyesi, günün yarısını aştığı takdirde kişi zahit olacaktır. Allah ile olan ilişkilerinizin sizi, daha üst boyutta, yarı yarıya mutlu kılacağı bir ortamda olacaksınız. Sonra nefsinizin kalbinde nurlar %80'i açtığında fizik vücudunuzu Allah'a teslim edecek. Mutluluğunuz daha çok artacak. Daim zikre ulaştığınız zamansa kesintisiz bir mutluluğu yaşamaya başlayacaksınız. Daimi zikir boyunca bu mutluluğunuz hep devam edecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı siz Allah için olduğunuz sürece hep yanı başınızda bulacaksınız. Sizin yardımcınız olarak bulacaksınız. Ne zaman bir insan Allah'ı unutursa nefsinin afetleriyle baş başa kalmaya mahkumdur. O zaman o kişi
Başkalarına güzel davranamaz. Başkalarını nefsinin afetleri sebebiyle kırar. Onları huzursuz edecek olan davranışlarda bulunur. Çünkü nefsi öyle olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, bir taraftan Allah'ın yolunda olup Allah'ın feyzinden istifade etmek, nefsinizin kalbini Allah'ın nurlarıyla doldurmak ve bu yolun size verdiği büyük ölçekli mutlulukları yaşamak, huzuru yaşamak. Nefsinizin kalbine dolan nurlar sebebiyle. Diğer taraftan da insanlara karşı olan davranış biçimlerinizin taşıdığı muhteva. Siz insanlara davranışlarınızla eza verirseniz, sıkıntı verirseniz, o insanların huzursuz olmasına sebebiyet verirseniz, bunun asıl sıkıntısını siz yaşarsınız. Allah Teala herkesi mutlu olsunlar diye yaratmış. Herkesin saadeti Allah'ın temel talebidir. O sadece herkesin, siz de dahil olmak üzere, herkesin mutlu olmasını ister. İşte davranış biçimlerinizde ne zaman başkalarından yana olmayı başarırsanız, o zaman kesintisiz bir mutluluğu yaşamaya hak kazanırsınız sevgili kardeşlerim. Mutluluğun anahtarı başkalarından yana olmaktır. Kör nefsinizden yana olmak değildir. Nefsinizin tuzaklarına düşmeyin sevgili kardeşlerim. Nefsiniz kendisinin bulunan afetler sebebiyle sizin her zaman huzursuz olmanıza yol açar. Başkalarına kötü davranışlarda bulunmanızı yeğler. Seçimi o istikamettedir. Hedefi başkalarını mutlu etmek değil, egosunu tatmin etmektir. Ve nefsiniz Allah Teala tarafından size verilmiş olan bir imtihan aracıdır. Allah Teala onunla sizi devamlı olarak imtihan eder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Madem ki başkalarına ulaştıracağınız her mutluluk, her onları mutlu eden davranışınız size ona ulaştırabildiğiniz mutluluğun iki katını getiriyor. Neden etrafınızdaki bütün insanların mutluluğu için çalışmıyorsunuz? O zaman her birinin mutluluğunun iki katı, sizin her onlara verdiğiniz mutluluk tatbikatından sonra mutlaka size iade edilecektir. Etrafınızdaki 10 kişi varsa, onlara mutluluk vermeye hayatınızı adamışsanız, her birinin sizin sebebinizle sahip olduğu mutluluğun 20 katını yaşarsınız sevgili kardeşlerim. 10 kişinin her birine siz mutluluk ulaştırmışsanız. Öyleyse bu mutluluk müessesesi, sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Ne kadar onlara mutluluk verebilirseniz,
ne kadar çok kişiye onları mutlu edecek davranışlarda bulunabilirseniz, her birinin yaşadığı mutluluğun iki katı size geri dönecektir. Her gün etrafınızdaki 10 kişiye mutluluk verdiğinizi düşünün. Onların mutlu olması için hayatınızı adadığınızı düşünün. Onların her birinin yaşadığı mutluluğun 20 katını siz yaşarsınız her gün. Her birisi sizin mutluluğunuz için bir nimettir, bir vasıtadır. Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı istediği için onları etrafınızda sizlere sunuyor. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah sizi seviyor, hem de çok seviyor. O çok sevdiği mahlukunun da huzur içinde bir dünya hayatı yaşamasından ve cennetin en üst makamlarına ulaşmasından başka hiçbir talebi yok Allah-u Teala'nın. Bütün insanların yücelmesini Allah-u Teala temel hedef olarak tahakkuk ettirir. Allah'ın talebi bütün insanların mutluluğudur. Ama ne yazık ki insanlara devamlı telkinde bulunan iblis, bütün insanları birbirine düşman ve mutsuzluğu yaşayan insanlar, varlıklar olmak istikametinde teçhiz eder, cihazlandırır. İnsanları devamlı olarak kandırmakla meşguldür. Kimin biraz mutlu olacağını sezmişse ona mani olmak için her şeyi yapar. Şeytanın bu konuda elinde son derece ciddi bir koz vardır. Kendi sesini sizin iç sesinize öyle bir benzetir ki o şeytanın söylediklerini kendi iç sesinizden edersiniz. İçinizdeki sesten edersiniz. Ve o zaman başkalarına iyilik etmek değil, belki de kötülük etmeye yönelen bir insan olursunuz. Oysa ki Allah Teala sizi çok seviyor. O kadar çok seviyor ki size ulaştırdığı her şey sizin de başkalarına ulaştırabileceğiniz bir mutluluğun işaretini taşır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dostu olup ömür boyu mutluluk içinde ve huzur içinde yaşamak, sonra da bir gün mutluluğu yaşarken ölmek, herkesin ulaşabileceği bir husustur. Biz de sizlere bunu anlatmaya çalışıyoruz. Mutlu olmanız başkalarının elinde olan bir şey değildir. Kim falanca bana iyi davranabilseydi ben de mutlu olurdum. Beşmeken bana suratını asmasaydı ben de mutlu olurdum diye kim içinizden düşünüyorsa o düşünenlere sesleniyoruz ki yanlış düşünceniz. Siz başka insanlara mutluluk vererek her birine ulaştırdığınız mutluluğun iki katını her gün yaşamak üzere yaratıldınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde başka insanları her zaman kendinizden önde tutun. Sahabeyi düşünün. Onlara göre herkes kendilerinden daha üstün. Hatırlayın şehit olmak üzere olan üç sahabeyi. Son demlerinde bir insan şehit olacakken onun en kıymetli hediyesi sudur. Su ölüm anında insanlar için bir zarurettir.
İşte savaştan sonra yaralılar, Hazreti Ömer'in elinde su kabı var. Yaralıların arasında dolaşıp su dağıtıyor onlara. Ve Hazreti Ömer bir ağır yaralı bir sahabenin yanından geçerken sahabe diyor ki su ya Ömer. Hazreti Ömer hemen koşuyor ona suyu vermek üzere. Uzatıyor. Tam uzattığı anda ikinci bir sahabe diyor ki ya Ömer su. Hazreti Ömer bunu duyunca ne yapacağını şaşırıyor. Ama birinci su vermek istediği kişi diyor ki ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona götür. Hazreti Ömer son nefesini vermekte olan birisinin son emri diye değerlendirip hemen ikinciye koşuyor. İkinciye ulaşıyor, suyu uzatıyor. Tam o sırada bir üçüncü sahabe, ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer bunun üzerine harekete geçip o kişiye de ulaşacak mı? Hayır. Buna suyu uzatmış durumda. Ona suyu tam verirken ikinci sahabe de diyor ki hayır diyor ya Ömer. Onun üçüncünün diyor benden daha fazla suya ihtiyacı var. Ona ver. Hazreti Ömer bunun üzerine her iki kişinin de şehit olmakta olan her iki sahabenin de sözlerini bir ölenin vasiyeti olarak kabul ediyor. Mutlaka itaat edilmesi gerek. Bu sebeple üçüncüye koşmuş hemen elindeki su kabıyla ama üçüncüye ulaşamamış. Üçüncü su ona ulaşmadan önce şehit olmuş. Son saniyelerinde söylemiş o sözü. Hemen Hazreti Ömer ikinci sahabeye koşuyor. O da şehit olmuş sevgili kardeşlerim. Birinci sahabeye koşuyor. O da şehit olmuş. Öyleyse sahabe gerçekten karşısındaki kişiyi kendisinden daha fazla seven mi? Kim hayır diyebilir böyle bir kıssadan sonra? Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın ki Allah Teala sizleri çok seviyor. Ve sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemiyor Allah Teala sizden. Ve insanların çoğu nasıl mutlu olacaklarını kesin olarak bilmiyorlar. Dinlerini yaşayamayan insanlar devamlı bir huzursuzluğa imza atanlardır. Onlar mutluluğu yaşayamazlar sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde neye sahip olurlarsa olsunlar mutluluğu yaşayamazlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle birlikteyiz ve hepinize diyoruz ki başkaları için yaşayın. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna adayın. Bunu gerçekleştirebilirseniz o mutlu olan insanların arasında en mutlu kişinin siz olduğunu göreceksiniz. Allah Teala üzerinizden yardımını hiç eksiltmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

0: Obrigado, irmão.
1: الفاتحة من الصلوات اللهم صل على محمد.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Havadan sudan bir yarenlik edelim dedik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, evvela şunu söylemek istiyorum. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Nefret etmek yok. Kin duymak yok. İnsanlar yanlışlıklar yapabilirler. Ama sevgili kardeşlerim, o yanlışlıkların bedelini size değil, size yaptıkları davranış biçiminin bedelini size değil, Allah'a ödeyecekler. Allah Teala tam bir adalet içinde hükmünü verir ve insanları mutlak olarak cezalandırır. Bu cezalandırma müessesesi cehennemde veya cennette mükafatlandırılmak veya cezalandırılmak şekline tecelli etmesi ikinci kademedir. Fakat bir insan bir hata işlediği zaman, yerine bir kötü davranışta bulunduğu zaman bunu iki şekilde yapabilir. Ya bilerek, isteyerek, kasten o kişiye kötü davranmıştır veya farkına bile varmadan onu kıracak olan bir davranışta bulunmuştur. Karşı taraf için ikisi de aynıdır. Çünkü o işlemin kasten veya bilmeyerek farkına bile varılmadan işlendiğini karşı taraf fark edemez. Ama kendisine bir hakaret yapılmıştır, kendisine kötü davranılmıştır. O bunu bilir ve üzülür. Sevgili kardeşlerim, insanları üzmeyin. İnsanları sevin. Eğer severseniz, bir başka mutluluğu daha yaşamak imkanını bulacaksınız. Sevilmenin mutluluğunu. Eğer severseniz, sevinirsiniz. Etrafınızdaki insanlar sevgilerini belli etmese bile siz onları severseniz, onların belli etmeleri halinde de, belli etmemeleri halinde de mutlaka sevinirsiniz. Çünkü kalpler kalplere karşıdır. İnsanın iç dünyası sevildiğini hemen anlar. Sevilmediğini de. Ama kalıcı olan sevmektir. Eğer severseniz mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Varsın sevdikleriniz size karşı yanlış davranışlarda bulunsunlar. O onların problemi. Ama siz onlar size karşı yanlış davranıyorlar diye onları sevmekten vazgeçmeyin sakın. Allah ile olan ilişkilerinizde şunu bileceksiniz. Seven daima kazanır. Hep kazançtadır. Hep huzur içindedir. Başkaları ona kötü davranabilirler. Bu onlarda geçici bir sıkıntı oluşturur. Sonra tekrar sevmeye devam. Sevgili kardeşlerim, insanlar için mutlu olmanın anahtarı sevmektir. Unutmayın, sevenler sevilir.
Hiç kimse sizi sevmeye mecbur değildir. Ama siz onları severseniz, her halinizden onları sevdiğiniz buram buram tütüyorsa, onlar bunu hemen anlıyorlarsa, o zaman seven kişinin de sevildiği vakasıyla karşılaşıyoruz. Seven sevilir. Nefret edenden de nefret edilir. Birleşik Kaplar Kanunu. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim? Neden nefret? Neden kin? Neden düşmanlık? Bu aslında kendinize zulmetmenizdir. Kim nefret ediyorsa, başkalarına zulmediyorsa, kinleniyorsa, her birinde sadece kendisine zararı dokunur. Huzursuzdur, sıkıntılıdır. Her an neden mutlu olmadığını bilmeden mutsuzluğu yaşar. Zaten bilse sevecek insanları, bilse Allah'a müracaat edecek. Ya Rabbi diyecek, bana öyle bir terbiye ver ki ben bütün insanlara sadece iyilik edeyim. Onlar için yaşayayım. Hayatımı onlara vakfedeyim. Allah Teala da ona o zaman diyecek ki, işte bu hayat felsefesi seni mutluluğa ulaştıracak yegane yol budur. Yani kulağınıza söyleyeyim. Başkaları için yaşamak. Başka insanlar için yaşamak. Ne zaman kendinizi diğerlerinin mutluluğuna adarsanız, yalnız onlara bir nebzecik mutluluk verebilmek için yaşarsanız, buram buram mutluluğun içinde kendinizi bulursunuz. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşarsınız. İnsanları sevin. İnsanları sevindirin. Sevmeyi öğrensinler ve sizden görecekleri yardımla sevinsinler. Bir insanın dertli bulunduğu bir devrede, bir ihtiyaç anında ona ihtiyacı olan şeyi sağladığınız zaman onun gözündeki parıltıya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu minnetin ışıldamasıdır. Bu mutluluğun ışıldamasıdır. Bir derdine derman oldunuz kişinin. Bir problemini çözdünüz. Ona yardımda bulundunuz. Onun mutluluğunu gözlerinden anlarsınız. Gözlerinden anlaşılır. Sizin ne huzur bulduğu, sizin yardımınızdan memnun olduğu. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek gibisi var mı? Her an etrafınızda bir sürü mutsuz adam dolaşır. Her gün onları görürsünüz. Suratları asıktır. Bir sürü dertleri vardır. Arkasında sadece kendi hataları vardır. Kendileri için yaşıyorlar. Her şeyi kendilerine bir menfaat sağlamak hedefi içerisinde yaşıyorlar.
Her olayın arkasından da sadece huzursuzluğu elde ediyorlar. Niyetiniz halis olacak. İnsanları seveceksiniz ki onlara yardım edesiniz. Yardım ettiğiniz zaman yaşadığınız hazza dikkatle bakın. İşte o katıksız bir hazdır. Başka birine bir yardımda bulunmak, bir hizmette bulunmak, onun bir problemini çözmek, ihtiyacı olan şeyi gidermek. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Allah-u Teala'nın mükafatı öyle büyüktür ki bir verirsiniz, bin alırsınız. Hesapsız size Allah-u Teala ihsanda bulunur. Nimetler verir. Siz o nimetlerden de başkalarına paylarını her zaman verin. Her zaman biliniz ki paranızın bir kısmı size emanet edilmiştir Allah Teala tarafından, size ait değildir. Öyleyse ihtiyaç sahiplerine verin sevgili kardeşlerim. O zamanki huzurunuzu hiçbir şeyle değişmezsiniz. Öyle bir huzur kaplayacak ki içinizi, hay Allah diyeceksiniz, neden ben şimdiye kadar bunu yapmamışım ki? Bu insanlara paramın bu kadar bir kısmını vermekle ben bir şey kaybetmiş olmadım. Zaten Allah Teala 1/40'ını yeterli buluyor. Yani %2,5'unu. Ve de vermezseniz bunun azabı sizi mutlaka tutar. Bu para helal para. Ben bunu çalışmamla kazanıyorum. Helal para kazanıyorum. Bunda kimsenin hakkı yok diyemezsiniz. Hakkı var. Helal kazandığınız o paranın %2,5'u, 1/40'ı size helal değildir. Onu eğer vermezseniz, onun huzursuzluğunu yaşarsanız, yaşarsınız. Onu verirseniz huzur içinde olursunuz. Ama daha çoğunu verirseniz katlarsınız. O zaman huzurunuz da kat kat olur. Mutluluğunuz da kat kat olur. O başkalarına yardım edebilmenin o büyük hazzını zaten bir defa yaşadığınız zaman sevgili kardeşlerim vazgeçemezsiniz ki. Hep o hudutları falan düşünmeden verirsiniz. 1/40'ı geçer, daha öteye geçer. Ama bu sizi sadece mutlu eder. Ama bu arada çok önemli bir başka şeyi keşfedeceksiniz. Eğer verirseniz Allah-u Teala size onun kat kat mislini verir. Deneyin. Bir yıllık bir zaman parçası içinde verin. Daha çok verin, daha çok verin. Ve Allah-u Teala'nın size neler gönderdiğine dikkatle bakın. Anlayamazsınız paranın nereden geldiğini. Ama siz başkalarına verici olduğunuz sürece Allah-u Teala sizi devamlı besleyecektir. Paranın nereden geldiğini anlayamayacaksınız. Ama verdikçe o size kat kat verecektir. Yani verdikçe verdiğiniz kadarını kaybetmiş olarak düşünmeyin sakın kendinizi. Onun kat katı size geri dönecektir. Allah-u Teala tarafından bilmediğiniz yerlerden, bilmediğiniz bir şekilde size gelecektir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek, onlara yardıma ehil görmek ve parayı verdiğiniz zaman o huzuru yaşamak öyle büyük bir huzur ki sevgili kardeşlerim. Deneyen bunu tam söylediğimiz gibi
bir standart içinde yaşayacaklar. Ya Allah'a çok hamdedecektir, çok şükredecektir. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Sen bana para verdin, ben de onun sadece bir kısmını verdim başkasına ama sen bana büyük huzur verdin. Neyse ben bu huzuru tekrar tekrar yaşamak istiyorum. Onlara hep yardım etmek istiyorum. Beni her zaman onlara yardımcı kılıyor Allah'ım. Böyle dua edecek kişi. Ama görecek ki yardımını arttırdıkça Allah'ın ona gönderdiği para giderek artıyor. Elinde kalan para azalmıyor yardım etti diye. Çoğalıyor. Başka başka kaynaklardan başka başka paralar geliyor. Öyleyse niçin Allah-u Teala'nın kanununu uygulamıyorsunuz ki sevgili kardeşlerim? Kanun, hayatınızı başkalarına vakfetmek. Kanun, başkaları için yaşamak. Mutluluk orada. Onlar da Allah'ın yaratıkları, onlar da insan ve ihtiyaçları var. Sebebi sizi alakadar etmez. Hangi sebeple olursa olsun kişi düşmüştür. Parasızdır, sıkıntıdadır. Bunun manası mutlaka siz ona yardım etmelisiniz. Diyelim ki bir üç gerçeğiyle karşı karşıyasınız. Aslında parasız değil ama sizden para istiyor. Verin, siz kazanırsınız. Allah Teala zaten ne kadar vermeniz lazım geldiğini iç dünyanızda belirtir. Ama şunu gözleyeceksiniz. Mutlaka yaşayacaksınız. Siz verdikçe size gelen paralar, kazandığınız paralar onların kat kat fazlası olarak geri dönecektir. Şaşıracaksınız evvela ne oluyor diye ben eskiden kimseye para vermezdim. Benim de geçinmek için ancak kıt kanaat geçinmem temin edilirdi kazandığım parayla. Şimdi yine aynı parayı kazanıyorum. Ama başkalarına para verince bilmediğim yerlerden bana para geliyor. Yani hesap etmediğim yerlerden, aklıma gelmeyen yerlerden. İşte onu gönderen Allah'tır. Bilmediğiniz yerlerden size gönderir. Sevgili kardeşlerim, siz başkalarını mutlu etmek için ne yaparsanız onun mislini Allah Teala'dan mutlaka alırsınız. Siz o mutlu ettiğiniz kişinin, o parayı vererek, yardım ederek onu mutlu ettiğiniz kişinin kat kat mutluluğu yaşarsınız her seferinde. Vermek almaktan çok daha büyük bir olaydır. Öyleyse unutmayın ki kazandığınız her parada fakir fukaranın hakkı var. Yaşamınızı ona göre dizayn edin. Hep mutlu olun. Onların yüzündeki o sevinç ışıltısını kalbiniz hissedecektir. Siz ona bakmasanız da kalbiniz hisseder. Onların size minnet duyması, sizin harekete geçmenizi temin etmeli. Minnet, sizi üstün görmeleri şeklinde tezahür etmesin sakın. Sadece yardımcı olmanız istikametinde geçerli olan bir husus olmalı. Sevgili kardeşlerim, sakın nefsinizin afetlerine yer vermeyin. Ben senden üstünüm. İşte al bu parayı da harca tarzında bir
iç dünya söz konusuysa bunun mutluluğunu yaşayamazsınız. Burada nefsiniz giriyor devreye. Bir övünme payı çıkarıyorsunuz kendinize. Bir onlardan üstün olduğunun mutluluk zannettiğiniz bir mutsuzluğunu yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu zulmü yapmayın kendinize, kendinize zulmetmeyin. İnsanları sevin, sevginin ışığında onların bir ihtiyacını giderdiğiniz zaman duyacağınız şey sadece mutluluk olmalı. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak ister misiniz? O zaman veren el olun. Allah size o verdiğinize karşılık ne kadar çok şeyi geri getirdiğini göreceksiniz. Geriye döndürdüğünü göreceksiniz. Verdiğinize karşılık aldıklarınız kabili kıyas olamaz. Hep onlardan çok daha çok daha çok daha fazlası size gelecektir. Allah'ın kanunu değişmez. Allah ellerindekileri ihtiyaç sahiplerine verenleri sever. Allah Teala tarafından sevilmek istemez misiniz? İstersiniz muhakkak. Öyleyse gereğini yapın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın ki Allah Teala her şeyin şuurundadır. Kanunları otomatik çalışır. Verene Allah verir. Kat kat verir. Allah Teala her şeye kadirdir. Onun hazineleri tükenmez. İsteyen kişi eğer kalpten istiyorsa Allah Teala ona bir yerden gönderecektir. Allah'ın sevgilisi olun. Sevgili olmanın ölçüsü zikirdir. Allah Teala en çok daimi zikirdekileri sever. Daimi zikirdeklerden daha çok

Bundan büyük huzur duymalısınız. Bu her davranışınızdan bellidir. İnsanlara yardım etmek, hangi açıdan olursa olsun sizin için bir zevk haline gelecektir. Sevgili kardeşlerim, insanlar arasında her türlüsü bulunur. Kötü niyetli insanlar da bulunur. Onlar da insanların bu halinden faydalanarak herkese kendilerini acındırıp onlardan para sızdırmaya çalışırlar. Onları da vermekten çekinmeyin. Ama onlar eğer bu niyetin arkasındaysalar, o aldıkları paranın hayrını göremezler. İnsanları sömürmek için aslında ihtiyaçları olmadığı halde ihtiyacı varmış gibi gösteren bir insan Allah tarafından sevilmez. Yetmez. O beklediği paraları alsa da ondan bir hayır görmez. O paralarla mutluluğu yaşamaz. Bir insanın en çok mutlu olduğu para, alın teriyle kazanıp harcadığı para değildir. O alın teriyle kazanıp harcadığı paranın yanı başında başkalarına verdiği paradır. Başkalarının ihtiyacı için, o ihtiyacı karşılamak için onlara verdiği paradır. Para bir mutluluktur. Ne zaman? İhtiyaç sahibi birisine verildiği zaman veren için mutluluktur. Para bir mutluluktur. Ne zaman? İhtiyaç sahibi olan birisi, gerçekten ihtiyaç sahibi olan birisi, o parayı birisi ona, o daha talep etmeden verdiği zaman en büyük hazzı yaşar. İstememiştir. Nefsine ağır gelen bir küçülmeye girmemiştir. Ama Allah Teala onu öyle bir şekilde verdirmiştir ki o daha istemeden ihtiyacı olan şey ona ulaşmıştır. Allah Teala her zaman böyle sürprizler yapabilir Allah'ı seven kullarına. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok sevin. Sevginizle tomurcuklanan gül bahçelerinde dolaşırsınız. Bizim en çok sevdiğimiz koku gül kokusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel gülü. Allah Teala hamd ederiz, şükrederiz. Bize de öyle bir koku nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İnsanlar cemaat halinde yaşarlar. Yalnız yaşamazlar. Hepsi cemaatin, toplumun bir parçasıdır. Elbette insanların arasında zenginler bulunacaktır, fakirler bulunacaktır, fakirler ihtiyaç sahibi olacaktır. Onlara elimizi uzatmalıyız. Onlara yardımcı olmalıyız. Bir toplumdaysanız, herkesin birbirini tanıdığı bir toplumda mutlaka fakir kardeşlerimiz vardır. El birliğiyle herkesten biraz alarak o az para kazanan veya kazanamayan kardeşlerimize yardımcı olmalıyız. Bizim aramızda olmaz öyle şey. Ama

İnsan kendisini başka insanları sömürmeye adamışsa, kör nefsi için ihtiyacından çok daha fazla parayı insanlardan şu veya bu şekilde almaya çalışıyorsa, orada bir yanlışlık vardır. Bu noktada Allah Teala o kişiyi haklı görmüyor. Şeytan devreye girmiştir. Ona ihtiyacının çok daha ötesinde insanları sömürmek için bir talep sahibi olmasını kılmıştır. Talep sahibi olmasını vücuda getirmiştir. İşte orada hakkaniyet hudutları çiğnenmeye başlar. Bu bir haddi aşmaktır. Başkalarının gönül rızasıyla yardımını kötüye kullanmaktır. Onun için güzel olan herkesin ihtiyaç sahibi olduğunu düşündüğü kişiye o istemeden vermesidir. Bunu yaptığınız zaman en güzeli oluşturmuş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki sevgi ağacının meyveleri boldur. Allah Teala insanları sevmiş ve yaratmıştır. En çok sevdiği mahluk insandır. Çünkü sadece insana ruhundan üfürmüştür. Bu sebeple insan sadece onun en çok sevdiği mahluk değil, en üstün kıldığı mahluktur. İşte şeytanın, iblisin en çok zıttına giden, en çok öfkelendiği, kudurduğu husus da budur. İnsanoğlu şeytandan çok sonra yaratıldı. Şeytan ateşten yaratıldı, yani enerjiden yaratıldı. İnsansa topraktan yaratıldı, hameyin mesni olan bir topraktan yaratıldı. Biz size ne söylüyorsak, söylediğimiz her şey şeytanın söylediklerinin tersidir. Allah neyi isterse, İblis onun gerçekleşmemesi için her şeyi yapacaktır. Kaybedeceği bir şey kalmamıştır. Biliyor ki cehennemin en derinine, esfeli safilisine atılacaktır. Esfeli safiliğine atılacaktır. Cehennemin en dibindeki gaya kuyusu. Sevgili kardeşlerim, böyle olunca iblisin herkese kötü davranması tabii bir şeymiş gibi görünüyor. O Allah-u Teala'nın huzurundan kovulmuş. Ve o sonsuz uzun ömrü boyunca kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Kıyametten sonra da sonsuza kadar cehennemde olacak. Bu mahluk kibiri yüzünden, gururu yüzünden cehennemi seçmiş. Bu sonsuz hayatı boyunca bütün insanlara onun gibi olan şeytanlar, onun emrinde olan şeytanlar hep zarar vermeye çalışacaklardır. Hep huzursuz etmeye çalışacaklardır. Onlar çalışsınlar. Siz mutlu olmanın kaidelerini öğrendikten sonra, bunları hayatınıza tatbik ettikten sonra ne yazar ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?
Şeytan varsın, kötülüklerine devam etsin. Siz de varın, iyiliklerinize devam edin. Her yaptığınız iyilik sizi biraz daha mutlu kılacaktır. Allah yolunda yaptığınız her yardım sizi mutlu kılacaktır, huzurlu kılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, terazinin ağırlıkta olan kefesinde kalın. Hep sevaplarınızı, günahlarınızı aşsın. Hatalar yapabilirsiniz. Herkes hata yapabilir. Farkına bile varmadan da hata işleyebilir. Bilerek de işleyebilir. Ama eğer Allah için olursanız, başka insanların mutluluğunu kendinize hedef edinirseniz, ibadetler size zevk vermeye başlar. Namaz, oruç, zikir. İşte bir Ramazan'ı daha geçirdiniz sevgili kardeşlerim. Ve de gördünüz ki Ramazan ayı 11 ayın gerçekten en sultanıymış. İşte bu sene muhteşem bir Ramazan geçirdik. Her gece tezekkür yapmak imkanının sahibi olduk. Her gece iftar yaptık sizlerle. Her gece mutluluğu en üst boyutta birlikte yaşadık. Her şey çok mu güzeldi, yoksa bize mi öyle geliyordu? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Sizler varsınız sevgili kardeşlerim. Bizi anlayan, Allah yolunda bunca hizmeti bugüne kadar yüklenen ve de bunun, bu hizmetin, Allah yolundaki hizmetin o büyük huzurunu yaşayabilen sizler. İşte mutluluk burada. Başkaları için yaşamakta. Unutmayın ki Allah Teala size eğer mutluluk veriyorsa bunu başkalarıyla paylaşın diye veriyor. Mutlu olan siz, başka insanları da mutlu etmek için çalışmalısınız. O zaman hepimiz aynı şarkıyı söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, yaşamak güzel bir şey. Allah için olursanız bu güzelliği kat kat arttırabilirsiniz. Her geçen gün Allah'ın size karşı olan sevgisinin arttığı bir muhteşem dünyada yaşarsınız. Daha çok sevilirsiniz her geçen gün. Her geçen gün huzurunuz artar. Her geçen gün mutluluğunuz en güzele ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzeli sizin olmalı. Bunun için fazla bir şey yapmaya gerek yok. Sadece bir tek şey yapacaksınız. Başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna hasredeceksiniz. O zaman çok sevileceksiniz. Huzur içinde olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir gönül sohbetimiz daha burada sona eriyor. Sizleri ne kadar çok sevdiğimizi biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sorun. O size en güzelini anlatır. Kalbimiz hepinizi alacak kadar geniş. Hepinizin sonsuz mutlulukları ulaştırılmasını
Allah Teala tarafından ulaştırılmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve Assalamu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Hepinizin kalbimizde ayrı bir yeri var. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizi sevgi dolu bir dünyada yaşatıyor. Sevgiyle yoğrulmuş bir dostluk, kardeşlik ve Allah'ın etrafındaki ilk daire olmak şerefi. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar gösteriyor ki biz Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Sevmek başlı başına bir güzelliktir. Seven insan sevdiğiyle beraber olduğu zaman hep mutluluğu yaşar. Huzur içinde olur. Ya nefret edenler, onlar hep mutsuz olmaya mahkum etmişlerdir kendilerini. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevmek varken ve bunun vereceği mutluluğu yaşamak varken neden nefret? Neden mutsuzluk, huzursuzluk? İşte insan tabiatı her kapıya açıktır. Hamdolsun ki Allah Teala biz insanlara irade diye bir yetki vermiş, bir imkan vermiş. Bir davranış biçimini tayin etme konusunda söz sahibi olan bir muhteva. Sevgili kardeşlerim, nefret edecek yerde sevsek niye kaybederiz ki? Sevmek mutluluğun kapısıdır. Seven insan eğer sevdiği tarafından sevilirse o mutluluğu yaşayan bir insandır. Nefret eden insana gelince onun nefret dolu davranışları etrafındaki insanların da kendisine nefretle davranmalarına sebep olur. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim başkalarını mutlu ederek mutluluğu yaşamak bu mümkünse ve başkalarına kötü davrandığımız zaman huzursuzluk duyuyorsak neden güzel davranmayalım? Ki bunun cevabı da bize dönen güzel bir davranış olur. Normal statüde konuşuyoruz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hedef olarak mutluluğu göstermiş. Hepimizi Allah Teala şu dünya adı verilen gezegende biz hayatta olduğumuz sürece mutlu olalım hedefine dayalı olarak yaratmış. Ama insanların ruhlarının yanı başında nefsleri de var. Asıl ruh 19 tane hasletle mücehhesse, nefs de 19 tane afetle cihazlandırılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Bunlardan denge halinde olan bu statüde neyi değiştirebilirsek, negatiflerden birisini devre dışı bırakarak, onun üstesinden gelerek veya pozitiflerin değerini artırmak suretiyle ya da ikisi birden hem Allah'ın emirlerini yerine getirmek konusunda bir büyük gayretin sahibi olmak hem de yasak ettiklerini işlememek istikametinde bir gayretin sahibi olmak ikili bir başarıyı ifade eder. Bu daha kısa sürede daha kalıcı bir mutluluğu ifade eder. İşte yaşadığımız hayata bu pencereden baktığımız zaman görürüz ki mutluluğun mükafatı mutluluktur. Bu mutluluğu sağlayabilecek olan faktörse etrafımızdaki insanlara en güzel şekilde hitap etmek. Onları mutlu etmek üzere hedeflenerek hitap etmek. Eğer hedefimiz etrafımızdaki insanlara mutluluk vermekse, o zaman mutluluğu yakaladık demektir. Neden? Çünkü Allah'ın bir kanunu var. Etrafınızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk verebilirseniz, Allah Teala size onların toplamı kadar mutluluk verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kapılar ardına kadar açık. Gayretimiz hep bu istikamette olmalı. Yani sevmeliyiz. Ne demek yani sevmeliyiz? Şu demek, seven sevdiğini mutlu etmeye çalışır. Bu mutlu etme istikametindeki gayreti ne kadar hedefine ulaşırsa o kişi o başkalarına verdiği mutlulukların toplumu kadar mutluluğu kendisi yaşayacaktır. 10 kişiye A kadar mutluluk veren bir kişi, her birine A kadar mutluluk veren bir kişi kendisi 10 A kadar mutlu olur. Niçin yaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Mutlu olmak için değil mi? Allah Teala ne diyor? Nefret ettirmeyiniz. Ve nefret etmeyiniz. Seviniz ve sevdiriniz. Öyleyse bu pencereden bakıldığı zaman olaylar dizisinin en güzele dönük olduğunu yaşayacaksınız. Sevmek masterının çevresini oluşturan her şey. Her şey başka insanları mutlu etmeye yöneliktir. Seviyorsanız içinizden gelen şey her zaman sevdiğinizi mutlu etmek istikametinde gelişir. Allah Teala acaba niçin zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış? Acaba niçin? Çünkü eğer biz daimi zikre ulaşabilirsek negatif faktörlerin hepsi devre dışı kalacaktır. Bunlardan bir tanesi de nefrettir. Zaten o kişi sevgi hasletinin sahibidir. Ama bu sevginin alanı büyük ölçüde genişleyecektir. O kişinin nefret açısından başarı kazandığı her alanda sonuç sevgiye dönüşür. Ve sevgi seviyesi giderek artar, artar, artar. Kişi Bu seviyenin artışıyla buna paralel bir mutluluğun beraber yürüdüğünü mutlaka fark edecektir. Fark ettiği zaman bu konuya daha fazla önem verecektir. Daha çok sevecektir. Neticede daha çok sevilecektir. Ve her mutlu ettiği kişiye verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşayacaktır. O zaman biz bir kişiyiz. 10 kişiye mutluluk veriyorsak onun 10 katını yaşayacağız. 20 kişiye, 30 kişiye, 40 kişiye mutluluk veriyorsak onların toplamı kadar mutluluğu biz yaşayacağımız için hayatımız huzur içinde geçecek sevgili kardeşlerim. Ama insanlar bize kötü davranıyorlarmış. Olsun. Onlar bize kötü davranabilir. İşte Allah-u Teala'nın hepimize verdiği emir, onların kötü davranışları onları alakadar eder. Size ulaşan her kötü davranışın karşısında siz derecat kazanırsınız. Ama kötü davranan kişi derecatı kaybeder. Bu kötü davranış sizi de kötü davranışa sevk etmek isteyecektir. Ama aksini yapmayı başarırsanız o zaman o kötü davranan kişiye güzel, çok güzel bir davranışla cevap verdiğiniz zaman o kişinin size yeniden ulaşarak negatif bir istikamette faaliyet göstermesi biraz zor olur sevgili kardeşlerim. Çünkü siz kimliğinizi ispat etmişsiniz. O size kötü davranmış ama siz ona kötü davranmamışsınız. Siz ona güzel bir davranışla, bir başka ifade kullanalım, onu mutlu edecek olan bir davranışla cevap vermişsiniz. Belki o kişi, hadi canım senle bu bir tesadüftür diye düşünerek, bir defa daha sizi imtihan edebilir. Arkasından bir defa daha imtihan edebilir. Ama her imtihanının arkasından o kötü davranışa sizin güzel bir davranışla cevap vermeniz, onu mutsuz değil, mutlu edecek bir davranışla cevap vermeniz, ona mutlaka neticede tesir edecektir. Ben bu kişiye böyle davranmama rağmen ondan şimdiye kadar bana gelen bütün davranış biçimleri bunun intikamını alır hüviyette değil. Tam aksine kendisine hiç kötü davranılmamış gibi en güzel davranışlarla cevap vermesi bu kişinin beni tanıdığım insanlardan hiçbirine benzemediğini gösterir. Böyle bir düşüncenin sahibi olacaktır o kötü davranan kişi. Etrafında da genel olarak o etrafındakileri kötü davrandığı için kendisine de kötü davrananlar olmuştur. Ama sevgili kardeşlerim, sizde farklı bir yapı göreceklerdir. Farklı ve yerlerine oturmuş, Allah'ın emrettiği standartları uygulayan birisi var karşılarında. Allah-u Teala acaba niye böyle bir emir vermiş? İnsanlar mutlu olsunlar diye. Çünkü başkalarına mutluluk veren herkes, o mutluluğa paralel olan, aynı seviyede bir mutluluğu, kendilerine de Allah'ın yaşattığını o insanlar keşfetmişlerdir. Keşfedince ne olur? Ne olması lazım mantık ölçülerine göre? Ben eğer bir başkasına onu üzecek bir şey yapıyorsam, Allah-u Teala da benim üzerindeki negatif bir tesiri ortaya koyup, beni onun üzüldüğü gibi üzecektir. Ama ya ben o kişiye onu mutlu edecek bir davranışla davranmışsam, onu mutlu etmeyi başarmışsam, o zaman Allah'ın otomatik kanunları bende tezahür edecek ve ben de o mutluluğu yaşayacağım. O zaman etrafımızda birçok insan var sevgili kardeşlerim. Her birine ne kadar mutluluk verirsek, o kadar mutluluğu biz de yaşayacağımız için iki kişiye mutluluk veren bir insanla 20 kişiye mutluluk veren bir insanın yaşadığı mutluluk aynı olmaz. İkincisi birincisinden çok çok çok daha mutludur. Çünkü iç dünyası başkasına verdiği her mutluluktan sonra Allah'ın verdiği bir mükafatla ona huzur verir. Dış dünyası da bütün insanlara hep onları mutlu edecek davranışlarla ulaştığı için onlar tarafından sevilmesine sebebiyet verir. O zaman siz de aynı şarkıyı söylemez misiniz sevgili kardeşlerim böyle olunca? Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Şunu matematik olarak bir insanlar düşünse, ben başkalarına mutluluk verdiğime göre onlardan geri aldığım şey eğer mutluluk oluyorsa, onların bana davranışları beni mutlu edecek bir hüviyette geri dönüyorsa ve şimdi aksini de devreye sokalım. Kötü davrandığım, kalbini kırdığım insanlar da bana karşı öfkeli ve benim kalbimi kıracak davranışlarla geri dönüyorlarsa, o zaman normal mantık ölçüleri çerçevesinde benim yapmam gereken şey onları mutlu edecek davranışlarla onlara ulaşmam değil mi? Eğer buysa, o zaman aynı mutluluğu benim de yaşamam söz konusuysa, ben insanları mutlu etmeliyim diye düşünmeye başlarım. Hele tatbikata geçip de gerçekten böyle olduğunu tespit ettikten sonra. Ondan sonra da daha da coşar herhalde insan. Onlara hep en güzel davranışlarla davranmaya çalışır. Ha, o kişi kendisi buna karşı kötü bir davranışla davranıyor. Tamam. İşte o kişiye verilecek olan, o kötü davranışla davranan kişiye verilecek olan en güzel, Allah'ın emirlerine en uygun ders, ona onun yaptığı kötülüğe karşı iyilikle cevap vermektir. Bu ne yazar? Bu mutluluk yazar. Sevgili kardeşlerim, sevmek, bu sevginin açık bir göstergesi olan karşısındakini mutlu etmekle sonuçlanır. Seven insan mutlu etmeye çalışan insandır. Nefret eden insan da mutsuz etmeye çalışan insandır. Birincisi, o sevgisi yüzünden başkalarını mutlaka mutlu etmek ihtiyacını duyacak ve onu gerçekleştirdikçe Allah da ona mutluluk vereceği için hep mutluluğu yaşayacaktır. Ama kim başkalarına karşı nefretle davranıyorsa, öfkeyle davranıyorsa, davranışları etrafındaki insanlara mutluluk değil, huzursuzluk veriyorsa, o kişinin mutlu olması mümkün değildir. Etrafındaki insanlara kötü davrandığı için onlardan kendisine her kötü davranış geldiğinde öfkelenecektir, sıkılacaktır. Rahatsızlık hissedecektir. Yani Allah Teala ona başkalarına verdiği rahatsızlığı, huzursuzluğu her o tarzdaki davranışından sonra yaşatacaktır. Bir, her şeyin en güzel standartlarda cereyan ettiği bir dünya var. Güzel davranışların sahibi için. Bir, her an sıkıntı içinde olmak var. Başkalarına onları rahatsız edeceği her davranışında Allah o kişiye huzursuzluk verir. Ama burada da bitmez. Çünkü kendisine kötü davranılan kişi bunun karşılığını mutlaka vermek isteyecektir ona. O da yeni bir negatif davranışla kendisine kötülük ederek kötü bir örnek olacaktır. Ve onu üzecek bir davranışı sergileyecektir. Neden sevgili kardeşlerim? Başka insanlar bize kötülük yapmışlar. Onların durumuna bir bakalım. Kötülük yaptıkları için o yaptıkları kötü davranıştan, bizi üzen davranıştan onların huzurlu olması mümkün değildir. Onların zevk alması mümkün değildir. Öfke bir insanı oraya ulaştırır ama o kişi yaptığı kötü davranışın arkasından mutluluğu asla yaşayamaz. Her kötü davranış, kötü davranan kişiye mutlaka mutsuzluk ulaştırır. İntikam ise bir mutluluk değildir. İnsana karşısındakine yaptığı kötü davranıştan onun üzüldüğünü hissettikten sonra bu kişi sevineceğini zanneden bu kişi sevinmediğini, huzursuz olduğunu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, madem ki seversek seviliyoruz, öyleyse etrafımızdaki insanların bize kötü davranması çok açık bir şekilde bizim ona karşı yanlış davranışlarımızın var olduğunu gösterir. O hata yapmıştır, bize kötü davranmıştır. Tamam. Ama arkasında gene biz yok muyuz? Seven sevdiğine koşar. Nefret eden nefret ettiğinden kaçar. Seven sevdiğine hep en güzel davranışlarda davranır. Çünkü oradan kendisine ulaşan her şey kendisini mutlu ediyor. Gayri ihtiyari o da karşısındakini mutlu etmek istikametinde bir ihtiyaç duyacaktır sevgili kardeşlerim. Ama bunu başardığı zaman duyduğu huzur ve mutluluk onu hep böyle davranmak için hazır tutacaktır. O kişiyi tespit etmiştir ki başkalarını mutlu ettiği zaman her mutluluk verişinde kendisi mutlu oluyor. Tespit etmiştir ki başkalarını üzecek olan her davranışının neticesinde kendisi de mutsuz oluyor. Allah Teala cevapları otomatik olarak verir. Ne ka küfte, o ka ekmek. İnsanları mutlu eden her güzel davranışınızın arkasından Allah'ın içinize huzur verdiğini, mutluluk verdiğini yaşayacaksınız. Başkalarını rahatsız eden, huzursuz eden, sıkıntıya sokan her davranışınızda da arkasından huzursuzluğu yaşayacaksınız. Bunları Sahiden böyle mi diye her denemenizde aynı sonuçla karşılaşacaksınız. Ya insanları mutlu eden bir davranış ya da mutsuz eden bir davranış. Her imtihan böyle olduğunu size kesintisiz olarak ispat eder. Öyleyse hal böyle olduğu takdirde yapabileceğiniz en güzel şey, sizi mutlu edebilecek olan tek şey başkalarını mutlu etmektir. Her başkalarına mutluluk verdiğiniz olayın arkasından onların eskiden size güzel davranmazken artık daha güzel davranışlarla cevap vermesi sizi onlara daha güzel davranmaya yetecek olan çok önemli bir tesir edici faktördür. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için insanların istediği şey mutlu olmak değil mi? Herkes mutlu olmak istiyor, öyle değil mi? Ve başkalarının kendilerini mutsuz etmesi sebebiyle huzursuz oldukları da kesin. Öyleyse her açıdan olaya baktığınızda başkalarının size kötü davranmasının arkasında sizin ona olan kötü davranışınız veya davranışlarınız yatmakta. Öyleyse top sizde değil mi? Onlara kötü davrandığınızda onların da size kötü davranmasına sebebiyet veriyorsanız, onları mutlu edecek davranışlarınıza karşılık onlardan da size geri dönen şeyin sizi mutlu edecek olan davranışlar olduğunu tespit ettiğiniz zaman siz iki defa mutlu olursunuz. Bir, o kişiye mutluluk verdiğiniz zaman Allah-u Teala sizi de mutlaka huzurlu, mutlu bir insan yapacaktır. Bu mutluluğu ve huzuru Allah da size yaşatacaktır. Başkaları da sizi mutlu edecek davranışlarla geri dönecektir. Eşyanın tabiatına uygun olan sonuç budur. Kim etrafındaki insanları mutsuz eden, huzursuz eden davranışların sahibi ise bu davranışların tabii neticesi olarak etrafındaki insanlar da ona öyle bir kötü davranışla cevap vereceklerdir. Sevgili kardeşlerim, o zaman açık değil mi ne yapmamız lazım geldiği, hedefimizin ne olması lazım geldiği açık bir hüviyetle karşımıza çıkmıyor mu? Eğer biz diğergam olabilirsek, etrafımızdaki insanlara her davranışımızla mutluluk veren bir insan olabilirsek, her mutluluğun karşısında bir huzur duyduğumuzda bir vakaysa, içimizden bir sevinç yükseliyorsa, işte gene birisini mutlu ettim, hamdolsun Allah-u Teala'ya ki, o benimle olan konuşmasından sonra mutlu bir şekilde ayrıldı. Böyle bir hedefe her ulaşmanız sizi de mutlu etmez mi sevgili kardeşlerim? Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. İşte kanun, mutlu et, aynı miktarda mutlu ol. Ama biz bir kişiyiz, etrafımızda 100 kişi var. Kapılar ardına kadar açık demek de o onları kastediyorum. Yani yaşadığınız mutluluğun 100 katını yaşayabilirsiniz. Başka herkese onları mutlu edecek güzel şeyler söyledikçe. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sormalıyız kendi kendimize. Peki böyle de ben neden mutsuzum? Cevap açık değil mi? Eğer ben başkalarını mutlu edecek davranışların sahibi olsaydım, onlardan da bana her zaman beni mutlu edecek davranışlar geri dönecekti. Ben de etrafımdaki herkesin en güzel davranışlarına muhatap olan birisi olarak mutluluğu yaşayacaktım. Ama fırsat geçmiş değil ki. Fırsatı kaçırmış değilsiniz ki sevgili kardeşlerim. Bu konudaki düşünce standardınız bu olursa, o zaman başka insanları mutlu etmek için harekete geçmeniz bir zamanı gerektirmez. İçinizden gelen şey mutlaka o olacaktır. Başkalarını mutlu etme gayreti. Ve bunu adım adım başardığınızı göreceksiniz. Hele başardıkça mutluluğunuzun arttığını hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir şekilde siz kendi dünyanızda yaşamışsanız, o zaman hedefiniz hep bu olacaktır. Başka insanları mutlu etmek. İşte mutluluğun kalesi budur. Etrafınızdaki insanların ne kadarına ne kadar mutluluk verebilirseniz onun toplamı kadar siz mutlu olursunuz. O zaman bütün insanlar, sizinle konuşan bütün insanlar bu istikamette bir rolün sahibi olabilirler. Bu sizin onlara güzel davranmanıza bağlıdır. İnsanların bu konudaki şeytanın oynadığı tuzağa düşmesinin arkasında hep şeytanın insanlara olan nefreti vardır. O ister ki kendisi nasıl o nefret dünyasında sonsuz bir huzursuzluğun sahibi ise sizin de öyle huzursuz olmanızı, sıkıntılı olmanızı hep isteyecektir. Bunu gerçekleştirmek üzere hareket sahibi olacaktır. Öbür taraftan Allah-u Teala'nın sizden istediği şey sizin mutluluğunuzdur. Allah da isteyecektir ki herkese en güzel davranışlarla davranın. Ne olur davranırsanız onu mutlu edersiniz. Ne olur onu mutlu ederseniz siz de aynı seviyede bir mutluluğu yaşarsınız. Allah Teala size bunu mutlaka yaşatır. Kanunu böyle koymuş. Peki etrafındaki insanlar bir kişi değil ki birçok. O zaman da her şey çok güzel değil mi? Her birine mutluluk vermek konusundaki gayretleriniz semeresini verdikçe, onları mutlu ettikçe onlara verdiğiniz mutluluğun aynını siz de yaşayacağınız için giderek daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaksınız. O hedefe ulaştıktan sonra geri dönmeniz de artık mümkün değildir. Çünkü o güzelliği yaşamışsınızdır. İspat etmiştir ki Allah-u Teala ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar güzel davranışta bulunursanız o kadar mutlu olursunuz. Madde bir. Ne kadar güzel davranışta bulunursanız karşınızdan da karşınızdaki kişilerden de o kadar güzel davranışlar geri gelir. Madde iki. Evvela siz ona mutluluk verdiğiniz için mutlu oluyorsunuz. Ama burada kalmıyor. Çünkü o güne kadar siz başkalarına kötü davrandığınız için size de kötü davranan o insanlar artık size karşı kötü davranmayacaklardır. Sizi mutlu edecek davranışlar onlardan size geri dönecektir. Öyleyse yapmamız lazım gelen gerçek davranış biçimi bu olmalıdır. Eğer biz hayatımızı başka insanları mutlu etmeye adarsak, hedefimiz bu olursa, bu hedefle insanları mutlu etmek bahtlılığına ulaşırsak, bunu başarırsak, etrafımızda ne kadar çok insan varsa o kadar çok mutlu etmek imkanına ve o kadar çok mutlu olmak imkanına kavuşturur bizi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevmek konunun temelini teşkil ediyor. Sevmek varken neden nefret etmek? Ama onlar bana kötü davranıyor. Onlar benden nefret ediyor. Sakın sizin yanlış davranışlarınız, sizin onlardan nefret ediyor gibi ya davranışlarınız onlarda bu ihtimali oluşturmuş olmasın. Konunun gerçeği budur. Her zaman aynı şey söz konusudur. Ne kâ küfte, o kâ ekmek. Başkalarına nasıl davranırsanız, onlardan size geri dönen davranış biçimi aynı istikamette olacaktır. Siz onları mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olarak bunu her başarmanızda onlardan size geri dönecek olan şey sizin mutluluğunuzu sağlayan çok güzel bir sonuçtur. O zaman Allah-u Teala'ya çok hamd edersiniz. Çok şükredersiniz sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki bugünüm de mutlu geçti diye rahat uyursunuz. Akşam yattığınız zaman hep huzur içinde olursunuz gün boyunca. Çünkü gün boyunca sizden başkalarına ulaşan her şey onları mutlu edebilecek olan bir hedefe yöneliktir. Başarsanız da Allah Teala sizi mutlu eder. Gayret edip başaramasanız bile gene mutlu eder. Çünkü Allah'ın emrettiği istikamette bir gayretin sahibi oldunuz. İç dünyanıza baktığınız zaman bunu gerekli boyutta gerçekleştirmiş olduğunuzu idrak ediyorsanız, o zaman mutlu olmamanız mümkün değildir. İşte bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, davranış biçiminin temeli bu olmalıdır. Başkalarını mutlu etmek için yaşamak, başkalarına mutluluk vermek için yaşamak ve bu istikametteki gayretiniz hedefine ulaşsa da mutlu olursunuz, ulaşamasa da mutlu olursunuz. Çünkü siz o gayreti sarf etmişsinizdir. Ama ikisinin sonucu aynı değildir sizin üzerindeki tesiri. Eğer başarmışsanız, onun da sizin sözlerinizden mutlu olduğunu yaşamışsanız, o zaman daha çok mutlu olursunuz. Bu, onlara vermek istediğiniz mutluluğun gayretinin mükafatıdır. Ama bunu başaramadığınızı düşünelim. Bütün gayretinize rağmen karşınızdaki üzgün insanı mutlu olmaya ulaştıramadınız. Başaramadınız bunu. Allah Teala size gene huzur verecektir. Bu verdiği huzur başardığınız takdirde aldığınız huzurdan biraz daha aşağıda olacaktır. Bu sizinizde olan bir imkan değildir. Siz A'ya da sahip olduğunuz bütün standartları kullanarak mutluluk verdiniz. B'ye de ama A B'den daha çok mutlu oldu. Bunun arkasında siz yoksunuz. Onun o andaki halet ironiyesi var. Sevgili kardeşlerim, gördük ki görevimiz başka insanları mutlu etmek. Ne olur öyle davranıp bir ömür boyu biz de başkalarını mutlu etmek istediğinde elimizden geleni yapsak da hep mutlu olsak. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri birlikte kıldı. Biz yeni sohbetimizde birlikteyiz. Bizi yaratan Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hepiniz Allah ile İsteseniz de istemeseniz de bir ilişkinin içindesiniz. O bizi yaratan Allah. Bize aklı veren Allah. Biz insanları kainatın en üstün mahluku kılan Allah Teala. Ruhundan biz insanlara üfürdüğü için. Bir insanın hayatı Allah Teala tarafından o kişi mutlu olsun diye kendisine verilmiştir, tevdi edilmiştir. Allah insana ruhundan öpülmüş ve insanı hayat adı verilen bir muhteva ile tamamlamıştır. Yaşamak

Ruhsuz kalacaktır. Çünkü ölüm mutlaka ruhun vücuttan ayrılmasını ifade eder. Neden? Çünkü ruh için ölen bir fizik vücut artık bir mekan olamaz. Bildiğiniz gibi nefsler için ve ruhlar için fizik vücut bir mekandır. Sevgili kardeşlerim, rüya gördüğünüz zaman iki şekilde rüya görebilirsiniz. Bir, çevrenizdeki her şey sizin için fiziktir. Yani bir odaya kapıyı açmadan, kolu çevirmeden, kapıyı açmadan giremezsiniz. Duvarların içinden geçemezsiniz. Şu anda fizik dünyamızda standartlar neyse onu yaşarsınız rüyanızda. Bunun manası o sırada berzah alemindesiniz. Yani nefslerinize ait olan bir alem var, berzah alemi. O alemde bizden evvel ölen herkes nefsleriyle yaşamlarını sürdürmektedirler. İşte orada, o alemde, bu dünyadakine çok benzeyen bir hayat yaşanır. Aramızdan ölerek ayrılmış olan herkes oradadır. Rüyanızda onlarla buluşursunuz, konuşursunuz, eski günleri yad edersiniz. O zaman onlara sizi inandıracak olan sualleri sorun. Aranızda mesela çok özel bir konuşma geçmiştir. Öyle bir olaydır ki, ölümün rahmetliyle hayattayken o olayı yaşamışsınızdır. Onu sorun. Bu dünyadaki yaşantınızın bir gerçek olduğunu, orada da hayatın devam ettiğini ispat eder o size. Çünkü anlatacağı şeyler, konuştuğunuz şeyler, evvelce yaşadığınız şeylerdir. Ve hangi derinlikte sual sorarsanız sorun, aldığınız cevaplar hep sizi o ölmeden evvel onun yaşadığı devrede onunla beraber geçirdiğiniz hadiseleri, beraberce yaşadığınız olayları, onun da tam olarak yaşadığını idrak edeceksiniz. İstediğiniz kadar sual sorun, aldığınız bütün cevaplar konuştuğunuz kişinin o rahmetli olan olduğunu göreceksiniz. İşte buraya ulaştığınız zaman ölmenin aslında bir yok olma olmadığını, yaşantının berzah aleminde devam ettiğini ve aynı aileden olan rahmetli olanların bir arada yaşadıklarını göreceksiniz. Tıpkı bu dünyada onlar ölmeden evvelki hayat orada da devam ediyor. Buradaki gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu sadece biz bu dünyada yaşarken bizden evvel rahmetli olanlarla bir ilişkinin her zaman kurulabileceğini ifade etmek üzere sizlere anlatılıyor. Bunun ötesi bir insanın kıyametten sonra yaşayacağı hayat. Sadece

Bir tane alternatif var. Bir, cennette olmak. İki, cehennemde olmak. İblis insanların başına korkunç bir tuzak kurmuş. İslam aleminin başına demek, daha doğru. Ötekiler zaten daha evvelden hedeflerini kaybetmişler. İslam aleminin hedeflerini kaybetmesinin arkasında ne yatıyor? İblisin bütün İslam alemine kabul ettirdiği bir korkunç tuzak. İslam'ın beş şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar da insanların mutlaka cennete gireceği iddia ediliyor. Bu konudaki incelemeyi göstermiştir ki İslam'ın beş şartıyla hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Altıncı şart zikirdir. Yedinci şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusu değilse, o kişi için takva sahibi olmak mümkün değildir. Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Münibine ileyhi ve yettekuhu" diyor. Allah'a yönel ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol. Ve kumussalat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma. Ayet-i kerime devam ediyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Demek ki fırkalara ayrılan insanlar bir bütün oluşturuyor. Fırkalara ayrılmış durumdalar. Bunların dışında bir tek fırka kalıyor. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin fırkası. İşte o fırka, fırkayı naciyedir. Necat bulan, neticede cennete girecek olan insanların fırkası. Allah Teala buyuruyor ki ve uzlimetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf suresi 31. ayet-i kerime. Görülüyor ki takva sahibi olmayanlar şirktedir. Takva sahibi olmayanların gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Sadece bir tek dilekle herkesin takva sahibi olması mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bizi dinleyenler, bir din öğretimi gördünüz. Sizlere İslam'ın beş şartını öğrettiler. İslam'ın beş şartı da haktır. Mutlaka yerine getirilmesi gereklidir. Onlar da öyle söylüyor. Biz de öyle söylüyoruz. İslam'ın beş şartı haktır. Mutlaka gerçekleşmelidir. Konumuz farklı. Yeter mi İslam'ın beş şartı bir insanı cennete ulaştırmaya? Hayır, yetmez. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler takva sahibi olamıyor. Ama cennette sadece takva sahiplerine ait.
O zaman Allah'a milaki olmayı dilemek altıncı şart olarak giriyor devreye. Şimdi bizi dinleyenlere soruyoruz. İslam'ın beş şartıyla hareket ediyorsunuz. Cennete gideceğinizi zannediyorsunuz. Ama gördünüz ki cennet sadece takva sahiplerine ait. Hala bunca alim biliyor da bilmiyor da sen mi biliyorsun mu diyeceksiniz. Bildiğiniz gibi hidayet insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala buyuruyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasıdır. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, Allah'a ruhun ulaştırılması hüve, işte o el hüda, hidayettir. Öyleyse İnsanlar acaba neden hidayeti gizlemek durumunda kalmışlar? Onları korkutmuşlar. Demişler ki ruh vücuttan çıkarsa hafızan Allah insan ölür. Allah korusun insan mutlaka ölür diyorlar. Ruh vücuttan ayrılınca insanın öleceğini zannediyorlar. Ve bu İslam'ın mahvolmasını sağlayan bir muhteva taşıyor. Sevgili kardeşlerim, bütün ilimlerin başlangıçtaki kaynağı İslam'dı. Bütün dünyaya İslam alemi fiziği, matematiği taşıdı.

Bir reisin haritasının esrarı hala çözülememiştir. Bugünün tekniğinin ulaşabildiği yeni yeni bulunan her şey Piri Reis'in haritasında mevcut. O zamanki ilimle Piri Reis'in böyle bir haritayı vücuda getirilmesi mümkün değil. Ama vücuda gelmiş harita. Herkes de var. Öyleyse farklı bir dizayn var. Yardım alma işlevi var. İşte insanlar Allah'a yedi kademeli bir mesafe içindedirler. Yedi tane kademe Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci kademe yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Sonra mürşide tabiyet. Birinci kademe üçüncü basamak, ikinci kademe 14. basamak. Tabiyet olmasa ne olur? Tabiyet olmazsa ruh vücuttan ayrılamaz. Kim mürşidine tabi olursa onun ruhu mutlaka vücudundan ayrılır o dergahta ve o dergahtan tabi olduğu yer her neresiyse oradan ayrılarak o ruh mutlaka devrin imamının dergahına ulaştırılır. Orada insan safları sol tarafta erkekler, sağ tarafta hanımlar olmak üzere iki ayrı grup oluşturur. Erkekse erkekler sırasına erkeklerin safları arasında ait olduğu yeri alır. Hanımsa hanımların safları arasında ait olduğu yeri alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yolculuk oradan başlar. O ruh başlangıçta dergâhta biraz ana dergâhta eğitim görecektir. Sonra Allah'a doğru seyri sülk isimli yolculuğa katılacaktır. Ve birinci kata kadar çıkabilecektir. Oradaki görevini tamamlayınca ikinci kata kadar çıkabilecektir. Ve bu görev tamamlamaların üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kattaki işlevleri de tamamlanacaktır. Bu arada o kişinin ruhu zikir hücrelerinde zikir devresini tamamladıktan sonra sitetin müntahı ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan ruhu biz istesek de İstemesek de Allah'a geri dönecektir. Eğer böyle bir imkandan haberimiz olmamışsa, ki bu bize mümkün görünmüyor, mutlaka insanlar bu talebin farkına varırlar. Çünkü kıyamet günü cehennem bekçileri insanlara sorarlar. Sana Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Ve Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennem demedi mi?
Oradaki cevap, evet, bize hidayetçiler geldiler ama biz onlara aldırmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Sevgili kardeşlerim, Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesi bu konuda çok açık bir gerçeği simgeliyor. Allah Teala elbette önceden zaman parçaları içerisinde ne olacağını biliyor. Allah'a göre zaman parçalarının hepsi yaşanmıştır, geçmiştir. Bizim yaşadığımız bu devre ve bundan sonraki kıyamete kadar geçen devredeki yaşantılar hepsi Allah'a göre geçmiş zamandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. İnsanlar Allah'a mülaki olmayı dilemek mecburiyetindedirler. Dilemezlerse gidecekleri yer şirkte kalacakları için cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartının içinde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir husus mevcut değil. Bunun kadar önemli bir başka olay daha var. İslam'ın 5 şartının içinde mevcut olmayan o zikirdir. Allah Teala veskür ismi Rabbike etebettelilehi teptila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön diyor. Demek ki zikir adlı bir müessese var. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya sessiz olarak veya dilinle kımıldatmadan iç dünyasında tekrar etmek. Bunların hepsi zikirdir. Ve Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ibadetin zikir olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ankebut 45'te

0: Utluhiye minel kitabi. Onlara kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den oku. Ve kum salat ve namaz kıl. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ve le muhakkak ki mutlaka zikrullah, Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek ekberdir diyor. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de münkerden ve fuhuştan men eden, namazdan da daha büyük bir ibadettir diyor Allah Teala namaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, en büyük ibadet olan zikir İslam'ın 5 şartı arasında yok. Zikir yoksa manevi tekamül yok. Manevi tekamül bir insanın ruhu Allah'a yöneldikten sonra, vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıktıktan sonra o kişinin nefsinin kalbindeki fazılların, nurların miktarına göre tayin eder. O nurlar her %7 fazıl birikimini gerçekleştirdiğinde nefsin kalbinde ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük adlı yolculuğunda bir gök katı diğer ruhlarla beraber yükselir. Bu yükselenlerin hepsinin kalpleri en az o seviyeye müsaittir. Kişi birinci gök katına kadar olan birinci gök katına yükseliyorsa o onun nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru vardır başlangıçta giren, %7 de fazıl nuru vardır. İkinci defa %7 fazıl nuru oluştu. Ruh ikinci gök katına çıkar, ikinci gök katına kadar çıkabilir, çıkabilir. Diğerleri daha üst kata çıkarlar. Üçüncü defa %7 fazıl birikimi, ruh üçüncü gök katında, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi, ruh yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Son alem zikir hücreleridir. Orada zikrini tamamladığı zaman stil-i müntahaya ulaşacak, zikir hücrelerinden ayrılarak oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Böyle olmadı. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi. Ruh da ondan ayrılmadı. Kişi öldüğü zaman artık o ruh için fizik vücut bir merce, bir sığınak değildir. Sadece bir görüntü olarak kalacaktır. Ruh içinde, nefs içinde fizik vücut onların sığınağı olmak yetkisini yitirmiştir, kaybetmiştir. Ruhta, nefste, ruh öldüğü, fizik vücut öldüğü andan itibaren artık onun içinde değillerdir. O sadece bir görüntüdür, mekan olmak vasfını kaybetmiştir. Sevgili kardeşlerim, işte bu noktada Azrail Aleyhisselam ve onun melekleri gelirler, ruhu alırlar, Allah'a doğru onların yolculuğu başlar. Bu yolculuk dikey olarak 7 tane gök katını aşar. Sitet-i kadar Azrail ve onun gibi o ruhu götürür. Sitet-i Münteha'dan sonra ruh, Allah'ın ruhu Allah'a geri döner. Eğer bu kişi Allah'a milaki olmayı dilememişse ruhu Allah'a ulaşır. Dilemişse ruhu gene Allah'a ulaşmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği için 7 tane gök katını zikir sayısının mürşidine tabi olunca ruh vücudundan ayrılmıştır. Seyri süluka girmiştir. 7 tane gök katını diğerleriyle beraber aşmıştır. Yedinci gök katının 7 tane alemini geçmiştir. Es-Sitte-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. Ölümle de ruh Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesi yapıldığı zaman da ruh Allah'a ulaşır. Her halükarda bir insan cehennemlik de olsa, cennetlik de olsa ruhu mutlaka Allah'a geri döner. Ruh Allah'ın ruhudur. Ama fizik vücut ya cennete gidecektir ya da cehenneme gidecektir. İşte Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan için gidilecek yer ne yazık ki cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bizi ilk defa dinleyenler, kendilerine öğretilen eksik ilim sebebiyle bu söylediklerimizden haberdar olmayan muhterem din adamları, sözlerimizi inceleyin. Bilgisayarın hafızasında binlerce saatlik konuşmamız var. Onları inceleyin. İncelemekten muradımız ne? İnceleyin demekten söylediğimiz ayetlere bakın. Kur'an-ı Kerim'de bu ayetler var mı? Ve ayetlerin gerçek çehresi yani batını acaba ne söylüyor? Sevgili kardeşlerim, muhterem din adamları, biliyoruz ki size ilim öğretildi. Fıkıh öğretildi, kelam öğretildi, hadis öğretildi. Belki tasavvufun öğretildiği insanlar da şu anda aranızda. Tasavvuf hocaları da ilim öğrendiler. Buradaki muhtevada eksik olan ne, yanlış olan ne? İslam'ın 5 şartının yeterli olduğunu, cennete girmek için yeterli olduğunu zannetmek. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse takva sahibi olamıyor. Takva sahibi olamazsa cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değil. Çünkü cennet sadece takva sahiplerine açık. Gene görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler şirkte. Müşriklerin cennete girmesi mümkün değil. Ve bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sizleri şirkten kurtaracaksa, kurtaracağı kesin değil mi? Rum 31-32 açık ve kesin olarak söylüyor. Ve sizi takva sahibi kılacaksa, gene Rum 31-32 aynı şeyi söylüyor. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler takva sahibi olabilir. Ve sadece onlar gizli şirkten kurtulabilir. Açık şirk zaten putlara tapmaktır. Onların kurtuluşunda olmadığını herkes bilir. Ama önemli olan insanların bilmediği, onlara yanlış öğretilmiş olan Kur'an hakikatleri. Şimdi dini bugünkü din öğretisinden alan bütün insanlar derler ki İslam'ın 5 şartı yeterlidir ve onu yaptık mı doğru cennete giremeyiz ama günahlarımız kadar Allah bizi cehenneminde hafif tertip kavurur, yakar. Ondan sonra hop oradan çıkarız, cennete gideriz. Hayır sevgili kardeşlerim, gidemezsiniz. Cehenneme giren cehennemde kalır. 52 tane hatta 53 tane Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesi cehenneme giren bir kişinin cezalandırılmak üzere cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını en açık şekilde söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenlerin cehennemden çıkıp da cennete gireceklerine dair hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. İnsanlar korkutulmuşlar. Aman Kur'an-ı Kerim'i incelemeyin. Çarpılırsınız ha. Allah Teala da bize sadece o çarpılırsınız dediği Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Biz Arapçayı doğru dürüst bilmeyen bir din öğreticisiyiz. Öyleyse nasıl oluyor da 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim yazabiliyoruz? ...8536 sayfa. Nasıl oluyor da 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim'in sahibi oluyoruz? Ve bugüne kadar kimse bir ayetimizin yanlış olduğu konusunda bir ispata ulaşamadı. Tam aksine biz bizim yanlış olduğumuzu zanneden kişinin kendisine ait olan veya bir başkasına ait olan Kur'an-ı Kerim'de yanlışlarını ispat ettik onlara. Bir tane Kur'an-ı Kerim var. Onu Allah yazdırdı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ve bize de Kur'an-ı Kerim'in sırları onu Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yazdıran Allah'ın öğretisidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Bir Allah'a ulaşmayı dilerseniz eğer, ne kaybedersiniz ki? Siz bizim karşımızda da olsanız kardeşimizsiniz. Bizimle beraber de olsanız kardeşimizsiniz. Biz size düşman olamayız. sizin karşınızda olamayız. Sadece bu anlattığımız hakikatleri bilmeyen insanları cehennemden kurtarmak için bir faaliyetin içindeyiz. Asırlardan beri yanlış bir öğreti olan, İslam'ın 5 şartından ibaret kılınan ve Kur'an'ın devre dışı bırakıldığı, insanların yazdığı kitaplara dayalı olan bir yanlış din öğretimi insanları, İslam alemini hem dünya ilminin çok gerisinde bırakmıştır hem de topyekun insanlar cehenneme doğru yürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemesini kişinin yeterli buluyor. Onları mürşitlerine dilerlerse Allah'a ulaştırıyor. Mutlaka ulaştırıyor. Tabiyetlerini sağlıyor. Ondan sonra da Allah'a doğru yola çıkan ruhlarını sırat-ı müstakim üzerinden kendisine gene Allah ulaştırıyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği an Allah ondan haberdardır. Kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Tabiyetini sağlayacaktır. Kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Bundan sonra Allah Teala o kişiyi cennetine üçüncü kat cennetine ulaştırmak istikametinde yardımını esirgemeyecektir. O kişinin ruhunu, mürşidine tabiyette vücudundan ayrılmış olan ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdığı zaman da o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Buraya kadarı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Bir insanın dünya mutluluğu ise nefsinin kalbindeki afetlerin seviyesine bağlıdır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Allah'a ulaşmayı diledi. Mürşidine tabi olduktan sonra nefsinin kalbini Allah-u Teala 7 kademede %51 nurla doldurdu. Böyle bir muhteva kişinin dünya mutluluğunun %51'e ulaşmasını sağlar. Bunu Allah gerçekleştirir. Ve kişinin nefsinin kalbindeki %51 nur birikimi onu dünya mutluluğunun %51'ine ulaştırır. Üçüncü kat cennet, dünya mutluluğunun yarısı Allah-u Teala tarafından bütün insanlara hibe edilir, karşılıksız verilir. İşte o Allah'tır ki insanları bu kadar çok sever. Onların sadece mutlu olmalarını sağlar. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Yaşamak bir hünerdir. İnsanlar bana düşman oldu. Ailemin fertleri hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Neden o devre asrı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar ama mutluydular. Siz aç değilsiniz. Ama şikayet ediyorsunuz, mutsuzsunuz. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah Teala. Eğer bana güveniyorsanız diyor, ben sizi mutlu ederim. Allah sizinle beraberdir, hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah Teala kapılar açar. Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah-u Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Mutluluk sizindir. Ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Zannettiğiniz gibi zor değil. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman, o Allah, ben ona güvenirim. Mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz.

Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlardan sefih olanlar diyecekler ki, onları üzerinde bulundukları kıbleden çeviren nedir? De ki, doğu da Allah'ındır, batı da. O, dilediğini sırat-ı mustakime hidayet eder, ulaştırır. Ve işte böylece insanların üzerine hak şahitler olmanız için, biz sizi vasat ikisi arasında hayırlı ve faziletli bir ümmet kıldık. Resul de sizin üzerinize şahit olsun. Biz sadece Resul'e uyanı, topukları üzerinde geriye dönenden ayırıp bilmemiz, belirtmemiz için halen o üzerine yönelmekte olduğunuz Kâbe'yi kıble yaptık. Ve bu elbette zor bir iştir. Ancak Allah'ın hidayete erdirdiği kimseler hariç, bu onlara zor gelmez. Ve Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Muhakkak ki Allah insanlara çok şefkatlidir, merhametlidir. Biz senin ilahi emri bekleyerek yüzünü göğe çevirdiğini görüyorduk. Artık mutlaka seni razı, hoşnut olacağın kıbleye döndüreceğiz. Bundan sonra yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ve siz nerede olursanız namazda yüzlerinizi o yöne çevirin. Ve muhakkak ki kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden bir hak, gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Ve eğer gerçekten kendilerine kitap verilenlere ayetlerin, mucizelerin hepsini getirsen yine de senin kıblene tabi olmazlar. Ve sen de onların kıblesine tabi olacak değilsin. Ve onların bir kısmı da diğerlerinin kıblesine uymazlar. Sana gelen ilimden sonra gerçekten onların hevalarına uyacak olursan, o zaman muhakkak ki sen zalimlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, ona Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kendi oğullarına arif oldukları, tanıdıkları gibi ariftirler, tanıyıp bilirler. Ve muhakkak ki onlardan bir fırka, hakkı gerçekten bile bile gizliyor. Hak Rabbindendir. Bundan sonra sakın şüpheye düşenlerden olma. Ümmetlerin hepsinin döndükleri, yöneldikleri bir yönü vardır. Artık hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vecihini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve muhakkak ki o Rabbinden mutlaka bir haktır. Allah yaptıklarınızdan gafil, habersiz değildir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vecihini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve nerede olursanız olun, yüzlerinizi o yöne çevirin ki, insanların sizin aleyhinizde kullanabilecekleri delil olmasın. Onlardan zulmedenler hariç, artık onlardan korkmayın. Benden sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki, sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım da böylece hidayete eresiniz. Nitekim sizi aranızda görev yapmak üzere sizden, kendinizden bir Resul, peygamber gönderdik ki ayetlerimizi size tilavet etsin, okuyup açıklasın ve sizi, nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. Size kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretsin ve hikmetin de ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin. Öyleyse beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Ve bana şükredin ve beni inkar etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla istiane, özel yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Allah yolunda öldürülen kimseler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz farkında olmazsınız. Ve sizi mutlaka korku, açlıktan ve mal, can ve ürün eksikliğinden imtihan ederiz. Ve
sabredenleri müjdele. Onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman, biz muhakkak ki Allah içiniz, ona ulaşmak ve teslim olmak için yaratıldık ve muhakkak ona döneceğiz, ulaşacağız derler. İşte onlar dünya hayatında Allah'a mutlaka döneceklerinden emin olanlar ki Rablerinden salavat ve rahmet onların üzerinedir. İşte onlar hidayete ermiş olanlardır. Muhakkak ki Safa ile Merve Allah'ın ibadet yerlerini gösterir dini şiarlarındandır, işaretlerindendir. Artık kim beyti, Kabe'yi hac eder ve umre niyetiyle ziyareti yaparsa, o takdirde iki niyetle tavaf etmesinde bir günah yoktur. Her kim de isteyerek kendiliğinden hayır olarak fazladan tavaf yaparsa, mutlaka Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir ve alimdir, en iyi bilendir. Muhakkak ki beyinelerden indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasını kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenlere, işte onlara Allah lanet eder ve lanet ediciler de onlara lanet eder. Tövbe edenler, ıslah olanlar, nefsleri tezkiye olanlar ve beyan edenler, açıklayanlar hariç onlara lanet olunmaz. O takdirde işte onların tövbelerini kabul ederim. Ve ben tövbeleri kabul eden Rahim esmasıyla tecelli edenim. Muhakkak ki Allah'a ruhun ölmeden ulaşmasını, yani hidayeti küfredip, örtüp gizleyip kafir olarak ölenler, işte onlar Allah'ın, meleklerin ve insanların hepsinin laneti onların üzerinedir. Onlar onun lanetin içinde ebediyen kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara yarar sağlayarak denizde akıp giden o gemilerde, onun Allah'ın gökten su indirip böylece onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, orada bütün hayvanlardan yaymasında, rüzgarların değişik yönlerden esmesinde ve yerle gök arasında musahhar, emre amade kılınmış bulutlarda akıl eden kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve insanlardan bir kısmı Allah'tan başka eş ve ortak putlar edinenler, onları eş ve ortak edindikleri şeyleri Allah'ı sever gibi severler. Oysa amenü olanların Allah'a olan sevgileri çok daha kuvvetlidir. Ve zulmedenler azap görecekleri, azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin tamamen Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın şiddetli azabı olduğunu keşke görselerdi, bilselerdi. O zaman tabi olunanlar, kendilerine tabi olanlardan beri oldular, uzaklaştılar ve azabı gördüler. Ve artık onlarla aralarındaki bütün sebepler, bağlar koparıldı. Ve o Allah'tan başkasına tabi olanlar dedi ki, keşke bizim için dünyaya bir kere daha dönüş olsaydı. O zaman bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşırdık. Böylece Allah onlara amellerinin hasara uğradığını, hüsrana düştüklerini gösterecek. Ve onlar ateşten çıkacak da değiller. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın, izinden gitmeyin. Muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır. O size sadece kötülüğü, fuhşu, hayasızlığı ve Allah'a karşı Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, yola tabi oluruz dediler. Ve eğer onların ataları hiçbir şeyi akıl etmiyor
ve hidayete ermemiş olsalar bile mi? Ve o inkar edenlerin, kafirlerin hali, haykırması sebebiyle bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen, anlamayan kimsenin durumu gibidir. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bu yüzden onlar akıl edemezler, idrak edemezler. Ey amenu olanlar! Sizi rızıklandırdığımız temiz, helal şeylerden yiyin. Ve eğer sadece ona kul iseniz, Allah'a şükredin. Fakat Allah size sadece ölü hayvan etini, kanı, domuz etini haram kıldı. Ve Allah'tan başkası için olanı, putlar ve şahıslar adına kesilen hayvanı helal kılmadı. Ama kim zarurette, açlıkta ve zor durumda kalırsa, o takdirde başkasının hakkına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak şartıyla onun üzerine günah yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki onlar Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyleri gizlerler ve onu az bir bedelle satarlar. İşte onların yedikleri bu rüşvet karınlarında ateşten başka bir şey olmaz. Ve kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak ve onları tezkiye de etmeyecek, temize de çıkarılmayacaklar. Ve onlar için elim bir azap vardır. İşte onlar ki hidayet karşılığında dalaleti, mağfiret karşılığında da azabı satın alanlardır. Öyleyse onları ateşe karşı bu kadar sabırlı kılan nedir? İşte bu azap Allah'ın kitabı hak ile indirmiş olması sebebiyledir. Ve muhakkak ki kitap hakkında ihtilafa düşenler mutlaka uzak bir ayrılık içindedirler. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz, hakiki imanı yansıtan bir, ebrar kılacak davranış biçimi değildir. Lakin bir, kişinin Allah'a yevmil ahire, Allah'a ulaşılan sonraki güne, hidayet gününe, vuslat gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmesi ve sevdiği maldan akrabalara, yakınlık sahiplerine, yetimlere, miskinlere, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara, yolda kalmış yolculara, isteyen muhtaçlara, köle ve kurtulmaları için esirlere vermesi ve namazı kılması, zekatı vermesidir. Ve Allah'a ve insanlara ahd verdikleri zaman, ahdlerine vefa edenler, yerine getirenler, zorlukta ve darlıkta ve şiddetli savaş halinde sabredenler, işte onlar sadık olanlardır. İşte onlar muttakilerdir, takva sahibi olanlardır. Ey amenu olanlar! Katil, öldürülenler!

Ey ulul elbab! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur böylece ki siz takva sahibi olursunuz. Sizden birinize ölüm geldiği zaman eğer bir hayır, mal vesaire bırakırsa, anne babaya ve yakınlarına, akrabalarına marufla, örf ve adete uygun olarak vasiyet etmek, siz muttakilerin, takva sahiplerinin üzerine yerine getirilmesi gereken bir hak, bir borç olarak farz kılındı. Artık kim onu vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, o takdirde onun günahı, vebali sadece onu değiştirenlerin üzerinedir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Fakat kim vasiyet edenin bir haktan uzaklaşacağından veya günaha gireceğinden korkarsa, bu sebeple onların aralarını ıslah ederse, düzeltirse, bu durumda onun üzerine bir günah vebal yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Oruç, sizden öncekilerin üzerine yazıldığı, farz kılındığı gibi, sizin üzerinize de yazıldı, farz kılındı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Fakat sizden kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer başka günlerden oruç tutarak tamamlanır. İhtiyarlıktan veya iyileşmesi umulmayan bir hastalıktan dolayı ona oruç tutmaya güç yetiremeyenlerin, bir yoksulu sabah akşam doyuracak kadar bir fidye vermesi gerekir. Artık kim isteyerek gönülden bir hayır yaparsa, orucunu veya fidyeyi artırırsa, işte o kendisi için bir hayırdır. Oruç tutmak sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ramazan ayı ki insanlar için hidayete erdirici, hidayete erme, Allah'a ulaşma vesilesi ve beyineler, açık deliller ve ispat vasıtaları ve Furkan, hakkı batıldan ayırıcı olarak Kur'an, Hüda tarafından onda, o ayın içinde indirildi. Artık içinizden kim bu aya yetişir de Ramazan ayını görüp şahit olursa, o zaman onu oruç tutarak geçirsin. Ve kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer günlerde oruç tutarak tamamlanır. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Size bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayete erdirdiği şeye karşılık sizin de Allah'ı tekbir etmeniz, yüceltmeniz içindir. Umulur ki böylece siz bütün bu kolaylıklara şükredersiniz. Ve kullarım sana benden sorduğu zaman muhakkak ki ben onlara yakınım. Bana dua edilince dua edenin duasına, davetine icabet ederim. O halde onlar da bana, benim davetime icabet etsinler ve bana amenu olsunlar, bana ulaşmayı dilesinler. Umulur ki böylece onlar irşada ulaşırlar, irşad olurlar.''

Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin nefslerinize ihanet ettiğinizi bildi. Bunun üzerine tövbelerinizi kabul etti ve sizi affetti. Şimdi artık onlara, eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı, takdir ettiği şeyleri isteyin. Fecr vaktinde beyaz iplik, siyah iplikten tebeyyün edinceye, size belli oluncaya, gündüzün aydınlığı, gecenin karanlığından sıyrılıncaya kadar yiyin ve için. Sonra orucu

gelinceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikafta iseniz onlarla, kadınlarınızla mübaşeret etmeyin. Bu Allah'ın hudududur, yasaklarıdır. Artık ona, yasaklara yaklaşmayın. İşte böyle Allah insanlara ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Ve birbirinizin mallarını aranızda batıl ile haksızlıkla yemeyin. Ve insanların mallarından bir kısmını bildiğiniz halde günahla yemeniz için onu hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Sana hilallerden, ayın hilale dönüşen hallerinden soruyorlar. De ki, o insanlar için vakitleri ve hac zamanını bildiren bir vakit ölçüsüdür. 1. Kişiyi ebrar yapan güzel davranışlar. Cahiliyet devrinde olduğu gibi evlere arkalarından girmek değildir. Oysa 1. Kişinin takva sahibi olmasıdır. Evlere kapılarından girin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve sizinle savaşanlarla, sizi öldürenlerle Allah'ın yolunda savaşın, siz de öldürün ve aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah aşırı gidenleri, haddi aşanları sevmez. Onları, size savaş açanları bulduğunuz, yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak adam öldürmekten daha şiddetlidir, kötüdür. Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla orada savaşmayın. Fakat eğer orada sizinle savaşırlarsa, sizi öldürmeye kalkarlarsa, o takdirde siz de onlarla savaşın, onları öldürün. Kafirlerin cezası işte böyledir. Bundan sonra eğer inkardan ve savaştan vazgeçerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet sahibidir. Ve fitne kalmayıncaya ve din Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın, onları öldürün. Bundan sonra eğer vazgeçerlerse, o zaman zalimlerden başkasına karşı düşmanlık yoktur. Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler, yasaklar karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa, o zaman onun size saldırdığı kadar siz de ona saldırın. Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'ın takva sahipleriyle beraber olduğunu bilin. Ve mallarınızı Allah yolunda infak edin, başkalarına verin. Ve kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ahsen olun. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever.''

Hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Fakat eğer elde olmayan bir sebeple alıkonursanız, o zaman kolayınıza gelen kurbandan gönderin. Kurban kesim yerine ulaşıncaya kadar da başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat sizden hasta olan veya başından bir ezası olan ve bundan dolayı kurban yerine varmadan önce tıraş olmak zorunda kalan kimsenin bu durumda, oruçtan, sadakadan veya kurbandan biriyle fidye vermesi gerekir. Artık emin olduğunuzda, güvene kavuştuğunuzda o zaman kim hac zamanına kadar umreden faydalanırsa, o takdirde kolayına gelen kurbandan keser. Fakat kim bunu bulamazsa, o zaman 3 gün haçta, evine döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir ki, bunların tamamı 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram'da hazır olmayan, oturmayan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve Allah'ın ikabının, cezasının şiddetli olduğunu bilin. Hac bilinen aylardır. İşte kim onlarda o aylarda ihrama girerek haccı kendine farz edinirse, artık hacda kadına yaklaşmak ve benzeri davranışlar, fasıklık, günaha sapmak, cedelleşmek, sürtüşmek, kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Ve hayırlarla kendinize azık hazırlayın. Fakat azığın en hayırlısı muhakkak ki takva sahibi olmaktır. Ve ey ulul elbab, bana karşı takva sahibi olun. Rabbinizden fazl istemeniz size günah değildir. Artık Arafat'tan akın akın geldiğiniz zaman Meşar-ül Haram'ın yanında Allah'ı zikredin. Ve sizi hidayete erdirdiği şekilde siz de onu zikredin. Ve siz ondan hidayetten önce ise elbette dalalette kalanlardandınız. Sonra insanların akın akın geldikleri yerden akın akın gelin ve Allah'a istiğfar edin, mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Böylece hacca ait ibadetlerinizi ve kuralları tamamladığınız zaman, artık atalarınızı zikrettiğiniz gibi, hatta daha kuvvetli bir zikirle Allah'ı zikredin. Fakat insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada ver derse, ahirette onun bir nasibi yoktur. Ve onlardan, insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada hasene, güzellik ve iyilikler ver ve ahirette de hasene, güzellik ve iyilikler ver, bizi ateşin azabından koru derse, işte onlar ki, onların kazandıklarından, kazandıkları derecelerden dolayı nasibi vardır. Ve Allah hesabı çabuk görendir. Ve sayılı günlerde Allah'ı tekbirle zikredin. Fakat kim 2 gün içinde Mina'dan dönmek için acele ederse, bundan sonra onun üzerine bir günah yoktur. Ve kim de tehir ederse geriye kalırsa, o takdirde de onun üzerine bir günah yoktur. Tabii bu takva sahibi olan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve sizin ona Allah'a haşrolunacağınızı, huzurunda toplanacağınızı bilin. Ve insanlardan dünya hayatında sözü senin hoşuna giden kimseler vardır. Ve kalbinde olana Allah'ı şahit tutar, oysa o hasımların, düşmanların en azılısıdır. Ve dönüp gittiği zaman yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek, yok etmek için çalışır ve Allah fesadı sevmez. Ve ona Allah'a karşı takva sahibi ol denildiği zaman, izzet nefsin gururu onu günahla tutar, mani olup onu günaha sokar. Artık ona cehennem yeter ve elbette o kötü bir döşektir. Ve insanlardan Allah'ın rızasını dileyerek, Allah'ın rızası karşılığında kendi nefsini satan kimseler vardır. Ve Allah kullarına rauftur, çok şefkatlidir. Ey amenu olanlar! Hepiniz silme dahil olun, Allah'a teslim olun. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o size apaçık düşmandır. Artık size beyineler geldikten sonra
eğer hala Allah'a ulaşan yoldan saparsanız, o zaman Allah'ın aziz, üstün, hakim, hüküm sahibi olduğunu bilin. Onlar mutlaka Allah'ın ve meleklerin kendilerine buluttan gölgeler içinde gelmesini ve emrin işin bitirilmesini mi gözlüyorlar, bekliyorlar? Oysa bütün emirler, işler Allah'a döndürülür. Onlara nice açık ayetler, deliller, mucizeler verdiğimizi İsrailoğullarına sor. Ve kim kendisine açık ayetler geldikten sonra Allah'ın nimetini değiştirirse, o takdirde muhakkak ki Allah ikabı, cezası şiddetli olandır. İnkar edenlere dünya hayatı müzeyyen kılındı, süslü gösterildi ve onlar amenu olanların bir kısmıyla alay ederler. Fakir olanları küçümsüyorlar. Oysa takva sahibi olanlar kıyamet günü onların üstündedir. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler beyaz etti, gönderdi. Ve onlarla birlikte insanların aralarında ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Kendilerine apaçık beyineler, belgeler geldikten sonra kendi aralarındaki çekememezlik, haset yüzünden onun hakkında ayrılığa düşenler, kendilerine kitap verilenlerden başkası değildir. Bu sebeple amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen o kimselerin, haktan yana ayrılığa düştükleri şeyi hidayete açıklamaları için Allah, kendi izniyle onları hidayete erdirdi. Ve Allah, dilediği kimseyi sırat-ı mustakime ulaştırır. Yoksa siz, kendinizden önce geçenlerin başına gelenlerin, sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öyle şiddetli bela ve sıkıntılar, felaketler dokundu ki, Resul ve onun yanındaki amenü olanlar, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sarsıldılar. Allah'ın yardımı gerçekten yakın değil mi? Sana Allah yolunda ne infak edeceklerini soruyorlar. De ki, hayır olarak ne infak ederseniz, Allah yolunda verirseniz işte o, anne baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış yolcular içindir. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Savaş, o sizin için kerih olsa da, hoşunuza gitmese de, üzerinize farz kılındı. Ve hoşlanmayacağınız bir şey olur ki, o sizin için bir hayırdır. Ve seveceğiniz bir şey olur ki o sizin için bir şerdir. Ve bütün bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram, hürmetli aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki, onun içinde o ayda savaş büyük günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak, alıkoymak ve onu inkar etmek, müminleri Mescid-i Haram'dan alıkoymak, yasaklamak ve onun halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmaksa Allah katında daha büyük günahtır. Ve fitne adam öldürmekten de daha büyüktür. Bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse yapabilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden dönerse o takdirde o kafir olarak ölür. Bu sebeple işte onlar amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiş olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Muhakkak ki amenu olanlar ve hicret göç edenler ve Allah yolunda cihat edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini dilerler. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Sana şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki, o ikisinde de hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Fakat onların günahları faydalarından daha büyüktür. Ve sana Allah için neyi infak edeceklerini, vereceklerini soruyorlar. De ki, affettiklerinizi, vazgeçtiklerinizi, ihtiyaç fazlasını infak edin. Allah ayetleri size işte böyle açıklıyor.
Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz, bunlardaki hikmetleri düşünürsünüz. Dünya ve ahiret hakkında ve yetimlerden sana soruyorlar. De ki, onları ıslah etmek, durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlara karışırsanız, bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Ve Allah, fesat çıkaranı ıslah edenden ayırıp bilir. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi sıkıntıya sokardı. Muhakkak ki Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye, müşrik, hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınızı da müşrik erkeklerle, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik, hür birinden hoşlansanız bile elbette hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise kendi izniyle sizi cennete ve mağfirete davet ediyor ve insanlar için ayetlerini açıklıyor. Umulur ki onlar böylece tezekkür ederler. Sana hayz halinden, kadınların belirli günlerinden soruyorlar. De ki, o bir ezadır. Bu yüzden hayz zamanında belirli günlerinde kadınlardan cinsel olarak uzak durun ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman ise artık Allah'ın emrettiği yerden onlarla bir araya gelin. Muhakkak ki Allah tevvabin olanları, tövbe edenleri sever ve temizlenenleri sever. Kadınlarınız sizin için tarladır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için derecelerinizi artıracak ameller takdim edin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve ona mülaki olacağınızı, kavuşacağınızı bilin. Ve müminleri müjdele. Ebrar olmanız, takva sahibi olmanız ve insanların arasını ıslah etmeniz için sizi alıkoyan yeminleriniz sebebiyle Allah'ı engel kılmayın. Allah'ı kendinize siper etmeyin. Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerden dolayı muahize etmez, sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığı şeylerden, negatif derecelerden, şerlerden, günahlardan sizi muahize eder, sorumlu tutar. Ve Allah gafurdur, halimdir. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler 4 ay ayrı kalıp beklerler. Fakat eğer erkekler bu süre dolmadan kefaret verip de kadınlarına dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Ve bu tür yemin edenler eğer boşamaya azmederlerse, kesin karar verirlerse, o takdirde muhakkak ki Allah semidir, alimdir. Boşanmış kadınlar 3 kur 3 ay hali müddeti kendi kendilerine beklerler, hamile olup olmadıklarına bakarlar. Eğer Allah'a ve yevmil ahire iman ediyorlarsa, rahimlerinde Allah'ın yaratmış olduğu şeyi gizlemeleri onlar için helal olmaz. Şayet onların kocaları barışmak, arayı düzeltmek isterlerse, bu bekleme süresi içinde onlara tekrar geri dönmeye başkasından daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin kadınları üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekleri üzerinde maruf hakları vardır. Erkeklerin kadınların üzerindeki hakkı bir derece daha üstündür. Ve Allah azizdir, hakimdir. Boşanma 2 keredir. Bundan sonra kadın ya marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutulur veya ihsanla serbest bırakılır. Kadınlarınıza verdiklerinizden bir şey geri almanız sizin için helal olmaz. Ancak ikisi de Allah'ın evlilik hakkındaki hududunu gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden, ayakta tutamayacaklarından korkmaları hariç. O zaman siz de eğer Allah'ın bu hududunu ikame edemeyeceklerinden, gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden korkarsanız, bu durumda kadının
ayrılmak için verdiği fidye konusunda her ikisinin üzerine de günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlardır. Artık onları Allah'ın hudutlarını aşmayın. Kim Allah'ın hudutlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir. Bundan sonra eğer koca, karısını iki kere boşadıktan sonra üçüncü kere boşarsa, artık o kadın başka bir zevceye, erkeğe nikahlanmadıkça ve sonra da o nikahtan boşanmadıkça kendisi için helal olmaz. Eğer ikinci eş de onu boşarsa, Allah'ın koyduğu hudutları ikame edeceklerine, gereği üzerine yerine getirip ayakta tutacaklarına inanırlarsa, eski karı kocanın tekrar birbirine dönmelerinde ikisinin de üzerine bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor. Ve kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutun veya onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle serbest bırakın. Haklarını çiğneyerek haddi aşıp sakın zararlarına olarak onları tutmayın. Kim bunu yaparsa o takdirde kendisine zulmetmiştir. Allah'ın ayetlerini alay konusu edinmeyin. Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini, kitaptan size indirdiğini ve hikmeti hatırlayın ki onunla size öğüt veriyor. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın her şeyi en iyi bildiğini bilin. Ve kadınları boşadığınız zaman, bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onlar kendi aralarında marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle razı olurlarsa, o takdirde onların, kadınların eşleriyle nikahlamalarına engel olmayın. İşte böyle sizden Allah'a ve yevmil ahire iman etmiş olan kimseye bununla öğüt veriliyor. İşte bu sizin daha çok tezkiye olmanız ve daha iyi temizlenmeniz içindir. Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz.''

Anneler nikahlı olsun veya boşanmış olsun doğan çocuklarını tam 2 sene emzirirler. Bu hüküm süt emzirmeyi tamamlamak isteyen kimseler içindir. Annelerin yiyecekleri ve giyecekleri marufla, örf ve adete uygun olarak kendisi için doğurulmuş olanın babanın üzerinedir. Hiç kimse kendi gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef, sorumlu tutulmasın. Ne bir anne çocuğu ile ne de kendisi için doğurulmuş olan baba çocuğu ile zarara uğratılmasın. Ve mirasçının üzerindeki sorumluluk da bunun gibidir. Fakat eğer ana ile baba müşavere ederek, görüşerek, rızalarıyla çocuğu sütten kesmek isterlerse, o takdirde onların ikisi üzerine bir günah yoktur. Ve eğer çocuklarınızı süt anne tutup emzirtmek isterseniz, vereceğinizi takdir ettiğiniz emzirme ücretini, marufla örf ve adete uygun olarak süt anneye teslim ettiğiniz zaman, artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın yaptıklarınızı çok iyi gördüğünü bilin. Ve sizden vefat ettirilenlerin geriye bıraktığı eşleri 4 ay 10 gün kendi kendilerine beklerler. Böylece onların bekleme süresi tamamlandığı zaman kendileri haklarında marufla, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeylerden artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bekleme süresi içindeki kadınlara, onlarla evlenme isteğinizi ima etmenizde veya kendi içinizde böyle bir arzuyu gizlemenizde sizin üzerinize günah yoktur. Allah sizin onları daima hatırlayacağınızı bildi. Fakat onlara örf ve adete uygun bir söz söylemeniz hariç, üstü kapalı evlenme isteğiniz dışında sakın onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi sona erinceye kadar nikah ahdine azmetmeyin. Ve Allah'ın içinizde olanı bildiğini bilin. Artık ondan sakının. Allah'ın gafur ve halim olduğunu bilin. Eğer henüz kendilerine dokunmadığınız veya kendileri için farz olarak bir mehir takdir etmediğiniz kadınları boşarsanız, sizin üzerinize günah yoktur. Eli geniş, zengin olanın kendi takdirine, kudretine, eli dar, fakir olanın da kendi takdirine, kudretine göre marufla, örf ve adete uygun bir meta vererek faydalandırmaları muhsinlerin üzerine bir haktır. Onlar için bir mehir takdir ettiyseniz ve eğer onlara dokunmadan önce boşarsanız, o zaman onlar için farz olarak takdir edilen mehirin yarısını vermek size farz kılınmıştır. Kadınların bunu affetmesi, vazgeçmesi veya nikah ahdi elinde bulunanın erkeğin affetmesi, diğer yarısını da kadına bağışlaması hariç. Sizin affetmeniz, diğer yarısını da vermeniz takvaya daha yakındır. Aranızdaki fazileti unutmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Salavata, Allah'tan gelen nurlara ve namazlara ve salat-ı vustaya hafiz olun, koruyun. Bu namaza kesintisiz devam edin. Ve kalkın, Allah için kanitin olun. Allah'ın huzurunda huşu içinde ve saygı ile uzun süre durun. Fakat eğer hayati bir tehlikeden korkarsanız, o zaman yaya yürürken veya binekteyken namazınızı kılın. Nihayet emin olduğunuz zaman Allah'ı nasıl zikredeceğinizi siz bilmiyorken size öğrettiği şekilde artık Allah'ı zikredin. Ve içinizden vefat ettirilen ve geriye eşler bırakanların eşleri için evlerinden çıkarılmaksızın bir seneye kadar geçiminin sağlamasını vasiyet etmesi gerekir. Buna rağmen eğer eşleri kendi arzularıyla evlerinden çıkarlarsa, o takdirde kendilerince maruf olarak, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeyler konusunda artık sizin üzerinize günah yoktur. Ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve boşanmış kadınların marufla, örf ve adete uygun olarak metalandırılması, faydalandırılması, takva sahiplerinin üzerine bir haktır, borçtur. Allah
size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ölüm korkusuyla kendi diyarlarından çıkan binlerce kişiyi görmedin mi? Oysa Allah onlara ölün dedi. Böylece öldüler. Sonra da onları diriltti. Muhakkak ki Allah insanlar üzerine elbette fazlın sahibidir. Lakin insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın. Allah'ın semi en iyi işiten, alim en iyi bilen olduğunu bilin. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, o takdirde o verdiği kendisine kat kat çoğaltılarak ödenir. Ve Allah ilahi kanun gereği kişinin rızkını daraltır ve genişletir. Ve ona döndürüleceksiniz. Hazreti Musa'dan sonra İsrailoğullarından ileri gelenleri görmedin mi? Kendi peygamberlerine bizim için bir melik beyaz et, görevlendir de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O peygamber de dedi ki, eğer savaş sizin üzerinize yazılırsa, farz kılınırsa sizin savaşmamanızdan korkulur. İleri gelenler, biz niçin Allah'ın yolunda savaşmayalım? Yurtlarımızdan ve oğullarımız arasından çıkarılmıştık dediler. Fakat savaş onların üzerine yazılınca, farz kılınınca onlardan pek azı hariç hepsi yüz çevirdiler. Ve Allah zalimleri en iyi bilendir. Onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki Allah sizin için melik olarak Talut'u beyaz etmişti, görevlendirmişti. Dediler ki, bizim üzerimize onun melikliği nasıl olur? Melikliğe biz ondan daha çok hak sahibiyiz, daha çok layığız. Ve de ona maldan bir genişlik, servetçe bolluk verilmedi. Peygamber de, muhakkak ki Allah onu sizin üzerinize melik seçti ve onun ilmini, bilgisini ve cismini, kuvvetini artırdı. Ve Allah mülkünü dilediği kimseye verir. Ve Allah vasidir, rahmeti ve ilmi her şeyi ihata eder, alimdir, en iyi bilendir. Ve onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki onun melikliğinin ayeti, delili, içinde Rabbinizden sakinet ve Hazreti Musa ailesinin ve Harun ailesinin bıraktığı şeylerden bakiye, kalıntı bulunan, meleklerin taşıdığı bir tabutun tahta sandığın size gelmesidir. Muhakkak ki bunda sizin için elbette ayet, delil vardır. Eğer siz müminlerseniz.

Böylece Talut askerlerle ordu ile Kudüs'ten ayrıldığı zaman dedi ki: "Muhakkak ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Bundan sonra kim ondan içerse artık o kimse benden değildir. Ve kim ondan doyacak kadar içmez ise sadece eliyle bir avuç avuçlayıp içen hariç o takdirde muhakkak ki o bendendir. Fakat onlardan ancak pek aza hariç o sudan doyasıya içtiler. Nitekim o Talut ve iman edenler birlikte nehri geçtikleri zaman, bugün bizim Calut ve onun askerleriyle ordusuyla savaşacak takatimiz, gücümüz yok dediler. O kendilerinin muhakkak Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler, yakîn hasıl edenler ise şöyle dediler: nice az bir topluluk Allah'ın izniyle çok bir topluluğa galip gelmiştir. Ve Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Talut'un askerleri, Calut ve onun askerlerinin ordusunun karşısına çıktıkları zaman şöyle dediler: Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı düşman karşısında sabit kıl ve kafirler kavmine karşı bize yardım et. Nihayet Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar. Ve Davud, Calut'u öldürdü. Ve Allah ona, Davud'a, meliklik, hükümdarlık ve hikmet verdi. Ve ona dilediği şeylerden öğretti. Ve eğer Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı, yeryüzünde mutlaka fesat çıkardı. Yeryüzünün düzeni bozulurdu. Lakin Allah, alemlerin üzerine fazl sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onu sana hak ile tilavet ediyoruz, okuyoruz. Ve muhakkak ki sen elbette gönderilen resullerdensin.

0: unutmayın. Doğruların doğrusu size anlatılıyor.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın, kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Nefsinizin o kapkaranlık kalbini, herkesin kalbi kapkaranlıktır doğuştan itibaren. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle Allah-u Teala bütünüyle nura gark edecek. Kapkaranlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya da bizim zikrimizi koyun. Onu kulağınıza takın ve unutun orada. Bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Ve lezikullahi ekber diyor Allah-u Teala. Ve en büyük olanı zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor Allah-u Teala. Nurlanmak istemez misiniz? Allah'ın cennetine girmek istemez misiniz? Dünya saadetini yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki ferah olasınız.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri. Sa'd suresinin 62. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kalu ma lena la nera ricalen kunna ne'uduhum minel eşrar. Ve kalu ve dediler ma lena, bize ne oluyor, biz niçin la nera görmüyoruz, ricalen adamlar. Ne uddühüm, onları addediyoruz, sayıyoruz. Minden el eşrari, şerliler ve cehennemdekiler. Biz niçin şerlilerden addettiğimiz adamları burada cehennemde görmüyoruz dediler. Cehennemdeki insanların birbirine olan söyleşileri. Dünyadayken Allah'ın cennetine gidecek olan insanları şerliler olarak değerlendirmişler. Ve niçin burada görmüyoruz diye soruyorlar birbirlerine. 63. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ette hez nahum sıhriyen em zagat anhumül ebsar, ebsarı. Ettehaznahüm, onları ithaz ettik, onları edindik. Sihriyen, sihir, alay, eğlence. En veya yoksa zagat, meyletti, kaydı. Anhüm, onlardan elefsar, bakışlar. Biz onları eğlence konusu edindik. Yoksa bakışlar mı onlardan kaydı ki onları göremedik? Yoksa bakışlar mı onlardan kaydı? Göremediklerine göre bakışlarımız kaydığı için mi onları göremedik anlamı çıkıyor. Onları göremedik ifadesi ayet-i kerimede yok. Ve 64. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. İnne zalike le hakkun tehasumu ehlin nar, nari. İnne muhakkak ki zalike bu. Elbette kesinlikle hakkun haktır. Tehasumu, çekişiyorlar, tartışıyorlar. Ehli ennari, cehennem ehli, cehennem halkı. Muhakkak ki cehennem halkının bu çekişmesi kesinlikle haktır.

kesinlikle gerçektir. Yani onlar alay aldıkları insanların cehenneme gideceğini, kendilerinin cennete gideceğini zannediyorlardı. Ama bakıyorlar ki cehenneme gittikleri zaman cehennemde o Allah'ın dostları mevcut değil. Ayet 65. Bismillahirrahmanirrahim. Kul innema ene münzirun ve ma min ilahin illallahul vahidul kahharu. Kahhar. Kul de innema sadece ene ben münzirun, inzar eden, uyarıcı ve ma yok ve yoktur. Min den ilahin ilah illa ancak den başka Allahü Allah. El vahidü bir tek, el kaharu kahhar kahreden, her şeye hakim olan, idaresi altında tutan de ki ben sadece uyarıcıyım. Vahid tek, kahhar kahredici olan Allah'tan başka bir ilah yoktur.

tek ve kahhar olan Allah'tan başka bir ilah yoktur. Saat suresi 65. ayet-i kerimede Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bütün peygamberler gibi aynı zamanda bir nezir olduğunu söylüyor, uyarıcı olduğunu söylüyor. Nezirleri Allah Teala amin olanları müjdelesinler diye ve olmayanları inzar etsinler diye, uyarsınlar diye gönderdiğini söylüyor. Burada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için sen kendinin nezir olduğunu söyle diyor ve kahhar ve tek olan Allah'tan başka ilahın olmadığını söyle. O da bunu söylemesi isteniyor kendisinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ayet 66 Bismillahirrahmanirrahim. Rabbüs semavati vel ardı ve ma beynehuma beynehumel azizül gaffar gaffar Rabbi Rab es semavati semalar gökler ve el ardı ve arz yeryüzü yer ve ma beynehuma ve ikisi arasında olanlar. El azizü aziz üstün ve güçlü, el gaffaru gaffar çok mağfiret eden. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi azizdir, yüce ve üstündür, gaffardır, çok mağfiret edendir.

göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi azizdir, gaffardır. Mağfiret edendir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahlarını sevaba çevirendir. Ve Allah Teala bütün insanların Allah'a ulaşmasını ister. Böylece herkesi cennetine almayı ister. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemelerinde yeterli olur bunun için. Ama insanların ne yazık ki gene de %90'dan fazlası bu kadar kolay bir sebeple cennete gideceklerini Allah Teala onlara açıklamasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeden bu dünyadan ölüp göçüp giderler. Şu anda da dünya üzerinde gene insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. 67 ayet-i kerime Sad suresi Bismillahirrahmanirrahim kul huve nebe'ün azimun kul de huve o nebe'ün haber azimun büyük de ki o yani Kur'an büyük bir haber büyük bir haberdir. A'dan Z'ye gelmişi geçmişi ve hali bütün boyutlarıyla veren kainatın tek kitabıdır. Geçmişin tümü, bugün ve geleceğin tümü bu kitabın içinde mevcuttur. Bismillahirrahmanirrahim 68. ayet-i kerime Entüm anhu muridun. Entüm siz anhu ondan muridun. Yüz çevirenler. Siz ondan yüz çevirenlersiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hitap ettiği insanlar Allah'ın zikrinden yüz çevirenler tebliğ yapıyor ve tebliğine cevap alamıyor. Bismillahirrahmanirrahim 69 Mâ kâne liye min ilmin bil mele'i il âlâ İz yahtesimun

Liye benim min den ilmin ilim bilgi bi meleğin ala meleğin ala ile Allah'a yakın melekler topluluğu ile iz olduğu zaman yahtesimun hasım oluyorlar, tartışıyorlar. Meleğin alada onlar tartışırlarken benim bir bilgim yoktu.

Hakkâne diye eminim bin meleğin ala. Meleğin ala da onlar tartışırlarken benim bir bilgim yoktu. Demek ki bir tartışma meclisi kuruluyor.

İspanya'daki topluluk Divan-ı Salihinden bahsediyor olabilir Allah Teala. Bir de Makam-ı Mahmud'dakilerden bahsediyor olabilir. İkisi de bu konunun içerisinde. Makam-ı Mahmud'da ve Divan-ı Salihinde olanlar Meleği-i İlahiyanın iki bölümünü oluşturuyor. Yetmişinci ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Yuha ileyye illa ennema ene nezirun mubin mubinun in ancak sadece yuha vahyolunuyor ileyye bana illa sadece den başka ennema olduğu ene ben nezirun nezir uyarıcı mübinin apacık benim sadece apaçık bir nezir uyarıcı olduğum bana vahyolunuyor.

benim sadece apaçık bir nezir olduğum bana vahyolunuyor. Yani Allah adına diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş oluyor. Ben sadece Allah'ın bana sizlere söylemek için emrettiklerini söyleyebilirim. Ve sizi inzar ederim, uyarırım. Bütün nebilerde, bütün resullerde Allah'ın nezirleridir. Ayet 71. İz kâle rabbüke lil melâiketi inni hâlikun beşeren min tîn. İz olduğu zaman olmuştu. Kâle dedi. Rabbüke senin Rabbin lil melâiketi meleklere. İnni muhakkak ki ben hâlikun yaratan beşeren bir beşer bir insan minden tin, tin, nemli toprak. Rabbim meleklere muhakkak ki ben tinden, nemli topraktan bir insan yaratacağım demişti.

Meleklere muhakkak ki ben teyinden, balçıktan, nemli topraktan, balçıktan bir insan yaratacağım demişti. Allah Teala etrafındaki meleklere bunu söylüyor. Yaratmak onun işi. Şekil verir, sonra da can verir, hayat verir, hayatı verir ve alır. O yaratandır, hayat verendir, hayatı geriye alan yani öldürendir. Ve 72. ayet, Bismillahirrahmanirrahim. Fe izâ seveytuhu ve nefahtu fihi min ruhi. Fe ka'u lehu sacidin. Ve böylece artık izâ olduğu zaman seveytuhu, onu sevâ ettim, düzenledim. Ve nefahtu ve üfledim fihi, onun içine, min ruhi, ruhumdan. Hemen fe, hemen derhal ka'u, yere kapanın, lehu, ona, onun için sacidin, secde edenler. Böylece onu sevva ettiğim ve onun içine ruhumdan üflediğim zaman derhal ona secde ederek yere kapanın.

Bunun üzerine meleklerin hepsi birden secde etti. Adem Aleyhisselam Allah Teala şekillendiriyor, ona hayat veriyor, ruhundan üfürüyor ve hepsi birden Allah Teala'nın emri üzerine Adem Aleyhisselam'a secde ediyorlar. Ve 74. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İlla iblisu. İblise. İstekbere ve kâne minel kâfirîn. İlla hariç iblise iblis. İstekbere kibirlendi, büyüklendi. Ve kâne ve oldu. Den min el kâfirîn. Kâfirlerden. Kafirler. İblis hariç ki o kibirlendi ve kafirlerden oldu.

İblis hariç ki o kibirlendi ve kafirlerden oldu. İblis bildiğiniz gibi bütün meleklerin secde etmesine rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Ve secde etmeyince büyüklük taslamış oluyor. Ve Allah Teala onu kafirlerden kıldı. Kafirlerin Allah'a inanmadıkları hep söylenir ya, burada çok açık bir misal yok mu? Allah Teala'nın huzurunda geçiyor olayların hepsi. Allah Teala iblisle konuşuyor, meleklerle konuşuyor. Hiç iblis Allah'a inanmaz olur mu? Allah Teala herkesin Rabbi, Allah'ı her zaman görüyor, konuşuyor kendisiyle ve de kafir Allah'ın emrine itaat etmediği için Allah Teala onu küfür ehli yapıyor, o hüviyette görüyor, o hüviyete sokuyor. Ve 75. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale ya iblisu ma mene'ake en tescu de lima halaktu bi yedey estekberte em kunte minel alin. Kale dedi ya iblisu, ey ey iblisu, iblis, ma nedir menake seni men etti? Entesüde secde etmek. Lima şeye halaktu, ben yarattım. Bir yediye elimle, kudretimle. Estekberte, sen kibirlendin. Hem yoksa kunte, sen oldun. Min dan el alin. Ali olanlar, yüce olanlar. Allah Teala buyurdu ki ey iblis, ellerimle, kudretimle, yani kudret elimle halk ettiğim şeye secde etmenden seni men eden nedir? Kibirlendin, yoksa sen yücelerden mi oldun?

Allah'ın kudretiyle yarattığı insanoğlu topraktan halkedilmiş, Allah ona hayat vermiş ve onun içine ruhundan üfürmüş. Ve 76. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale ene hayrun minhu. Halakteni min narin ve halaktehu min tin. Tinin. Kale dedi, ene ben hayrun hayırlı. Minhu ondan. Halakteni beni yarattın. Mindan narin ateş. Ve halaktehu onu yarattın. Mindan tinin tin. Nemli toprak.

Beni ateşten, onu tinden, nemli topraktan, balçıktan yarattın dedi. Ben ondan daha hayırlıyım.

Allah-u Teala burada 77. ayette şöyle söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kale fahruç minha fe inneke recim. Recimun. Kale dedi. Fahruç. Haydi çık. Minha oradan. Fe artık bundan sonra inneke muhakkak sen recimun. Kovulmuş olansın. Haydi oradan çık. Yani cennetten. Şöyle oluyor. Allah-u Teala haydi oradan cennetten, yani cennetten çık. Bundan sonra muhakkak ki sen kovulmuş olanlardansın.

Artık muhakkak ki sen kovulmuş olanlardansın. İşte şeytanın cennetten kovulması böyle bir olay. Bundan sonra sen cennetten kovulmuş bulunmaktasın. Allah-u Teala iblisi Adem Aleyhisselam'a secde etmeyince cennetten kovdu. Bu sebeple şeytanirracim, şeytana hep şeytanirracim deriz. Kovulmuş şeytan, cennetten kovulmuş olan şeytan, recm edilmiş. Allah Teala elleriyle yaratıyor Adem Aleyhisselam'ı. Elleriyle, yani kudret eliyle, kudretiyle yaratıyor. Ona hayat veriyor, ruhundan üfürüyor. Onun içinde Allah'ın ruhu olduğu için ona secde edilmesi emrediliyor. Ne meleklerde, ne ibliste, cinlerde ruh yok. Onlarda ruh olmadığı için, Adem Aleyhisselam'da ruh olduğu için Allah Teala onu üstün kabul ediyor. 78. ayet-i kerime ve inne aleyke laneti ila yevmiddin ve inne ve muhakkak ki aleyke senin üzerine laneti benim lanetim ila yevmiddin din günü ve muhakkak ki din gününe kıyamet gününe kadar lanetim senin üzerinedir. Yani din gününe, kıyamet gününe kadar lanetim senin üzerinedir diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala'nın lanetiyle lanetlenmiş şeytan. Hem recm edilmiş, kovulmuş hem de lanetlenmiş şeytan. Daha Adem Aleyhisselam yaratılır yaratılmaz şeytan Adem Aleyhisselam olan düşmanlığı sebebiyle Allah-u Teala tarafından lanetleniyor. Ayet 79 Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbi fe enzirni ila yevmi yub'asun. Kale dedi Rabbi, Rabbim. Ve o halde öyleyse enzirni, beni inzar et, bana mühlet ver. İlâ a yevmi yübesûn. Bağız, yeniden dirilme günü. İblis, Rabbim öyleyse beaz, yeniden dirilme gününe kadar beni inzar et, bana mühlet ver dedi. Kıyamet gününe kadar, beaz gününe kadar, yeniden dirilme gününe kadar Allah Teala'dan mühlet istiyor. 80. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale ve inneke minel munzarin. Kale dedi ve artık öyleyse inneke gerçekten sen mindan el munzarin. Bekletilenler, tehir edilenler, minnet verilenler. Allah-u Teala öyleyse gerçekten sen tehir edilenlerdensin buyurdu. Öyleyse gerçekten sen tehir edilenlerdensin. Dedi. İnne. Muhakkak. Öyleyse muhakkak ki sen tehir edilenlerdensin buyurdu Allah-u Teala. Kıyamet gününe kadar, beyaz gününe kadar hayat verdi Allah-u Teala iblise. Ve hala hayatta, kıyamete kadar da hayatta olmakta devam edecek. 81. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İlâ yevmil vakti.
til ma'lum, ma'lumi ila a yevmi gün el vakti vakit el ma'lumi bilinen. Vakti malum olan, vakti malum olan bilinen güne kadar. Vakti malum olan bilinen güne kadar. Vakti malum olan bilinen güne kadar.

Ve bilinen güne kadar, yani beyaz gününe kadar, kıyamet gününe kadar şeytana Allah-u Teala hayat veriyor. Kıyamet günü ölse de tekrar zaten diriltilecek. Sonsuza kadar hayatı olacak. Cehennemde geçen bir hayat. 82. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale fe bi izzetike le ugviyennehum ecmain. Kale dedi. Böylece bundan sonra bi izzetike senin izzetine mutlak kudretine and olsun ki le mutlaka ugviyennehum onları azdıracağım. Ecmain hepsi. İblis bundan sonra senin izzetine and olsun ki onların hepsini mutlaka azdıracağım dedi.

onların hepsini mutlaka azdıracağım. Öyleyse bütün insanları azdırmak üzere Allah-u Teala'nın huzurunda Allah'ın adına andolsun ki, senin izzetine andolsun ki diyor İblis, hepsini azdıracağım. Ve ayet 83, İlla ibadeke minhumul muhlesin. İlla hariç ibadeke senin kulların, minden hum onlar, el muhlesin, muhlisler, ihlas sahipleri. Onlardan senin muhlis kulların hariç.

onlardan senin muhlis kulların hariç. Yani onları azdıramam diyor. Onları azdırmam mümkün değil ama o muhlislerin dışındaki herkese azdıracağım diyor. Ve 84. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale fel hakku vel hakka ekun ekunu. Kale dedi fe işte el hakku hak gerçek doğru ve el hakka ve hak gerçek doğru ekulu ben söylüyorum. Allah Teala işte bu haktır ve ben hakkı söylerim dedi. İşte bu haktır ve ben hakkı söylerim dedi Allah Teala. İblisin bütün insanları Allah'ın yolundan caydırma konusunda büyük gayret sarf edeceğini biliyor ve hakkı söylüyor. Şimdi söyleyecekleri Allah'ın hak adına söyledikleri. Ayet 85. Bismillahirrahmanirrahim. Le emle enne cehenneme minke ve mimmen tebi ake minhum ecmain ecmaine. Le mutlaka emle enne dolduracağım cehenneme cehennem minke senden ve mimmen ve kimselerden tebi'a sana tabi oldu. Tebi'a ke sana tabi oldu. Minhum onlardan ecmain hepsi. Cehennemi mutlaka seninle ve onlardan sana tabi olanların hepsiyle dolduracağım. Cehennemi mutlaka seninle ve onlardan sana tabi olanların hepsiyle dolduracağım. Öyleyse şeytan da cehennemde olacak ve şeytana tabi olanların hepsi de cehennemde olacaklar. Ateşte olacaklar. Allah Teala açık bir şekilde tağuta tabi olanların hepsini cehenneme atacağını söylüyor insanlardan. Kimdir tağuta tabi olanlar? Tağutun dostları. Kimdir tağuta tabi olanlar? Tağutun kulları. Bütün insanlar, sevgili kardeşlerim, başlangıçta, doğuştan itibaren insanlar tağutun kuludur. İnsan ve cin şeytanların kuludur. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilerler, o zaman tağutun kulu olmaktan çıkarlar, Allah'ın kulu olurlar. İşte Allah Teala Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde sahabenin durumundan bahsediyor. Ve vellezine iştenebu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra fe beşir ibadi buyuruyor. Onlar ki tagutu kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler ve

Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Baştan takut okul iken sahabe Allah'a ulaşmayı dinlemişler, Allah'a yönelmişler ve takuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar ve onlara müjdeler var diyor. Öyleyse takuta bütün insanlar doğuşlarından itibaren kuldur. Ne güne kadar? Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar. Kim dilemezse ömrü boyunca takuta kul kalır. İnsan ve cin şeytanların, şeytanın kulu olarak kalır. Ve onların da hepsinin gireceği yer cehennemdir. 86. ayet-i kerime burada şöyle söylüyor Allah-u Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma es'elukum aleyhi min ecrin ve ma ene minel mükellifin, mütekellifin. Kul de ma eselikum, sizden istemiyorum aleyhi, ona yani buna karşı, minden ecir, ecir, ücret. Ve ma ene, ve ben değilim, minden el mütekellifin, mütekelliflerden, mükellefiyet koyanlardan değilim, teklif getirenlerden değilim. De ki sizden ona tebliğe karşılık bir ecir, ücret istemiyorum ve ben mütekelliflerden, mükellefiyet koyanlardan değilim de. Burada İblis'in sonucunun belli olduğu bir nokta söz konusu ve Allah Teala'nın dizaynı, şeytanın ve ona tabi olanların, ki Allah'a ulaşmayı dilemezse herkes ona tabidir. İnsanların %90'dan fazlasının gideceği yer ne yazık ki bu sebeple cehennemdir. Sa'd suresinin 87. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İn hüve illa zikrün lil alemin. İn ancak sadece, hüve o, illa sadece zikrün, zikir. Alem lil li el alemin, lil alemin, alemler için alemlere, o yani Kur'an ancak alemlere zikirdir. Bütün alemlere bir zikirdir diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim için. Ve le ta le mun ne nebe'e hu bade hîn. Hînin. Ve le ve mutlaka ta'lemunne, bileceksiniz, öğreneceksiniz. Nebe'uhu, onun haberi, bade, sonra, hînin, bir zaman, bir süre. Ve onun haberini bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz.

Kur'an-ı Kerim'in haberi. Bir süre sonra onun haberini öğreneceksiniz diye diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bunu söyletiyor Allah Teala. Ve devam ediyor Kur'an-ı Kerim ama sure burada tamamlanıyor. Sad suresi burada tamamlanıyor. ...88. ayetle Sad suresi inşallah tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir süre daha inşallah burada tamamlandı. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Allah Teala'ya hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması için dualar ederek sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Sizlere seviniz diyoruz. Seviniz ki sevilesiniz. Bu akşam sizlerle sevmek üzerine bir konuşma yapıyoruz. Hayatın mutluluğa götüren en sağlam merdiveni sevgidir. Eğer seviyorsanız, sevilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu anda Allah ile birlikteyiz. Ne zaman başka insanların mutluluğu için bir gayretin içinde olursanız, bilin ki o zaman Allah ile birliktesiniz. İşte biz sevgili ve değerli kardeşlerimiz, sizleri çok seviyoruz. Allah Teala bize bu yolda önce sevmeyi öğretti. Sevmeyi bilmiyorduk. Bu sevgi karşılıksız sevmektir. Sevgide karşılık aramayın. Ararsanız ve de bulamazsanız kendinizi boşuna huzursuz etmiş olursunuz. Ama sevgi öyle bir pınardır ki ne kadar karşılıksız verilirse o kadar çok çağlar. Sonra mı? Sonra karşılıksız verdiğinizi zannettiğiniz sevginiz size karşılıklı olarak o karşılığı hiç ümit etmediğiniz kişilerden geri dönecektir. Neden mi? Onlar da sevgiyi öğreneceklerdir. Allah-u Teala'nın bize ilk öğrettiği şey sevgi oldu. Sevgili kardeşlerim, sevmeyi öğretti. Bu sebebe dayalı olarak hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevmek bir ayrıcalıktır. Sevmek bir mazhariyettir. Bir güzelliktir. Sevenlerce yaşanır. Öyleyse nereye götürdüğüne bakalım sevginin. Sevgi mutluluğa götürür. Nefretin nereye baktığına götürelim. Nereye ulaştırdığına bakalım. Nefret kine dayanır, kine dönüktür. Kin nefretin yerleşmiş halidir. Sevgili kardeşlerim, her şeyin öylesine güzel olduğu bir ortamda neden nefretle ufuklarınızı karartıyorsunuz ki? O düşündüğünüz kişi mi? Tamam, o sizi sevmesin, öyle kabul edelim bir an için biz de. Ama sizin elinize çok sağlam bir koz vermiş olmuyor mu? Eğer siz o sizi sevmeyen kişiyi sevmeyi başarırsanız madde bir ve bu sevginizi ona çekinmeden belli ederseniz, açıklarsanız,
O zaman o kişiyi bir düşünce alacaktır. Yahu ben bu adamı sevmiyorum. Hatta ondan nefret ediyorum. Ama şimdi onun davranışlarından, bütün bunlara rağmen, benim ondan nefret etmeme rağmen, onun beni sevdiğini görüyorum. Bu işte bir bit yeniği var. Dur bakayım şunu bir inceleyeyim. İncelediği zaman, eğer sizin sevginiz halisse, kalptense, tertemiz bir sevgiyse, o zaman diyecek ki, yahu ben bu adamı hiç sevmezken, nefret ettiğimi de her olayda ona davranışlarımla ishar ederken, onun beni sevdiğini görüyorum. Bu nasıl iş? İnceleyecektir. O zaman sizin sevginizin size ait olmadığını, Allah'ın size o sevgiyi yaşattığını görecektir. Nefret eden bir kişiyi sevebiliyorsanız, bu ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir vetiledir. Ve Allah'a yaklaşırsınız. Hayatınız boyunca sadece bir tek şey için çalışın. İnsanlarla olan ilişkinizde onları sevmeye çalışın. Ha, onlardan bir kısmı size düşmanmış. Olur ha? O onunla Allah arasındaki bir ilişki. Nefret eden hep kaybedendir. Nefretin gıdalandığı yer nefsin afetleridir. Sevginin gıdalandığı yer ruhun hasletleridir. Öyleyse neden nefret mutsuzluğu, sevgi mutluluğu doğuruyorsa seçiminiz nefret olsun ki? Aa benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bize ömrümüz boyunca insanları sevmeyi öğretti. Ve bize emretti ki sen de onlara sevmeyi öğret. Sevdikleri zaman ki mutluluğu yaşadıkları zaman bize çok şey borçlu olacaklar diyor Allah Teala. Hepimiz Allah'a her şeyimizi borçluyuz sevgili kardeşlerim. Hayatımız onun yedi kudretinde. Dilediği anda hayatımızı sona erdirebilir. İşte bir an için ölümü düşünün. Öldünüz. Öyle bir kişi olsun ki sevmeyi bir türlü öğrenemeden ölmüş kişi. O kişi madde bir, şu dünya hayatında mutsuz yaşamıştır. Mutluluğu yaşaması mümkün değildir sevgisiz bir ortamda. Sevmemişse başkalarıyla hep takışmalı olmuştur. Hep karşı çıkmışlardır birbirlerine. Hep birbirlerini kıracak davranışlarda bulunmuşlardır. İkisi de devamlı sadece kaybetmiştir iki tarafta. Terazinin bir tarafında kazanç var. Seven kişi derecat kazanır. Diğer tarafında kayıp var. Nefret eden kişi derecat kaybeder. Peki nefret eden kişi sadece nefret ettiği için derecat kaybeder mi? Hayır, kaybetmez. Nefret etmek onun içindeki bir duygudur. Duygu sebebiyle kimse derecat kaybetmez. Ama sevgili kardeşlerim, nefret eden kişi bir defa kendisi mutsuzdur. Nefret, mutsuzluğun yüze vuran ifadesidir. İnsan mutsuzsa arkasında hep başkalarını sebep olarak görür. Falanca bana böyle davrandı, ben onun için mutsuzum, huzursuzum, sıkıntılıyım, benim canımı sıktı. Güzel, bunun bir vaka olduğunu kabul edelim. Gerçekten senin canını sıkacak olan bir şey söylemiştir o kişi sana. Ama bir sualimiz var.
Siz ona ne yaptınız da o size kötü davrandı? Hep filmin size ait olan tarafını gündeme getirirsiniz. Yani karşınızdaki size bir şey yapmıştır ve siz buna kızmışsınızdır, ona kötü davranmışsınızdır. Güzel. Ama onun size o şeyi, o kötü davranışı sergilemesinde acaba sizin hiç dahliniz yok mu? Ne haber? Olmaması mümkün olabilir mi? İnsan tabiatı kendisini hep haklı görür. Ve başkaları her zaman haksızdır. Kendisi de her zaman haklıdır. Ve de herkese dert yanar. İşte ben ona öyle o kadar iyi davranmama rağmen o bana kötü davrandı. Bu ikincisi vaziyeti daha da vahim hale getirir. Çünkü bu bir dedikodudur. Dedikodu mutlaka kaçırmanız lazım gelen bir metiredir. Sevgili kardeşlerim, ne olur etrafınızdaki insanlarla bir başkasından bahsettiğiniz zaman onu rencide edecek olan, yani hakkında konuştuğunuz kişiyi rencide edecek olan onun kötü taraflarını konuşmasanız, ne olur onun iyi taraflarını görmeye çalışsanız, başka insanları mutlu edecek, onlara huzur verecek davranışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyor musunuz ki başka insanları mutlu etmek hepinizin elinizde. Onlara bir güler yüz, bir tatlı söz bunu mutlak olarak gerçekleştirir. Diyelim ki biri size kötü davrandı. Farkında değilsiniz ne yaptığınızın. Ona bir kötü bir şey yapmışsınızdır ki o size kötü davranıyor. Çok kolay. Hemen gidin ona sorun. Ben seni çok seviyorum deyin. Bu son günlerde bana karşı olan davranışında biraz kırıklık hissettim. Belki de benim hissiyatım yanlış. Öyledir ya da değildir. Benim tarafımdan ama sana yapılan bir yanlış davranış varsa Allah'ın huzurunda ben senden af diliyorum sevgili kardeşim. Hiç kimsenin kalbini kırmaya hakkı olmadığını Allah Teala bize öğretti. Eğer ben senin kalbini kırdıysam ki böyle bir şeyin farkında olmadım. Eğer farkında olsaydım bunu asla müsaade etmezdim. Ben seni çok seviyorum. Ve senden istediğim şey senin sevgini kazanmak. Ne yapabilirim? Ben seni çok seviyorum. Senin de beni sevmen için ne yapabilirim? Ben her güzel şeyi gerçekleştirmek üzere harekete geçmeye hazırım. Eğer seni kıracak olan bir şey yaptıysam, Allah'ın huzurunda Allah'a şahit tutarak söylüyorum ki, ben senin kalbini kıracak olan bir hareketi, herhangi bir hareketi bilerek yapmış değilim. Böyle bir şeye tevessül etmedim. Bunu hiç istemedim. Ama şimdi görüyorum ki sen biraz bana karşı kırıksın. Öyleyse mutlaka bir şey yapmışımdır. İşte o yaptığım yanlış her neyse ben o konuda evvela senden birinci madde olarak af dilerim. Beni affetmeni diliyorum senden. İkincisi de eğer yaptığım yanlışı bana bildirmek lütfunda bulunursan bundan sonraki davranışlarımda o yanlışın bir daha işlenmediğini
mutlaka göreceksin. Seni kıracak olan bir davranışı hiçbir zaman yapmak istemem. Eğer bana hatamı söylersen, ben o zaman o hatamı bir daha tekrar etmem. Yetmez. Evvela senden o hatam sebebiyle af dilerim. Beni affetmen için her şeyi yaparım. Şimdi sevgili kardeşlerim, böyle bir konuşma sizin hüsnü niyetinizi gösterir. Samimisiniz, gerçekten kalbini kırmak istememişsiniz ama bir yanlış cümle sarf etmişsiniz. Nasıl yaptığınızı anlayamadan bir de bakmışsınız ki karşınızdakinin kalbi kırılmış. Onun yerine kendinizi koyduğunuzda belki de o size hatanızı söylediği zaman siz böyle bir söze muhatap olduğunuzda belki de kırılmazdınız. Ama önemli olan sizin kırılmamanız değil ki. Size bu söz söylendiği zaman sizin kırılmamanız onun da kırılmamasını gerektirmez. Kırılmaması lazım geldiğini de ispat etmez. Herkes farklı bir görüş açısının sahibidir. Öyleyse başkalarını kıracak davranışlardan sakının sevgili kardeşlerim. Diyelim ki başka birisi sizi kıracak bir davranışta bulundu. Genel olarak insanlar ne yaparlar? En kötü şeyi yaparlar. Başkalarının kendisini üzen davranışı konusunda o kişiyle konuşup bu meseleyi anında halletmek varken hayır, öyle yapmazlar. Giderler bir başkasına, bak bana falanca böyle böyle böyle söyledi, benim kalbimi kırdı. Olur mu yani? Böyle olur mu? Böyle olmaması lazımdı. Cacur. Sevgili kardeşlerim, hayır bunu yapmayacaksınız. Bir başkası tarafından eğer size kötü bir davranışta bulunulmuşsa bunu başkalarına ulaştırmayacaksınız. Bu mesele sizinle o kişi arasındaki bir meseledir ve aranızda çözülmelidir. Hatalı da olsanız, hatasız da olsanız siz af dileyeceksiniz. Bu büyüklüğü göstermenizi emrediyoruz size. Siz Mir Vakfı'nın mensuplarısınız. Şu dünya üzerinde en güzel davranışları sergilemekle vazifelisiniz. Çünkü bu devrin imamı sizin imamınız. Öyleyse bu çatı altında dünyadaki en mütekamil insanlar yaşar. Siz nefs tezkiyesi yapıyorsunuz, siz nefs tasfiyesi yapıyorsunuz. Bunun aydınlığı içinde düşünün. Bunun aydınlığı içinde davranın. Davranış biçimleriniz size hiçbir zaman başka birinin gönül koyduğu, başka birinin sizden gocunduğu, sizin davranışlarınızdan huzursuz olduğu, sıkıldığı bir noktaya ulaşmamalısınız. Siz hep örnek olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Mir Vakfı'nın değerli mensupları. Başkaları hata yapabilirler. Ama siz yapmamak mecburiyetinde olanlarsınız. Burası ana dergah. Bu devrin bütün nurları bu dergâhtan çıkar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, birisi size kötü davranmışsa bu sizin
yeni bir dost kazanmanız için bir fırsattır diye telakki edin. Fırsat telakki edin bunu. Onun dostluğunu kazanmak için. Hemen ona yaklaşın. Ve deyin ki ben acaba seni kıracak olan bir yanlış davranışın sahibi miyim diye kendimi yokluyorum. Bir şey bulamadım ama mutlaka ben seni kıracak bir şey yapmışımdır. Ne olur aziz kardeşim, bana o hatamı söylesen de ben senden onun için özür dilesem, böyle bir şey mümkün mü senin için? Lütfen hatamı bana söyle ki pişmanlığı kalbimde hissedeyim. Hatamı bana söyle ki senden ve Allah'tan af dileyeyim. Hatamı bana söyle ki senin kalbini yeniden kazanayım. İşte o kalbini yeniden kazanacağınız kişi var ya, bunu söylediğiniz zaman olay bitmiştir. O size kırgın olsa da bu sözleriniz onun kırgın kalbini yumuşatacaktır. Öyle bir insan olun ki çevrenizdeki insanlar sizin için desinler ki, ha o mu? O Mir Vakfı'ndandır. Onun ayrıcalığı var. O Allah'ın Resulünün terbiyesiyle terbiyelenmiştir. Güneşten nur almıştır. O camiadan olanlar başkalarına kötü davranışta bulunamazlar. Men edildikleri için değil, yasaklandıkları için değil, Allah Teala onlara öyle bir kalp güzelliği verir ki onlar da etraflarına karşı sadece sevgi saçmak sonucuna ulaştırır onları. Onlar evvela sevmeyi öğrenirler. Farkına bile varmadan da kalp kırmış olabilirler. Buna dikkat etmelerine rağmen o zaman derhal karşısındakinin gönlünü almak üzere harekete geçerler. Hiç kimsenin kalbinin kırılmasına onların yürekleri müsaade etmez. Bundan büyük hüzün duyarlar, mutsuzluk duyarlar. Başkalarının mutsuzluğuna sebebiyet vermek onlar için Allah-u Teala'nın mutlak olarak yasakladığı bir muhtevadır. İşte sizin hakkınızda bunlar söylenecek. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki sizler sadece mutlu olmak mecburiyetinde olanlar değilsiniz. Bu ikinci adım. Sizler başkalarını mutlu etmek üzere bu dergâhta vazife aldınız. Göreviniz etrafınızdaki herkese mutluluk lodos rüzgarını ulaştırmanız. Onları sıcacık bir sevgiyle sevmeniz. Onlar size karşı yanlış davranışta mı bulundu? Bunun için onlara kızmayacaksınız. Küsmeyeceksiniz. Onları sevdiğinizi söyleyeceksiniz. Ve diyeceksiniz ki ben sende seni kırmışım da bana biraz gücenmişsin gibi bir
şeyler hissediyorum. Belki de sadece benim hissim. Ama her halükarda benim görevim seni mutlu etmek. Biz dergahımızda bu terbiyeyi aldık. Sende böyle bir kırgınlık başlangıcı da olsa, eğer bu varsa, bu mutlaka benim hatamdan kaynaklanan bir olaydır. Peşinen biliyorum ki, ben seni kıracak olan bir davranışta mutlaka bulunmuşum. Ne olur aziz kardeşim, beni affeder misin? Bu kötü davranışım sebebiyle. Bir şey daha rica edebilir miyim senden? Acaba bana hatamı söylemek büyüklüğünde bulunur musun? Söyle ki hatamı tamir edeyim. Söyle ki bir daha aynı hatayı başkalarına yapmayayım. Sevgili kardeşlerim, insanları öyle bir sevgiyle sevmelisiniz ki onlar için sizi sevmekten başka bir alternatif kalmamalı. İnsanlık başka insanları mutlu etmeye kendisini adamasıdır insanoğlunun. Öyleyse etrafınızdaki insanlar sizi seviyor mu? Dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Eğer seviyorlarsa siz bu görevi başarıyla sürdürüyorsunuz demektir. Siz başkalarından nefret ediyor musunuz? Eğer nefret ediyorsanız bu başkalarının size karşı yanlış davranışından kaynaklanmıyor. Sizin onlara yaptığınız yanlışlardan kaynaklanıyor. Tezine sahip olmak mecburiyetindesiniz. Diyelim ki aslında başkalarından kaynaklanıyor. Ne yazar ki? Eğer siz hatayı kendinizde ararsanız, onun size olan bir yanlış davranışı sebebiyle siz de ona sert bir cevap vermiş olabilirsiniz. Bir yanlış davranışta bulunabilirsiniz. Evet, başlangıç sizde değildir. Ne yazar ki? Başkasıyla aranızda çıktıktan sonra belki farkına bile varmadan bir insanın kalbini kırdıktan sonra burada kalacak mısınız? O zaman suçlu mevkiindesiniz. Her kırdığınız kalp sizin için bir suçluluk müessesesidir. Mihir Vakfı'nın mensupları için geçerli olan parola budur. Siz bizdensiniz. Devrin imamının kanatları altındasınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her biriniz örnek insan olmak mecburiyetindesiniz. Bütün insanlara mutluluk veren, mutluluğu haykıran, her davranışıyla örnek insan olan, örnek insan olmak hiç de zor değil. Sadece kendinizi başka insanların kalplerini kazanmaya adayacaksınız. Onlar size kızabilirler. Ama siz onlara kızamazsınız. Kızmamak zorundasınız. Hatalı olan onlar olsa da sizler buna rağmen af dilemek mecburiyetinde olanlarsınız. Üçüncü adamı hatırlayın. Hani bir delikanlı mürşidinin emri üzerine merdivenlerden iniyor, gidiyor, birinci odaya giriyor. Oradaki adamın ensesine bir tane tokat atıyor.
Adam da kalkıyor yerinden. O da onun ensesine bir tane tokat atıyor. Delikanlı ensesini ovuşturarak geliyor mürşidine. Efendim diyor, gittim. Ona bir tokat attım. Peki ne yaptı evladım sana o adam? O da benim enseme bir tane tokat attı. Tamam diyor mürşidi. İşte böyle. Şimdi ikinci odaya gideceksin. O kişinin de ensesine bir tane tokat atacaksın. Birinci de göreceksin ki şu anda Kur'an okuyordu. İkincisi de aynı işi yapıyor şu anda. Hadi şimdi git ikinci kişinin de ensesine bir tane tokat at bakalım ne olacak? Delikanlı gidiyor. Bir tokat da onun ensesine vuruyor. Bu adam yerinden kalkmıyor. Yukarıya bakıyor. Göz kırpıyor. Gülümsüyor. Okumaya devam. Delikanlı bekliyor bir tokat gelsin de tokat gelecek mi gelmeyecek mi? Bir tokat anlatacak mürşidine durumu. Ama tokat gelmiyor. 5-6 dakika bekledikten sonra bakıyor ki tokat yok.

olsun demiş. Şimdi delikanlı gözleri açılmış durumda, hiç anlamıyor durumu. Ensesine tokat attı, hem de ensesini kızartacak kadar tokat attı. Kişi kalkmış, hay Allah senden razı olsun diyor. Adam devam ediyor, o yaşlı adam. Diyor ki, yavrum, enseme bu tokatı attığına göre farkında değilim ama mümkündür. Seni kıracak bir şey yapmışımdır muhakkak. Ama diyor, benim üzüldüğüm bir şey var. Enseme tokat attığın zaman diyor, benim ensem mutlaka senin elini acıtmıştır. Tokat vuran elin mutlaka bir acı duymuştur. İşte o acı var ya diyor, ben şimdi senden Allah huzurunda enseme tokat attığında eline verdiği, hissettiğin elindeki acı sebebiyle ben senden Allah-u Teala'nın huzurunda af diliyorum. Madde bir diyor. Delikanlı gözleri böyle şaşkın dinliyor. Madde iki diyor. Sen bugün bir dost kazandın diyor. Biz diyor hayat yolunda hayli ilerledik. Artık sonumuz da yakındır. Ama hep tecrübe kazandık. Ne zaman bir dar duruma düşersen, bir şey sorman gerekliyse, bir şeye ihtiyacın varsa, mesela paraya, mesela başka bir şeye, o zaman bana gel diyor. Artık sen bir dost kazandın diyor bu tokadı atmakla. Bir ömür boyu ben sana yardım etmeye hazırım. Delikanlı donup kalmış bir şey söyleyemiyor. Dönmüş anlatmış mürşidine. Mürşid de ona demiş ki bak demiş evladım. Birinci gittiğin kişi normal bir insandı. Daha tasavvufa yeni girdi ve de hala nefsi afetlerin sahibi. O Kur'an-ı Kerim'deki sana yapılanın aynını karşındakine yapabilirsin emrine ya da müsaadesine dayalı olarak sen onun ensesine tokat attığın için o da sana tokat attı. Çünkü o henüz kısas uygulayan birisidir. Nefsindeki afetler var olduğu için kendisine bir tokat atıldığında yaptığı şey kısas. Yani aynı şiddette bir tokatı karşı tarafa vurmak. Bu Kur'an-ı Kerim'de hak olarak geçiyor. Sonra mı? İkinci kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişiydi. O kendisine tokat atıldığında Allah Teala'ya okuyor. Anladım diyor, beni diyor imtihan ediyorsun. Ama diyor artık diyor ben eski kişi değilim. Artık sana şu vücudumu teslim ettim. Ben diyor kısas uygulamam. Kötülüğe mukabele de etmem. Bu Allah-u Teala'nın dizaynında ikinci kademedeki insan. Veçini Allah'a teslim etmiş. Ama üçüncü kişi iradesini Allah'a teslim eden kişi. İradesi Allah'ın elinde. Birincisi nefsinin afetleri ağırlıkta olan, ikincisi afetleriyle fizik gücünü Allah'a teslim etmiş değil, afetleriyle hasletleri dengede olan %50 oranında nefsinin kalbi

hedefe ulaşmış birisi. Ama üçüncüsü iradesini Allah'a teslim eden birisi. O kötülüğe iyilikle mukabele eden. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki insanları seveceksiniz. Severseniz sevinirsiniz ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Herkesin sizi sevdiği, çok sevdiği bir ortamda sevilmenin ve sevmenin o muhteşem güzelliğini yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bileceksiniz ki hepinizin sadece mutlu olmasını ister ve mutlu olmanız da hiç de zor bir şey değil. Bu nasihatleri yerli yerine oturtun ve kendinize mal etmeye çalışın. Hepiniz bir vakfının örnek insanları, örnek temsilcileri olmalısınız. Mir Vakfı International Mir Foundation bu devirde bütün dünyaya nur ulaştıracak olan Allah Teala'nın en üst seviyedeki dergahıdır. Devrin imamına aittir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, buradan öyle görünüyor. Acaba oradan da, sizin bulunduğunuz yerden de öyle mi görünüyor? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir tasavvuf sohbetinde bir aradayız. Genel bir tasavvuf sohbeti. Tasavvuf kelimesi bile bir güzellik diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Tasavvuf İslam'ın hayata geçirilmesidir. Tasavvuf Allah'ın kainattaki tek dininin yaşanma şeklidir. Yaşam şeklidir. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Kainatın tek dininin, İslam dininin ya da başka bir adıyla Hanif dininin ya da tarif üzere verirsek Allah'a teslim olma dininin yaşanmasıdır. Öyleyse tasavvuf hangi standartlarda yaşanır? Tasavvuf, 7 safhada yaşanır. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha. Allah'tan 10 tane ihsan alarak, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp teslim olmak. 2. safha. Tabi olmak, sonra nefs tezkiyesi yoluyla ruhu 7 tane gök katını aşırıp Allah'a teslim etmek. 3. safha. Sonra 4. safhada fizik vücudun Allah'a teslimi var. 5. safhada nefsin Allah'a teslimi var. 6. safhada irşada ulaşmak var. 7. safhada iradenin Allah'a teslimi var. İşte bir hakkın teslim olmak, teslimi külli ile teslim olmak tasavvufu yaşamaktır. Ne zaman iradenizde Allah'a teslim edebilirseniz, o zaman teslimi külli ile Allah'a teslim oldunuz demektir. Kül biliyorsunuz bütün demek. Bütün teslimleri Allah'a teslim ettiniz. Teslim olması lazım gelen her şeyini. Hazreti İbrahim'in yaptığı gibi, Hazreti Musa'nın yaptığı gibi, Hazreti İsa'nın yaptığı gibi ve özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi ve bütün peygamberlerin ve bütün resullerin ve bütün onlara gerçek anlamda bağlı olanların yaptığı gibi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf bir mutluluktur. Tasavvuf mutluluğun ta kendisidir. Tasavvuf konusunu yerlerine oturttuğunuz zaman tasavvufun bir yaşam şekli olduğunu göreceksiniz. Neyin yaşanması? İslam'ın yaşanması. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin yaşanması. Kainatın tek dininin yaşanması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte gene Allah yolunda birlikteyiz. Her şeyi en güzel bir dizayn içerisinde sizlere sunmak üzere buradayız. Bir defa daha o güzelliği, tasavvuf anlatmanın güzelliğini siz sevgili dinleyenlerimle, izleyenlerimle, öğrencilerimle yaşamak, işte
Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Allah Teala bu güzelliği bu akşam bizlere nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki o güzelliğin içinde kendimi kaybediyorum. Allah her şeyi öylesine güzel yaratmış ki, öylesine ahenkli, öylesine mütenasip, öylesine kalbe işleyici, oya gibi her şeyi işleyerek kendi prototipinin en güzelini yaratmış. Her insanın bir kendi prototipi vardır. Kim yaratılmışsa o kendisine ait olanların en güzelidir muhakkak, ahsen olanıdır. İşte Allah'a şimdi beraberce hamd edelim, şükredelim ki bir muhteşem dizayn yaşıyoruz. Bu dizayn içinde varız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizayn söz konusu. Bir güzelliği yaşamak üzere yaratıldınız. Hayat onu görebilenler için, yaşayabilenler için bir güzelliktir. Hayata o güzelliği yaşamak için getirildiniz sevgili kardeşlerim, hepiniz. Marifet o güzelliği yaşayabilmektir. Allah'ın dinden muradı sadece mutluluktur. Allah'a kul olmak söz konusu, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a kul edeceksiniz. Öyleyse Allah'a kul olma müessesesine dikkatle bakın. Nefsinizin Allah'a kul olması belki ileriki kademelerde zor bir olay. Ama en zoru nihai kademedeki iradenin teslimidir. Sevgili kardeşlerim, her zorun arkasından bir kolaylık vardır buyuruyor Allah Teala. Ve bütün insanları Allah'a kul olsunlar. Yani kul olmanın her kademedeki mutluluğunu yaşasınlar diye yarattığını söylüyor. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattım diyor. İşte Allah'a kul olmak, mutluluğun yaşanmasının adıdır. İnsanlar hayata bir eşitlik içinde başlarlar. Nefslerinin %100 afeti kapkaranlık bir dünyayla, ruhlarının %100 hasletleri de nur dünyasında sizinle beraberdirler. Öyleyse ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir yapıyla yaratılmış ve buna göre donatılmıştır, teçhiz edilmiştir. Ama nefsiniz tamamen farklı bir dizaynda yaratılmıştır. Nefsiniz afetlerle doludur. Afetlerin hepsi bir müşterek özelliğin sahibidir. Allah neyi emretmişse onları yapmamak nefsinizin temel afetidir. Allah neyi yasaklamışsa onu ise mutlaka yapmak ister. Afetlerin yaratılışı, vücuda gelmesi ve şekillendirilmesi, bu
hedeflere yöneliktir. Nefsinizin bütün afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşıdır. Yasaklarını ise mutlaka işlemek ister. Nefsinizin